gel dedikten sonra Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yünip. Allah dilediğini kendisine seçer ve Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır diyor. Onlardan bu kendisine seçtiği insanların belki %5'i bile Allah'a münaki olmayı dilemezler. Ama dileyenleri mutlaka Allah Teala kendisine ulaştırır. Şeytan bütün gücüyle bu hakikatlerden insanların uzak kalmasını temine çalışmış, başarmış mı? Elbette başarmış. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye çağırıyorlardı. Ve eğer 14 asır sonra Allah Teala bize şimdi size anlattığımız bu hakikatleri öğretmeseydi, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir tabirden, bir kavramdan ne biz haberdar olurduk ne de siz haberdar olabilirdiniz. Tamamen unutulmuş bir kavram. Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a yönelmek, münip olmak, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek hayattayken. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ve yekulul lezine keferu levla unzile aleyhi ayetün min rabbihi. Ey kafirler, ona Rabbinden bir ayet indirilse olmaz mı derler. Kul de ki innallâhe muhakkak ki Allah yudillü men yeşâhü dilediğini dalalette bırakır ve yehdi ileyhi men enâb. Ve enâb olan kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi yehdi ulaştırır ileyhi ona, kendisine. Yani hidayete erdirir. Yehdi ulaştırır ileyhi ona. Yehdi kelimesi hidayet kelimesindeki aynı harfleri haiz. Ehda hidayet erdirmek, yehdi iletmek, hidayet erdirmek. İhtiyi ulaştırmak, ileyhi ona, kendisine. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenler. Dilemeyenleri kendi haline bırakırım diyor Allah Teala. Dalalette olanlar, herkes dalalette baştan. Allah'a ulaşmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe herkes dalalette. Dalalette olanları Allah bırakır. Ama o insanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır buyuruluyor. Öyleyse Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesine de beraberce bir göz atalım. Ne diyor Allah Teala? Ve in cahedake ala en tüşrike bima leyse leke bihi ilmün.

Eğer ve in ve eğer cahidâke seninle tartışırlarsa, cahit ederlerse, seni zorlarlarsa, alâ en tüşrike bi bima bir şeyi bana ortak koşman, şirk koşman için seni zorlarlarsa. Bihi ilmün. Ma leyse leke bihi ilmün. Bilmediğim bir şeyi. Fela tutihuma, o ikisine itaat etme. Ve sahip huma fi dünya marufen. Ve onlarla dünyada iyi geçin. Vettevi sebiyle men enabe ileyye. Ve kim bana dönmüşse, ulaşmışsa, münip olmuşsa ve tebi semila ve o sebile tabi ol, ben o kişinin enabe bana yönelmişse ileyye, enabe yönelmişse ileyye bana. Kim bana yönelmişse sen de o sebile onun yoluna tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sümme ileyye mercukum. Sonra hepiniz bana döneceksiniz. Yani döndürüleceksiniz. Sümme ileyye mercukum. Rücu edeceksiniz. Kum hepiniz. Ve ünebbiukum, o zaman size açıklayacağım. Bima kuntum ta'melun, size yaptıklarınızı açıklayacağım. Sizi haberdar kılacağım. Yaptıklarınız neyse onlar konusunda sizi haberdar kılacağım. Allah-u Teala'nın ayetlerine, hidayet ayetlerine baktığımız zaman sırat-ı müstakimin hidayete erdiren yol olduğunu görüyoruz. Ve sırat-ı müstakimle Allah-u Teala insanları hidayete erdirdiği cihetle sırat-ı müstakimin ne olduğundan başlayalım. Allah-u Teala diyor ki Fatiha'nın 6. ayet-i kerimesinde İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Ne diyoruz Fatiha'da?

İhtinas sıratel müstakim diyoruz. Bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Sıratel lezine o yol ki, sırat yol, ellezine o yol ki, en'amte aleyhim. Üzerimize nimet olarak verilmiştir.

صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغلوب عليهم. Üzerlerine gadap olanların yolu değildir sırat-ı müstakim. Ve dalin ve dalalette olanların yolu da değildir. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur ve hidayette olanların yoludur. Allah Teala sıratı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yoldur diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bana istikametlenmiş, bana ulaştıran yoldur diyor. Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı ve bana sarılmayı, yani bana ulaştıktan sonra benim zatımda kalmayı, Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, ben onları bana ulaştıran, bana vasıl eden sırat-ı müstakime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kim Allah'a sarılmayı, Allah'a milaki olup ulaşıp Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. Sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Şimdi Bakara suresinin 142. ayet kerimesine bakıyoruz. Se yekulü süfehâ'u minen nâsi. İnsanlardan sefih olanlar o zaman diyecekler ki minen nâsi insanlardan ma vellâhum an kıbletihum leti kânû aleyhâ kul lillâhil meşriku vel mağrib. İnsanlardan sefih olanlar diyecekler ki onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? Vellâhüm, tevelle, vellâ, dönmek, onları döndüren an kıbleti, kıbleden döndüren, mâ vellâhüm, çeviren, döndüren, kıbleden çeviren nedir? Elleti, o kıbleki kânû aleyha. Onlar onun üzerindeydiler. Kul lillâhil meşriku vel magrib. De ki, doğu da, batı da Allah'ındır. Magrib, garp, meşrik, şark. Şark, doğu, garp, batı. Allah'ındır. Doğu da, batı da Allah'ındır. Yehdi men yeşâ'yı, dilediğini hidayete erdirir. İlâ sırat-ı müstakîm. Burada yehdi kelimesi, hidayet kelimesi olarak değil, ulaştırmak manasına geliyor. Aynı zamanda yehdi kelimesi, hidayete ermek istikametinde de kullanılıyor.
Yehdi men yeşayı, dilediğini hidayet eder, ulaştırır. İlâ sıratın müstakim, sıratı müstakime. Demin Nisa 175'ten bahsetmiştik. Kim Allah amene olanları ve amene olanlardan Allah'a ulaşır, Allah'a ulaşmayı, ona sarılmayı dileyenleri Allah kendiliğinden bir rahmetin ve fazlının içine koyacak ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecektir, ulaştıracaktır. Ayet-i Kerime'nin Arapçası fe emmellezine amenu billahi, Allah'a amenu olanları ve'tesamu bihi, ona sarılanları ya da sarılmayı dileyenleri fese yutfiluhum, onları ithal edecektir, içine koyacaktır. Fi rahmetin minhu, kendinden bir rahmetin içine koyacaktır. Ve fazlın içine koyacaktır. Ve yehtihim ileyhi sırat-ı müstakima, ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracaktır.

Öyleyse Bakara 142'de Allah Teala ne diyordu? Doğu da batı da Allah'ındır ve Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Konunun doğu ile batıyla alakası yok. Allah'la alakası var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştıracağını söylüyor. Bakara suresinin 213. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Kânen nâsu ümmeten vâhideten." Kâne idiler. Nâsu insanlar. Ümmeten vâhideten. Tek bir ümmet idiler. Ve beâsallâhün nebiyyine. Ve Allah nebiler beâs etti. Hayata getirdi. Peygamberler, nebiler, peygamberler hayata getirdi. Mübeşşirine müjdelesinler diye ve münziriyle ve inzar etsinler, uyarsınlar diye, hem müjdelesinler diye hem de uyarsınlar diye. Neyle müjdelecekler? Allah'a ulaşmayı dile diyecekler. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Mutlaka üçüncü kat cennet senin olur. Eğer dilemezsen, bu da ihtar, onları uyarma, o zaman gideceğin yer cehennem olur. Cehennemin sebebi olarak sakın başkalarını veya Allah'ı suçlu mevkiine koyma. Kabahati onlarda görme. Kabahat senin olur. Sen Allah'a ulaşmayı dilersen, Allah seni kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Sen dilemediğin için. Dileseydin Allah Teala sözünü mutlaka yerine getirip seni cennetine alacaktı. Birisi münziriyle inzar etmek, uyarmak. İkincisi de mübeşşirine tebşir etmek, müjdelemek. Ve enzele meahümül kitabe ve onunla beraber kitap gönderdi. Bil hakkı hak ile. Liyahküme hak ile hüküm versinler diye beynen nasi insanlar arasında. Fi mahtilefu fihi İhtilafa düştükleri şey hakkında. Öyleyse Allah Teala o peygamberlerle yani nebilerle müjdelesinler ve uyarsınlar diye kitap indirmiş. Onlarla birlikte hak ile kitap indirmiş, hak ile hüküm versinler diye insanlar arasında ihtilaf ettikleri şeyler, konular hakkında.

ve fi mahtelefu ihtilaf ettiği ettikleri konular için konularda nasıl ve mahtelefe fihi illellezine utuhu min ba'di ma ca'etuhumul beyinatu bayen beynehum. Ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında burada hüküm vermek için kitap indirdi diyor Allah Teala. Ve hedallahillezine amenu ve

Hedallahüllezine Allah hidayete erdirir. Aminu amin olanları. Li konusunda mahtelefu ihtilafa düştükleri fihi içinde minel hakkı. Haktan inen. Ya da haktan yana ayrılığa düştükleri şey hakkında Allah izniyle onları hidayete erdirdi. Vallahi yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim ve muhakkak ki Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse Bakara 213'te Allah-u Teala dilediğini sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Öyleyse birçok ayet insanları sırat-ı müstakime Allah'ın ulaştıracağını ifade ediyor. Ve sırat-ı müstakime ulaştıran her ayetin sonucu sırat-ı müstakim insanın ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Bütün insanların ruhları sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşabilir. Bu sebeple Nisa 175'te Allah-u Teala Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim adını kullanıyor. Tekrar bakalım. Fe emmellezine aminu billahi ve tesemu bihi. Kim Allah Teala'ya ulaşmayı, sarılmayı ve ona sarılmayı yani ruhunu Allah'a vasıl etmeyi dilerse fe se yutfiluhum fi rahmetin minhu. Allah onu kendinden bir rahmetin içine koyar ve fadlin ve fazlın, rahmetin ve fazlın içine koyar ve yehdihim ileyhi ve onları ulaştırır. Sırat-ı müstakime ulaştırır Allah onları.

Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştıran yehdihim ileyhi Allah'a ulaştıran ona kendisine ulaştıran sırat-ı müstakimi ulaştıracaktır. Nisa 175'te sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğu bir defa daha açıklık kazanıyor. Allah Teala Ali İmran 101'de diyor ki ve keyfe tekfurune ve entüm tutla aleyküm ayetullahi. Ve nasıl küfre düşersiniz ve keyfe tekfurune? Ve nasıl küfre düşersiniz? Ve entüm tutla aleyküm ayetullahi. Allah'ın ayetleri üzerinize okunur haldeyken. Ve fîküm resuluh. Onun resulü sizin içinizdeyken, aranızdayken. Ve men ya'tesim billahi. Kim Allah'a sarılacaksa, Allah'a vasıl olacaksa, Allah'a ulaşacaksa fekat hu diye ila sırat-ı müstakim. Muhakkak ki o sırat-ı müstakime hidayet edilir, iletilir, ulaştırılır. Kim Allah'a sarılacaksa o muhakkak ki sırat-ı müstakime ulaştırılır diyor Allah Teala. Yani bunun manası Allah'a ulaşacak olan kişi sırat-ı müstakime ulaştırılıyorsa demek ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Nisa 68 Allah Teala diyor ki ve la hedeynahum sıraten müstakima ve onları mutlaka sırat-ı müstakime iletirdik.

bihillahı, Allah onunla ulaştırır. Menittebaa rıdvanehu, onun rızasını ittiba edene, yani onun rızasına tabi olan kişiyi Allah ulaştırır subule selamı, teslim yollarına. Ve yuhricuhum mine zulümati ilen nuri, ve onu nefsinin kalbindeki zulmetlerden nura çıkarır. Nefsinin kalbini %100 kapkaranlık zulmetlere doluyken aydınlık hale getirir. Yarı yarıya ait olduğu yerde kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Daha sonra fizik vücudun nefsini Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbi tamamen nurlarla dolar. Öyleyse ve yuhricuhum mine zulümati ilen nuri, ve onları zulmetten nura çıkarır izniyle, ve yehdihim, ve onları ulaştırır ila sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır. O sırat-ı müstakimde insanların ruhunu Allah'a ulaştırır. Enam suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı konuyu işliyor. Ve min abaihim ve zürriyetihim ve ihvanihim, ve onların abaihim, anne babalarından, zürriyetlerinden, çocuklarından, ve ihvanihim ve kardeşlerinden, ve işte beynahüm, biz onları seçtik ve hedeynahüm, ve ulaştırdık ila sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakime ulaştırdık. Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakimin de Allah'a ulaşması, Allah'a ulaştırması söz konusu. Enam 161. Kul inneni hedani Rabbi ila sırat-ı müstakim. Kul de ki, kul de ki inneni, muhakkak ki ben, beni hedani, hidayete erdirecek Rabbim, ya da ulaştıracak Rabbi, Rabbim, ila sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime ulaştıracak. Muhakkak ki beni Allah sırat-ı müstakime ulaştıracak. Dinen kıyamen milleti İbrahim'i, Hazreti İbrahim'in dinine kıyamete kadar hayatta kalacak olan, dinen kıyamen kıyamete kadar hayatta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine ulaştıracak. Ve ma kâne minel müşrikîn, ve ben ve o müşriklerden, ve ma kâne olmadı minel müşrikîn, müşriklerden olmadı. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: Vallahu yedu ila darissalam. Allah teslim yurduna ulaştırır. Ve yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim. Ve Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğu kesin olduğuna göre, hangi ayet-i kerime Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır diyorsa, onun manası Allah onları sırat-ı müstakim üzerinden kendisine ulaştırır.

Malen ra ella netevekkele alallahi ve kat hedana subulena. Ve le nasrenne alama uzeytumuha. Ve alallahi fel yetevekkelin mütevekkilin. Ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim ki? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir. Ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Yollarımıza hidayet etmek, Allah'a ulaştıran yollara bizi ulaştırmıştır Allah diyor. Nahl suresinin 15. ayet-i kerimesi ve el kafil ardı revasiye en temide bikum en neharen ve subulen lealekum tehtedun. Ve sizinle sarsılır diye, yani sarsılmamanız için yeryüzünde dağlar oluşturdu, nehirler ve yollar oluşturdu. Böylece yolunuzu bulursunuz. Yani hidayete erersiniz. O dağların her birisi bir mürşidi ifade ediyor. Yollar mürşitlerin başlangıç noktasından itibaren çeşitli yollarla Allah-u Teala hepsi sırat-ı müstakime ulaştırır. O sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırır. Allah-u Teala bunun böyle olduğunu, yani buradaki dağlardan muradın Allah'a ulaştırmakta medar olacak mürşitler olduğunu Enbiya 31'de şöyle anlatıyor. Ve cealna fil ardı revasiye ve arzda dağlar kıldık. En temide bihim. Onları sarsmasın diye. Ve cealna fiha ficacın subulen ve orada geniş yollar oluşturduk. Ficacen subulen. Lealihum yetidun. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. Allah Teala hep hidayete ermekten bahsediyor. Hac 24 ve hudu ile tayyibi min el kavli ve hudu ila sıratil hamid. Onlar sözün güzeline yani Allah'a ulaşmayı dilemeye yönelirler ve sırat-ı hamide İslam'ın 7 safhasından birincisinin yoluna hidayet olundular, ulaştırıldılar. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi. Veli ya'lemellezine utul ilme ennehu'l hakku min rabbike fe yu'minu bihi fe tuhbite lehu kulubuhum ve innallahi la'adillezine aminu ila sıratı mustakim. Ve kendilerine ilim verilenlerin onun söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu idrak etmesi içindir. Muhakkak ki Allah amel olanları mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. Hac suresinin 67. ayet-i kerimesi. Likulli ümmetin cealina menseken. Bütün ümmetler için mensekler kıldık. Tek bir şeriat kıldık. Asikuhu onunla amel etsinler diye. Fela yunazi'unneke fil emri. Emrim konusunda seninle sakın çekişmesinler, nizah etmesinler. Ve du ila Rabbik, sen Rabbine davet et. İnneke le ala huden müstakim. Muhakkak ki sen mutlaka müstakim olan hidayet üzeresin. Nur 46 Yekad enzelna ayetin nübeyyinat. Vallahi yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini sırat-ı müstakime iletir. Kasas 22 ve lemma teveccehe tilkâye medyene kâle asâ rabbi en yehdiyeni sevâ es-sebîl. Medine doğru yöneldiğinde de umarım Rabbim beni doğru bir yola ulaştırır. Yani Allah'a ulaştıran yola manası var burada. Ankebut 69 vellezine cahidu fina le nehdiyennehum subulena ve innallâhe le me'al muhsinin. Bizim içimizde aramızda cihad edenleri
mutlaka yollarımıza

ulaştırırız. Muhakkak ki Allah muhsinlerle beraberdir. Allah bizim içimizde deyince Allah'a inananların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin içinde manası var orada. Cihad edenleri mutlaka bizim yollarımıza Allah'a ulaştıran yollara ulaştırırız. Burada muhsinlerden bahsediyor Allah Teala, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Sebe suresi 6. ayet-i kerime ve yerellezine utul ilmellezi unzile ileyke min rabbike huvel hakka ve yehdi ala sıratı azizil hamid. İlmen ayrı olanlar bilirler ki Rabbinden sana indirilen haktır ve sizi yegane galip olan, övülen Allah'ın yoluna ulaştırır. Yani Allah'a ulaştıran yola. Safat 118 ve yedeynâhüme sıratil müstakim. Onları sırat-ı müstakime hidayet ettik, ulaştırdık. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıracak. Sat 22. İz dehalu ala Davud'e fefeziyâ minhum kalulâ tehaf. Hasvani ve gabâdûnâ ala bâdin. Fahküm beynenâ fil hakkı ve la tuştit vehdina ila sevâis sırat. Davud'a girdiklerinde o onlardan ürkmüştü. Yani Davud'un yanına geldiklerinde melekler. Dediler ki korkma, iki davacıyız. Birimiz diğerimize haksızlıkta bulundu. Melekler değil, bunlar iki tane insan, aralarında anlaşmazlık olmuş. Şimdi sen aramızda hak ile hükmet, kararında zulme sapma ve bizi sırat-ı müstakimin ortasına yöneltip ilet. İşte gelenler açık bir şekilde sırat-ı müstakime ulaştırmasını istiyorlar. Hazreti Davud'un kendilerini. Fetih 2. لِيَافِرِ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِيمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı müstakime ulaştırsın. Hidayet etsin. Sırat-ı müstakime ulaştırması, sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıracağı için Allah'a ulaştırmanın birinci hedefi. Fetih 20 ve adekumullahi meganima kesireten tehuzun neha ve acceleleküm hazihi ve keffe eydiyen nasi ankum ve li tekune ayeten lil müminine ve yehdiyekum sıratan müstakima. Allah alacağınız daha birçok ganimetleri size vaat etti. Bunu size hemen verdi ve insanların ellerini sizden çekti ki bu müminler için bir ayet olsun ve sizi sırat-ı müstakime ulaştırsın. Mülk 22. Efe men yemşi mukibben ala veçhihi ehda. Emmen yemşi seviyen ala sıratın müstakim. Şu halde yüzü koyun sürünerek yürüyen mi daha çok hidayete erer? Yoksa dost doğru üzerinde dümdüz yürümekte olan mı hidayete erer? İnsan suresi 3. ayet-i kerime İnna hedeynâhü sebîle immâ şâkiren ve immâ kefûrâ. Muhakkak ki biz onu insanın sebîle Allah'a ulaştıran yola ulaştırırız. Kimi şükredenlerden olur, kimi küfredenlerden olur. İşte Allah'a ulaştıran yola sebebiyle ulaştırırız. Şükredenlerden olan hidayet erer, ruhunu Allah'a ulaştırır. Bilet 10 ve hedeynâhün necdeyni, bir de ona iki yolu, Allah'a ulaştıran yolla cehenneme ulaştıran yolu gösterdik diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir sohbetimizi daha Yüce Rabbimiz burada tamamlamayı bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi en büyük mutluluklara ulaştırması dualarımıza, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle beraber Allah'tan bahsetmek üzere birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. İnsanlar bir süre İslam'ın 5 şartına angaje oldular. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama Kur'an-ı Kerim'de şartlar 5 değil. Hep 7'li gidiyor. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimleri de bunun arasına katmamız gerekiyor. Teslimlerde ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi, ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimiyle 4 tane teslim söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey başka insanları mutlu etmeniz ve onlara verdiğiniz mutluluğun karşılığında sizin de mutlu olmanız. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık olmalı. Herkes Allah ile olan ilişkisinde bilmeli ki bu ilişki başkalarıyla en güzel beraberliği muhtevasında taşıyor. İnsanlar yaşıyor. Bu yaşama muhtevası içinde bir görevimiz var sevgili kardeşlerim. Etrafımızdaki insanları mutlu etmek. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü etrafınızdaki insanlardan her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz aynı mutluluğu Allah'ın da size yaşatacağı Allah Teala'nın bir kanunu. Öyleyse kim mutlu olmak istiyorsa yapması lazım gelen şey açık ve kesin. Etrafındaki insanları mutlu etmek. İşte bütün insanlar için Allah Teala kapıları açıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Çünkü buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bir insanın dilemesi yeterli. Bu dilek kalpten bir dilek olmalı ki Allah Teala kalbe bakar. Kalp istiyorsa o zaman Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu teslimler ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olmak üzere 4 ayrı safha içeriyor. Bütün insanlar için Allah Teala İslam dinini hedef göstermiş. İslam dini teslim olma dini demek. İslam teslim olan demek. İşte hepimiz için Allah Teala'nın emri açık ve kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de karşımızda. Aa bakıyoruz Tevrat'ta da aynı şeyler var. İncil'de de aynı şeyler var. 7 safa ve 4 teslim iç kitabında esasını teşkil etmiş. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bizleri İslam standartlarına ulaştırdı. İslam'ız.
Yani Allah'a teslim olanlardınız. Öyleyse önce ruhumuzu teslim ettik. Sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, en sonra irademizi teslim ettik Allah-u Teala'ya. Bütün bu dizayn içerisinde Allah'ın hedefi ne? Allah'ın hedefi insanları mutluluğa ulaştırmak. Allahsız bir mutluluğun mümkün olmadığını görüyoruz. Çünkü nefsin afetleri insanları her zaman huzursuz kılar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği standartları dikkatle gözden geçirdiğimiz zaman bunların Allah'ın temel emirleri olarak mutluluğun ayrı birer kapıları olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı denemekten başlayan, sonra mürşide tabiyet, sonra tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşması, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, en sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa, 4 tane teslim ruhun, veçin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bütün insanlar için Allah Teala bir mutluluk reçetesi vermiş. Tevrat'ta da var, İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Aynı esaslar, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa, 4 tane teslim. Ruhun, veçin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu ettikçe siz mutlu olduğunuzu görüyorsunuz. Hepimiz aynı esasları yaşamaktayız. Kim kendini başkalarının mutluluğuna adarsa, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. Çünkü başkalarına verdiği mutluluk kadar mutluluğu Allah-u Teala ona da yaşatacaktır. Öyleyse bu çok geniş spektrumlu bir muhteva taşıyor, mutluluk muhtevası. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İşte bütün insanlar için Allah Teala en güzelini nasip etmiş. Dinimizin adına İslam dini demiş. Yani teslim olanların dini. Şimdi bugünkü standartlar altında İslam dünyasına baktığımız zaman korkunç bir muhteva ile karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Hepsi farz mı? Evet, hepsi farz. Şeytan insanları buna indirgeyerek durdurmuş. Namaz kılmak farz diyor. Oruç tutmak farz, zekat vermek farz, hacca gitmek farz, kelime-i şehadet getirmek farz. Bunları yaptın mı? Allah'ın cenneti senin. Ama Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala yedili bir sistem içinde dizayn etmiş. Tamam, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz.
Ama onunla bitmiyor. Bir defa dinimizin adı ne? Dinimizin adı İslam dini. Yani teslim olanların dini. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, beş kelime-i şehadet getiren bir insan bu görevleri yapmaktadır, tamam. Ama bu görevler teslimi ihtiva etmedikçe kişi İslam olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Öyleyse hepimiz için Allah-u Teala'nın emirleri var. Bu teslimleri yerine getirmek. Şu anda İslam alemine baktığımız zaman namaz kılmayı görüyoruz. Oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi ve kelime-i şehadet getirmeyi görüyoruz. Bütün din adamlarımız diyorlar ki İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz de onlara soruyoruz. Ay Allah razı olsun. Gerçekten namaz kılmak da farz, oruç tutmak da farz, zekat vermek de farz, hacca gitmek de farz, kelime-i şehadet getirmek de farz. Ama acaba yeterli mi? Evvela bir sualimiz var. İslam nedir? Kimdir İslam? İslam, Allah'a teslim olan kişiye denir. Öyleyse bu teslimler standartına baktığımız zaman neyimizi teslim edeceğiz diye konuyu incelemek lazım. Önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, en sonra da irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Bu teslimler sebebiyle dinimizin adı İslam dini olmuştur. Teslim olanların dini. İşte sevgili kardeşlerim, hiç kimse mürşidine tabi olmadan onun ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. O zaman Allah'ın dinini yaşamak isteyen herkesin mutlaka mürşit arayışında olması lazım. Mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması lazım. Sonra da o mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmesi lazım. Allah-u Teala tarafından kendisi için tayin edilen mürşide ulaşan kişi, ona tabi olduğu an ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrede de ruh Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala din adına insanları mutluluğa ulaştıracak olan formüller oluşturmuştur. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de esaslar aynıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet, iki, ruhun Allah'a ulaşması, üç, fizik bedenin teslimi, dört, nefsin teslimi, beş, muhlis olmak, altı, iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi. İşte yedi tane safa, bunlardan dördü teslimdir. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Mutluluk mu istiyoruz? Allahsız bir mutluluğun şartlar ne olursa olsun bir insana ulaşması mümkün değildir. Allah-u Teala bütün insanlar için
açık ve kesin bir şekilde bir hedef tayini yapmıştır. Bu hedef insanların mutluluğudur. Kim başkalarına ne kadar mutluluk verirse onlara verdiği mutluluğu Allah Teala ona da yaşatır. Onun için mutlu et, mutlu ol formülü İslam'da bütün boyutlarıyla geçerlidir. Hedefimiz hepimiz için etrafımızdaki insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, bunun temelinde sevgi var. Seven bir insan başka insanları mutlu edebilir. O insanlara sevgiyle yaklaşan, onları mutlu etmek üzere harekete geçen bir insana Allah Teala her birine verdiği mutluluğun toplamı kadar mutluluk verecektir. Öyleyse ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz Allah Teala da sizi o kadar çok mutlu eder. Allah Teala niçin dinleri etmiş, ortaya koymuş insanların mutluluğunu sağlamak üzere. Allahsız bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah devrede olmadıkça bir insan mutluluğu yaşayamaz. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişinin mutluluğuyla fizik vücudunu da teslim eden insanın mutluluğu aynı değildir. İkincisi çok daha fazladır. Fizik bedenini Allah'a teslim edenle nefsini Allah'a teslim eden kişinin mutluluğu aynı değildir. Ruhunu da ve içini de nefsini de Allah'a teslim eden bir insan diğerlerinden daha mutludur. Ve neticede kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesi Allah Teala tarafından emrolunmaktadır. Öyleyse ruhumuzu ve içimizi, yani fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. İşte bu görüntü içerisinde, bu hedefler dizisi içerisinde insanoğlu mutluluğu arıyor. Gerçekten sevgili kardeşlerim, iblisin korkunç tuzağına İslam aleminin de düştüğünü görmek bize çok hüzün veriyor. Ne yapmış iblis? İslam mı demiş? Onlar demiş namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadete getirirler ve görevlerini tamamlarlar. Hayır, görevlerini tamamlamazlar. Bir defa dinin adı İslam dini. Yani teslim olanların dini. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan İslam'ın 5 şartını yerine getirmiştir ama hiçbir şeyini Allah'a teslim etmemiştir. Ne ruhunu, ne fizik bedenini, ne nefsini, ne de iradesini. Hiç kimse mürşidine tabi olmadıkça, Allah'tan mürşidini sorarak, bunun için hacet namazı kılması gerekir. Bay abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Kim Allah'tan mürşidini sorarsa, birincide bazen olmayabilir ama ikincide, en geç üçüncüde Allah Teala mutlaka o kişiye mürşidini gösterir. Eğer gerçekten kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefi insanları mutlu etmektir.
Onun için Tevrat indirilmiştir Musevilere. Onun için İncil indirilmiştir Hristiyanlara. Onun için Kur'an-ı Kerim indirilmiştir İslam alemine. Öyleyse dinimizin adı İslam dini olduğuna göre bunun manası da teslim olan olduğu cihetle hepimiz Allah'a teslim olmak mecburiyetindeyiz. Ama İslam alemine baktığımız zaman korkunç bir aldanışla karşı karşıyayız. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek de var. İslam'ın 5 şartı tamamlandı. Ama hani teslimler? Hani ruhun teslimi? Hani fizik bedenin teslimi? Hani nefsin teslimi? Hani iradenin teslimi? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu boyunca İslam, padişahlar da dahil olmak üzere herkes tarafından en güzel şekilde yaşanmıştır. Her padişahın mutlaka mürşidi vardı. Bu mürşitlere lala denirdi. Hepsi kendi mürşitlerinden Allah'ın güzelliklerini öğrendikten sonra padişah tarafından seçilen din adamlarıydı. Bu seçim de padişahın kuru kuruya istemesiyle değil, padişahın hacet namazı kılmasıyla, hacet namazını kıldıktan sonra eğer göremezse bir daha hacet namazı kılmasıyla mutlaka sonuca ulaşırdı. Allah-u Teala ona mürşidini gösterirdi. Her padişah Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olurdu. Sevgili kardeşlerim, insanları en güzele ulaştırmak Allahsız mümkün değildir. Güzelliklerin sahibi Allah'tır. Allah'ın istediği şey bütün insanların dinlerini yaşamaları. Unutmayalım ki Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-ün Nebiyindir. Yani nebilerin hitam bulduğu peygamber. Son nebi, nebilerin sonuncusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa, Hazreti İsa birer peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Ve ona, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Hatem-ün Nebiyin diyor. Allah-u Teala nebilerin hitam bulduğu nebi. Son nebi. Hatem-ün Nebiyin nebilerin sonuncusu demek. Nebi olarak, peygamber olarak vazifelenen insanların sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği şey sadece insanların mutluluğudur.
dinsiz bir mutluluk asla yaşanamaz. Eğer din yoksa, din yaşanmıyorsa, o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerden temizlenebilmesi mümkün değildir. Allah Teala vazifeler vermiş din adamlarına. Allah onların talebiyle insanların kalbindeki afetleri yok eder. Böyle bir şeyin gerçekleşilmesi ise o kişilerin zikir adı verilen bir imkanı kullanmalarını mutlaka gerektirir. Zikir, nefsimizin kalbindeki afetleri yok eden en büyük tek anahtardır. Bütün insanlar için nefslerindeki afetlerin yok olması onların bu konudaki gayretlerine bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, bir insan mutlu mu olmak istiyor? Yapması lazım gelen şey son derece basit. Formül, mutlu et, mutlu ol. Öyleyse formül başka insanları mutlu etmektir. Ne kadar çok insanı her gün ne kadar mutlu edebilirseniz size de Allah-u Teala aynı mutluluğu mutlaka yaşatır. Allah'ın dostları, İslam dininin muhtevasına dikkatle bakmalıdır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan olay, mürşide tabiyetle noktalanıyor. Böylece bu tabiyet, o kişinin Allah-u Teala'nın emrini yerine getirdiği sonucuna ulaştırıyor kişiyi. Ve bu kişi önce ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bunun için mutlaka mürşidine tabi olması şarttır. Kim Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olursa, onun ruhu bunu gerçekleştirdiği an vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu kişinin ruhu mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Allah Teala'nın sözü Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almıştır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Öyleyse biz insanlar talepte bulunuruz. Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Tarzındaki bir taleple Allah'a yönelen bir kişiye Allah Teala hacet namazını kıldırır. Bunu bir arzu haline getirir. Ve hacet namazını kılan kişiye de mutlaka mürşidini gösterir. Mürşidi uzaktadır veya yakındadır. Ama mürşidi Allah gösterir. Kişi ne yapacaktır? Dilerse tekrar tekrar kılar hacet namazını. Her seferinde aynı mürşidi görecektir. Allah Teala'nın gösterdiği o mürşidi. Ve yapması lazım gelen şey bellidir. Ruhunu Allah'a teslim edebilmek için mürşide tabiyet şarttır. Kim Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah'ın tayin ettiği o mürşide ulaşır da ona tabi olursa, Allah'ın gösterdiği o mürşide tabi olduğu anda ruhu vücudunu terk ederek
Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. İşte bu, o kişinin hidayete ermesi için adımın atılmasıdır. Ruh, Allah'a doğru yola çıkan bir statü içinde 7-8 aylık bir devrede Allah'a ulaşacaktır. 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Ve ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişi hidayete ermiştir. Hidayete ermek demek, o kişinin ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşması demektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala mutluluk hedeflerini açıkça ortaya koymuştur. Bütün insanlar için Allah yolunda mutluluğa ulaşmak hedeftir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey insanların ruhlarını Allah'a teslim etmesidir. Bu birinci teslimdir. Sonra o kişi fizik bedenini Allah teslim edecektir. İkinci teslim. Sonra nefsini Allah teslim edecektir. Üçüncü teslim. Daha sonra da iradesini Allah teslim edecektir. Bu son teslimdir. Dördüncü teslim. Öyleyse dinimize neden İslam dini, yani teslim olanların dini denmesinin sebebini Allah Teala açık bir şekilde ortaya koyuyor. O istiyor ki insanlar Allah'a teslim olsunlar da ruhlarını dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etsinler ve Allah'ın cennetlerinden birine kavuşsunlar. 7 ayrı cennetin Allah Teala sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizlerden ne istiyor diye konuyu incelediğimiz zaman bakıyoruz ki Allah Teala bizden teslim olmamızı istiyor. Dinimizin adı teslim dini. İslam teslim olan demek olduğuna göre biz İslam aleminde dinini yaşayanlar, bizler dinimizin gereklerini yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Ne kadar hazin bir telakki sonuçtur ki koskoca bir İslam aleminin büyük kesimi İslam'ın 5 şartıyla bir hedefe ulaştığını zannetmektedir. Evet, namaz kılmak da, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Zaten 7 tane Safa'nın, 7 tane muhtevanın 5 tanesi bunlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala dinimizin adına niçin İslam dini koymuş? Çünkü hepsinin Allah'a teslim olmaları gerek. Önce ruhlarını teslim edecekler, sonra fizik bedenlerini, sonra nefslerini, en sonra da iradelerini Allah'a teslim edecekler. İşte sevgili kardeşlerim, insanların Allah ile olan ilişkilerinde İslam'ın
temel fonksiyonel yapısı o insanların ruhlarını, sonra fizik bedenlerini, sonra nefslerini, sonra da iradelerini Allah'a teslim etmeleridir. Bütün insanlar için teslim asıldır. İşte muhteva değiştiği için zaman içerisinde Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize teslimi öğretmiştir. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Dört tane teslim. Safalarsa yedi tane. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Gene yedi tane safa ve dört tane teslim çıkıyor ortaya. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah Teala tarafından kendilerine ruh üfürülen mahluklarız. Hayvanlarda ruh yok. Nefs var sadece. Ama biz insanlar Allah Teala tarafından doğar doğmaz kendisine ruh üfürülen bir hüviyet taşırız. Ve bu üfürülen ruhların Allah'a teslimi şart olduğu için dinimiz İslam dini adını taşımaktadır. İslam teslim olan demektir. Dinimizin Allah'a teslim edilmesi Allah'ın temel emridir. Ruhumuzun, fizik bedenimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi. Din, İslam dini buna emreder. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu bir hayatla müjdelemek, onların bunu kabulüyle mümkündür. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mürşid sevgisini yaşayamazlar. Mürşidlerine tabi olmadıkça ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. Çıkamazsa o kişinin ermiş olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Ermiş olmak demek, ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmiş olmak demek. Bütün insanlar için kapı ardına kadar açıktır. Kim Allah'a müracaat ederse, boy abdestini alarak Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah mutlaka birincide olmasa bile ikincide veya üçüncüde mürşidini ona mutlaka gösterecektir. Kişinin yapması lazım gelen şey o mürşide ulaşmaktır veya mürşidin kendi bulunduğu bölgede bir vekili varsa yetkili vekili, yani tövbe verebilecek yetkide olan bir vekili ona ulaşıp ona tabi olacaktır. Tabiyet yoksa İslam olmak mümkün değildir. Tabiyet yoksa, o kişi mürşidine ulaşıp tabi olmadıysa ruhun vücuttan ayrılması da söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, her şeyi
kanunlarla gerçekleştiren Allah Teala burada da kanunu koymuş. Bir insan Allah'tan mürşidini sormadıkça Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide veya onun bir vekiline, yetkili vekiline tabi olmadıkça ruhu vücudundan ayrılamaz. Ayrılamazsa o kişi ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşacak. Yaşadığı sürece Allah'a ulaşacak olmadığı cihetle ermiş evliya olamaz. Ermiş evliya demek ruhu dünya hayatını yaşarken vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşmış olan kişi demektir. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim hedef bütün boyutlarıyla bellidir. Biz insanlar ruh, nefs ve fizik vücut olmak üzere üç ayrı statüye bağlıyız. Ruhumuz var, Allah Teala tarafından üfürülmüş. Fizik vücudumuz var. Doğuşumuzdan itibaren fizik vücudumuz oluşuyor. Fizik vücudumuz, ruhumuz ve nefsimiz var. Bu arada öksürüğümüz de var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey nedir diyorsak çok açık ve kesin şekilde İslam dininin muhtevası teslim olmaktır diyor Allah Teala. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, fizik bedeninizi teslim edeceksiniz, nefsinizi teslim edeceksiniz ve iradenizi teslim edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlarsak, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cenneti hak eder. Gerçekten dilemiş midir? Dilemişse mutlaka bu kişide mürşit ihtiyacı oluşacaktır. Ve hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini mutlaka bu kişi soracaktır. Eğer gerçekten kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse bu ihtiyacı mutlaka duyacaktır. Gereğini de yapacaktır. Öyle olunca Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. O mürşidin onun bulunduğu yerde bir vekili varsa o vekile ulaşıp daviyetini kişi oluşturacaktır. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. O sırada Allah'a doğru yolda olan kafileye katılır. Ve katları birer birer gök katları çıkmaya başlar. 7 tane gök katını açtıktan sonra Sitr-i Münteha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın kendisine ulaşır ve ruh Allah'ta yok olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bir hedef tayini yapıyor. Bu dine baktığımız zaman İslam dinine, İslam dininin lügat manasını incelediğimiz zaman teslim dini olduğunu görürüz. O kişi önce ruhunu Allah'a teslim edecektir ki bunun için mutlaka mürşidine ulaşması lazım. Mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması, o mürşide ulaşması ve tabi olması şart. Ancak tabi olduktan sonra onun ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkanlarla birlikte Allah'a doğru yolculuğa başlar. 7-8 aylık bir devre bu kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterlidir. 7 tane gök katı aşılacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçirilecektir. Neticede Sitr-i Münteha'ya ulaşıp oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruh Allah'ın zatında ifna olacaktır. Yani yok olacaktır. İşte
Allah-u Teala'nın istediği şey, bütün insanlar için ruhlarını dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmaktır. Herkesin ruhu neticede mutlaka Allah'a geri dönecektir. Çünkü herkes için ölüm mutlak tahakkuk edecektir. Başka bir alternatif yok. Kaç yaşında olursa olsun kişi, Allah'ın tayin ettiği o yaşta, hangi yaşı Allah-u Teala tayin etmişse o kişi için, o kişi mutlaka ölecektir. Bu ölümle beraber ruhu da Allah'a ulaşacaktır. Peki ölüm mü insanın sadece ruhunu Allah'a ulaştırır? Hayır. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için ölmesi gerekmiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mürşidini Allah'tan soracaktır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da tabi olduğu zaman ruhu mutlaka vücudunu terk edecek ve o sırada Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılacaktır. 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Ondan sonra Sittetül Müntaha'ya ulaşacaktır. Ve oradan da Allah'a o ruh ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın hedef tayin ettiği muhteva budur. Allah Teala bunu istiyor. Bütün insanlar ruhlarını dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etsinler. Yoksa ölümden sonra cehenneme gidenlerin de ruhları mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ama bir insanın ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırması halinde onun yeri Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi birinci kat cennet olacaktı. Mürşidine tabi olduktan sonra ölseydi ikinci kat cennet olacaktı. Bu kişi mürşidine tabi olduktan sonra ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Sonra fizik vücudun teslimi 4, sonra nefsin teslimi 5, sonra mühlis olmak 6, en sonra iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cenneti ifade eder. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın muhtevası budur. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes Allah'ın cennetine girsin. Allah'ın yarattıkları içinde en çok sevdikleri insandır. Çünkü insana, sadece insana ruhundan üfürmüştür Allah-u Teala. Öyleyse

en üst kat cennete ulaşacak. Bütün insanlar için kapıları ardına kadar açan Allah Teala bütün insanlara diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu eğer dünya hayatını yaşarken bana ulaştırırsanız o zaman ermiş evliya olursunuz. Daha sonra fizik vücudunuzu da teslim ederseniz, daha sonra nefsinizi de teslim ederseniz, daha sonra iradenizi de teslim ederseniz, en üst kat cennetlere yani adın cennetlerine sizleri alırız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bizden ne istiyor diye sorarsanız, Allah Teala sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Din mutluluğun merdivenidir ve temelidir. İşte bunu çok iyi bilen iblis, insanları dinden uzaklaştırmak için elinden gelen her şeyi yapar. Bir insanın Allah'a ruhunu ulaştırabilmesi için evvela Allah'a ulaşmayı denemesi lazım. Bu dileğin arkasından hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması lazım. Allah'ın mürşidini göstermesi üzerine o mürşide ulaşıp tabi olması lazım. Tabiyetle beraber ruh vücudunu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka katılacaktır. Kişinin bundan sonra zikirlerini yavaş yavaş arttırması ve böylece ruhunun ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına birer birer tırmanması ve sonunda da Allah'ın zatına ulaşması söz konusu olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın istediği şey bu kadar basit ve kesin. O istiyor ki herkes Allah'ın yolunda kendisine düşen görevi gerçekleştirsin. Ruhunu Allah'a ulaştırsın. Sonra fizik vücudunu teslim etsin. Sonra nefsini teslim etsin. Sonra iradesini teslim etsin. Ki en üst cennetlere kadar gidebilsin. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey bütün insanlar için mutluluğu onların yaşamalarıdır. Ne yazık ki İslam tatbikat itibariyle İslam'ın 5 şartına indirgenmiş durumdadır. Bizim dinlerine kucak açan insanımız İslam'ın şartı 5'tir derler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ay sevgilim 5 değildir. 7'dir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet var. Arkasından Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı dilemek, ondan sonra da ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek. Bunların hepsi farzdır. Her biri daha üst kat cennetleri ifade eder. Allah Teala ne istiyor sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesindir. O bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını istiyor. En azından

tarafından ruhlarını Allah'alaştırmak ki ruhlarını Allah'a teslim etmesi demektir bu kişinin. Dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim olanların dinidir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse birinci teslimini yapmış olur. Fizik vücudunu daha sonra Allah'a teslim edecektir. İkinci teslimdir. Nefsini teslim edecektir. Üçüncü teslimdir. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Dördüncü teslimdir. Nefsin ve iradenin Allah'a teslimi daimi zikirle mümkündür. Bütün insanlar için Allah-u Teala kapıları ardına kadar açmıştır. İnsanları mutlu etmek Allah'ın temel dileğidir. Ama insanın iradesi bunu tahakkuk ettirir veya ettirmez. İşte Allah-u Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği şey, insanların İslam dininin hedeflerine kendilerini uyarlamasıdır. İslam dini, yani teslim olanların dini. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala neden istiyor bir insanın mürşidine ulaşmasını ve tabi olmasını? Çünkü bir insan mürşidine ulaşmazsa ve ona tabi olmazsa onun ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkamaz. O zaman o kişinin ermiş evliya olması mümkün olmayacaktır. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun hedeflere ulaşması hiç mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz insanız. Yani mahlukuz. Allah-u Teala tarafından halk edilmişiz, yaratılmışız. Bir yaratık olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bizi yaratan Allah'a karşı olan görevlerimizi en güzel boyutlarda yapmaya çalışmalıyız. İşte Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, sonra mürşide tabi olarak ruhun vücuttan ayrılmasını sağlayan, sonra o ruhun Allah'a ulaşmasını sağlayan insan, daha sonra fizik bedenini teslim edecektir. Daha sonra nefsini teslim edecektir. Daha sonra muhlis olacaktır. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve 7 safa 4 teslimi tamamlamış olacaktır. Bu kişi ruhunu da veçini de yani fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş olacaktır. İşte adın cennetine girecek olan insanlar onlardır. Ruhlarını da veçlerini de nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Peki, tatbikat nasıl? Tatbikata baktığımız zaman korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanlar diyorlar ki, din adamları özellikle diyorlar, İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç bak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz de onlara diyoruz ki, Kur'an-ı Kerim yedili bir sistem üzerinden Allah-u Teala tarafından tahakkuk ettirilmiştir, indirilmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa, ruhun, veçin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi 4 teslim. 7 safa, 4 teslim İslam'ın temelidir. Bütün insanlar için Allah Teala bunu ister. İnsanların
7 Safa 4 teslimi en güzel şekilde tamamlamalarını ister. Ama bu kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine tabi olup da ölürse bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Böyle olursa, mürşidine tabi olursa ruhu vücudundan ayrılacaktır. 7-8 ay içinde o ruh Allah'a ulaşacaktır. Ermiş evliya olacaktır kişi. Bu noktada ölse üçüncü kat cennetin sahibidir. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Dördüncü kat cennetin sahibi. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Beşinci kat cennetin sahibi. Sonra munis olacaktır. Altıncı kat cennetin sahibi. En sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. Biz hepiniz için yedinci kat cennetin sahibi olmanın istikametinde dua ediyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ım hepsinin yedinci kat cennete ulaşmasını yardım et onlara yüce Allah'ım. Yardım et. Hedeflerine ulaşsınlar, mutlu olsunlar, şükür olsun, hamd olsun ya Rabbi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey onların hedeflerine ulaşması, yani Allah'a teslim olmalarıdır. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleridir. Allah Teala bu istikamette bütün insanlara kapıları ardına kadar açmıştır. Ve insanlar gerçekleştirdikleri takdirde birinci kat cennetten başlayarak cennetleri sıra sıra daha üstüne ulaşabileceklerdir. Bütün kapılar açıktır kişinin çalışma standartının neticelerine göre. Bu kişiler Allah'ın yolunda olup da Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine tabi olanlar, ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler, teslim ettikleri hangi standarttaysa, hangi merdivenin hangi basamağına kadar çıkabiliyorsa o seviyedeki cennete gidebilirler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Biz de hepinizin mutlu olmasını istiyoruz. Ve hepiniz için dua ediyoruz. Bu hedeflere ulaşmasını diliyoruz. Allah'ım mutlu olsunlar. Huzur içinde olsunlar. Her şeyi en güzel şekilde tahakkuk etsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktaya kadar sizlere Allah'ın hakikatlerini ulaştırdık inşallah. Bu noktadan sonra suallerinize cevap vereceğiz. Birkaç dakikalık bir kısa aradan sonra hemen tekrar başlıyoruz inşallah. Suallerin cevabına. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Suallerinize cevap vermek üzere inşallah buradayız. Suallerinizi bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem efendim. Bir kez daha zatenizle hem MHPL TV üzerinden hem de konferans salonlarından canlı yayın... Efendimizle birlikte olmak mutluluğunu yaşıyor. Böyle bir günde bizleri sizinle beraber kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyor, şükrediyor ve yine sonsuz hasret ve hürmetle yük kokan mübarek ellerinizden öpüyoruz muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz, suallerime geçmeden önce konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimiz var. Onlar hazırlıklarını yapana kadar muhterem efendimiz ben size iki sual arz edebilir miyim inşallah?
0: Tabii inşallah. Allah razı olsun.
1: Sen razı olsun muhterem efendimiz. Adana Merkez Kozuların Yolu salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşma dileğimizi kalbimize nasıl indirebiliriz muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşma dileğini gönülden dileyerek. Bir var. Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Aslında kalbinde tam anlamıyla bir ruhu Allah'a ulaştırma arzusu yok. Ama bu sülale gelmiş ben de isteyeyim tarzında bir tatbikat. Bir de derinden ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır. Ben bunu çok istiyorum. Ne zamandan beri bu benim kalbimde hiç bitmeyen bir talep olarak devamlı benimle birlikte hareket ediyor. Ben mutlaka ruhumu sana ulaştırmak istiyorum Yüce Allah'ım. Ne olur bunu gerçekleştirmemi temin etmeni diliyorum. İşte iki ayrı cepheden iki ayrı görüş. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala her şeyin en güzelini ister. İnsanlar dinin temel umdelerinin neler olduğu konusunda tam bir fikrin sahibi olmayan insanların İslam'ın beş şartı diye benimsedikleri namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmekle hedeflere ulaşacaklarını düşünüyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın şartı beş değildir, yedidir. Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sonra da ruhunu ve içini yani fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek var. Allah Teala bunları farz kılmış. İslam teslim olan demek. Şimdi İslam'ın beş şartını yaşayan kardeşlerimizin durumuna bakalım. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar, kelime-i şehadet de getiriyorlar. Biz diyorlar İslam'ın beş şartını yapıyoruz. Yapılması lazım gelen bu. Ve biz de onlara diyoruz ki, hayır, İslam beş şarttan ibaret değildir, yedili bir sistem tahakkuk etmektedir. Tamam, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Ruhu, fizik bedeni, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek de farzdır. Bu sebeple dinimize İslam dini diyoruz. Yani teslim olanların dini. Şimdi İslam'ın beş şartını yerine getiren birine bakalım. Namaz kılıyor. Oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet de getiriyor ve İslam'ın beş şartını gerçekleştiriyor. Ben diyor görevimi yapıyorum. Görevim de bu kadardır. Biz de onlara diyoruz ki hayır senin görevin orada bitmiyor. Sen İslam mısın evvela her şeyden evvel? Cevap evet İslam'ım tabii. Peki İslam Allah'a teslim olan kişi olduğuna göre Sen Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini teslim ettin sen Allah'a? Ben İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, hacca gidiyorum. Kelime-i şehadetle getiriyorum. İslam'ın 5 şartı, tamam herkes hacca da gidemez, ben hacca da gittim. Sevgili kardeşlerim, İslam teslim olan demek. Herkese bunu sorun. Sen Allah'a teslim oldun mu? İslam odur. Allah'a teslim olan kişi. Allah'a teslim oldum diyorsan eğer neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini de teslim ettin mi? Nefsini de teslim ettin mi? İradeni de Allah'a teslim ettin mi? Bu teslimlerin her birisi Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki farz emri. Sevgili kardeşlerim, Kur'an hükümlerine dikkatle bakmalıyız ve onların muhtevasını hayatımızda mutlaka tatbik etmeliyiz. Yoksa İslam'ı yaşayamayız. İslam teslim olan manasına geliyor ve bizim etrafımızdaki insanlara bakıyoruz. Bizden olmayan, bizim dışımızdaki, etrafımızdaki insanlara bakıyoruz. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar, kelime-i şehadetle getiriyorlar. Diyorlar ki biz İslam'ız. Biz de diyoruz ki hayır, siz İslam değilsiniz. Sizin İslam olmanız için Allah'a teslim olmanız lazım. İslam teslim olan demek. Sen şimdi namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyini Allah'a teslim ettin? De bana ben İslam oldum diyorsun. Yani Allah'a teslim oldum diyorsun. Neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Sevgili kardeşlerim, burada ciddi bir olayla karşı karşıyayız. İslam alemi İslam'ı unutmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, İslam teslim olan olduğuna göre namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan bunun temel ögesini gerçekleştirmemiştir. Nedir bu? Bu Allah'a teslim olmaktır. Allah'a ruhunu teslim etmektir. Bir, Allah'a fizik bedenini teslim etmektir. İki, Allah'a nefsini teslim etmektir. Üç, Allah'a iradesini teslim etmektir. Dört, peki bunların hepsinin gerçekten tamamlanması mı lazım? Allah-u Teala bunları farz kılmış. Tamamlamak isteyen tamamlar. Ama daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda cehennemden kurtulmuştur. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ama gerçek bir anlamda bunu gerçekleştirmiş midir? Kalpten istemiş midir bunu? İşte burada insanlar ayrılıyor. Kalpten isteyenler bundan sonraki kesimleri de gerçekleştirmek istiyorlar. Yani ruhlarını Allah'a teslim etmeyi diliyorlar. Ve Allah-u Teala bunu garanti etmiş zaten. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu tarzda bir talebin sahibi olan kişiye Allah-u Teala evvela mürşidini gösterir. Mürşide tabi olan kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için yeterli bir noktayı ifade eder ve kişi ruhunu Allah'a teslim eder. Sonra daha zor olan ikinci kesim, fizik vücudun teslimi, sonra daimi zikirle ulaşılabilen nefsin teslimi, daimi zikrin devam etmesiyle neticeye ulaşılan iradenin teslimi. İslam teslimlerden ibarettir. İslam'ın beş şartıyla, yani namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Allah Teala böyle bir dizaynla ortaya koyuyor olayları sevgili kardeşlerim. Hepinizin bu söylediklerimi dikkatle dinlemesini istiyorum. Allah'ın emirleri bunlar. Ve biz size başkalarının öğretisinden farklı bir öğreti sunuyoruz. Onlara göre İslam'ın beş şartı yeterli. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama sevgili kardeşlerim, hani biz İslam'dık? İslam teslim olan demek olduğuna göre namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan neyini Allah'a teslim etmiştir? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradesini mi? Hiçbirisi yok. Sevgili kardeşlerim, bu İslam'ı yaşamak değildir. İslam'ı yaşamak mutlaka ve mutlaka mürşide tabiyetle gerçekleşen bir olaydır. Tabiyet yoksa İslam yoktur. Yani teslim olmak yoktur. Bir kişi mürşidine tabi olmadıkça, ona teslim olmadığı cihetle teslimiyet diye bir olay tahakkuk etmemiştir. İslam oluşmamıştır. Ruhun Allah'a teslimi gerçekleşmemiştir. Sevgili kardeşlerim, dinimize dikkatle bakalım. Kim hangi istikamette bir sual sormak istiyorsa biz buradayız, dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Tabiyette el öpmek şart mı? Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpmüş müydü muhterem efendimiz?
0: Evet, öpmüştü. Farzdır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için inşallah kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
0: Tamam. Tövbe alacaklar, ayağa kalksınlar.
1: Hazırlar inşallah muhterem efendimiz, arz ediyorum.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Sevgili kardeşlerimiz, tövbeniz tamamlandı. Hayırlı olsun. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya Muratpaşa Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Peygamber Efendimizin ölmeden önce ölün hadisini açıklayabilir misiniz muhterem efendimiz?
0: Ölen bir kişinin ruhu vücudunun içinde değildir. Ölen bir kişinin ruhu vücuttan ayrılarak Allah'a geri dönmüştür. İşte ölmeden evvel ölünüzün manası budur ki, ölen kişi aslında fizik standartlarda ölen bir insan değildir. Nefsinin kalbindeki afetler, onlar devre dışı kalmıştır. O kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek bütünü ifade etmez. Bu konunun başlangıç noktasıdır. Bu kişi mutlaka hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan soracaktır. Ve Allah'tan sorduğu bu mürşide veya onun vekiline ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyetle beraber olay başlar. O kişinin ruhu tabiyetle beraber vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Bu kişi bu noktadan itibaren ibadetlerini en güzel şekilde gerçekleştirmek mecburiyetindedir ki vücudundan ayrılan ruhu bu güzel davranış biçimleri ve çalışmaları sebebiyle Allah'a ulaşsın ve teslim olsun. Bütün insanlar için Allah Teala mutlaka onların teslim olmalarını istiyor. Aslında ruhunu da fizik bedeninde, nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmek en güzelidir. Allah Teala bunların hepsinin gerçekleşmesini ister. Ama eğer insan cehennemden kurtulmayı diliyorsa ve bu istikamette ben cehennemden kurtulmayı istiyorum sadece, ne yapayım diye soruyorsa, onun Allah'a ulaşmayı dilemesi, sonra da mürşidine tabi olup vücudundan ayrılan ruhunun Allah'a ulaş 7-8 ayda Allah'a ulaşmasını temin etmesi söz konusu olur. Bu ise o kişinin ermiş evliya olmasını ifade eder. Allah Teala bütün insanlara bu imkanı vermiş ve o gerçekleştiriyor. İfade şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi böyle. Demek ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, onun Allah tarafından kendisine ulaştırılması için yeterli bir olay. Ama burada bir konuya çok dikkat etmek lazım. Gerçek anlamda bir talep olması lazım bunun. Yoksa ya Rabbi ben de sana ulaşmayı diliyorum diyen ama kalbinde bu istikamette bir talebi olmayan bir insan, bir ateşi olmayan, bir yanıp tutuşma olmayan, bu hedefe mutlak olarak ulaşmayı dileyen bir insan ile ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzında bir ifadeyle hedefe ulaştığını zanneden insanlar aynı hüviyette değildir sevgili kardeşlerim. Görevimizi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirmekle hepimiz mükellefiz. Onu sağlayalım. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Merkez konferans salonundan bir misafirimiz. Nisa suresi 58. ayetinde Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emrediyor buyuruyor. Bu emanetler nelerdir muhterem efendimiz?
0: Bu emanetler ruhumuz, fizik bedenimiz, nefsimiz ve irademizdir. Sahibi ise Allah'tır. Emanetlerin Allah'a teslimi ise bir mürşide tabi olmadan hiçbir zaman gerçekleşemez. Herkes Allah'tan mürşidini soracaktır. O mürşide veya onun bir vekiline ulaşıp tabi olacaktır. Tabi olduğu an ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir zaman devresinde bu ruh da diğerleriyle beraber Allah'a ulaşacaktır. İşte o kişi ermiş evliyadır. Onun ruhu Allah Teala'ya ulaşmıştır. Ermiş evliya ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşan kişiye denir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin Yenişehir konferans salonundan bir misafirimiz. Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve yaşamak için Arapça okumak yeterli midir muhterem efendimiz?
0: Hayır. Arapça okumak yeterli değildir. Okumanın ötesinde manasına varmak gerekir. Onun için Türkçesini de alıp onları kelime kelime incelemek ve kalbe yatırmak lazım. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muğla Yalıkavak konferans salonundan bir misafirimiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Günümüzde ise insanlar mutsuz ve huzursuz. Nasıl mutlu ve huzurlu oluruz muhterem efendimiz?
0: Mutlu ve huzurlu olmanın ilk adımı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen bir insan bundan sonraki safhaları gerçekleştiremez. Herkes hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Göstermezse tekrar kılacaktır, tekrar kılacaktır. Allah Teala 5. de, 6. da veya 7. de mutlaka mürşidini o kişiye gösterir. O zaman o mürşide veya o mürşidin bir vekili varsa bunun bulunduğu yerde o vekile ulaşıp ona tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Bu yolculuk 7-8 aylık bir yolculuktur. 7 tane gök katı aşılacaktır. 7. gök katından sonra o kişinin ruhu Allah'ın zatına yükselecektir. Allah'ın zatında ifna olacaktır. Ne olmuştur? Kişinin ruhu Allah'a ulaşmış ve Allah'a teslim edilmiştir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın Köşk konferans salonundan bir misafirimiz. Kelime-i şehadet getiriyoruz. Allah-u Teala'ya inanıyoruz, peygamberimize inanıyoruz ve ibadetlerimizi yapıyoruz. Bunlarla cennete giremez miyiz? Cennete girmek için Allah'a ulaşmayı dilemek şart mı muhterem efendimiz?
0: 7 kat cennetin standartlarına gelin beraber bakalım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 1. kat cennete girerken, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini Allah'tan soran ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp ona tabi olan kişi 2. kat cennete girer. Bu kişi mürşidine tabi olduğu anda ruhu vücudunu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman bu kişi 3. kat cennetin sahibidir. Bu noktadan sonra kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi lazımdır. Teslim ettiği zaman 4. kat cennetin sahibidir. Nefsini teslim etmesi lazımdır. 5. kat cennetin sahibidir. Muhlis olması lazımdır. 6. kat cennetin sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim ettiği zaman 7. kat cennetin sahibi olur. Allah Teala 7 kat cennet ortaya koymuş. Her bir katın ayrı bir özelliği var. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bu özellik ta iradenin teslimini de içine alacak bir noktaya kadar uzar. Konunun en dikkat çekmesi lazım gelen tarafı bizim sevgili din adamlarımızın öğretilerinde İslam'ın sadece 5 şartını öğretmeleri. Sevgili kardeşlerim, İslam 5 şarttan ibaret değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi de farzdır. Ama ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi bunlar da farzdır. Öyleyse İslam'ın farzları İslam'ın 5 şartı olarak bize ulaştığı zaman namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bize hiçbir zaman bu yeterli görünmez. Tamam, namaz kılmak da farz, oruç tutmak da, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama böyle söyleyip de bunun yeterli olduğunu bize söyleyen birisi çıkarsa karşımıza, ona deriz ki, ey benim aziz kardeşim, gerçekten namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. Ama sana bir sualim var. Sen şimdi namaz kılıyorsun, güzel. Oruç tutuyorsun, güzel. Zekat veriyorsun, güzel. Hacca gidiyorsun, güzel. Kelime-i şehadet getiriyorsun, güzel. Ama İslam teslim olan demek. Sen bu beş şartı gerçekleştirmek suretiyle neyini Allah'a teslim ediyorsun? Eğer Allah ruhunu teslim etmeyi farz kılmışsa, fizik bedenini teslim etmeyi farz kılmışsa, nefsini teslim etmeyi farz kılmışsa, iradeni teslimi farz kılmışsa, bu farz kıldığı şeyleri bu İslam'ın beş şartıyla nasıl gerçekleştireceksin? Hiç kimse böyle bir konuda böyle bir başarı sağlayamaz. Hiç kimsenin ruhu o kişi mürşidine ulaşıp da ona tabi olmadıkça vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılamaz. Bu mümkün değildir. İnsanları palavradan şeylerle yollarından saptırmaya çalışanlar olabilir. Bunlara yol açmayın sevgili kardeşlerim. Kur'an konunun temelini teşkil eder. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabede bu tatbikatın temelini teşkil eder. Hepsi ne yapmışlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını, sonra fizik bedenlerini, sonra nefslerini, sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından onlar da teslim etmişler. Öyleyse herkes için kapılar açık. Üst kat cennetlere mi gitmek istiyorsunuz? Daha üst kat cennetler için daha çok gayret sarf etmelisiniz. Ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmelisiniz. Bütün kapılar açık sevgili kardeşlerim. Kim İslam'ın bütün güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunları tatbik etmesi o insanlara bu hedefi mutlaka yakalatır. Mutlaka bu insanlar güzellikleri yaşarlar. Allah Teala neyi emretmişse o insanın mutluluğu için asli bir unsurdur. İşte bütün insanlar için Allah Teala dinin temel faktörleri olan teslimleri emrediyor. Ruhunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz diyor. Fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana teslim edeceksiniz diyor Allah Teala, bunları farz kılmış. Ve her bir cennet 7 tane safhanın birine bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. kat cenneti ifade eder. Mürşide tabiyet 2. kat cennet. Ruhun Allah'a ulaşması 3. kat cennet. Fizik vücudun teslimi 4. kat cennet. Nefsin teslimi 5. kat cennet. Muhlis olmak 6. kat cennet. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cennet. Cennetler 7 tane 7 kat cennetten oluşuyor. Ve sevgili kardeşlerim tam 7 tane açıklama var bu istikamette. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar devam eden ruhun ve için nefsi ve iradenin teslimiyle sona ulaşabilen bir davranış biçimleri dizisi. Allah'ın emirlerini yerine getirme sistemi, Allah Teala'nın herkese öğretmesini dileriz. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki zamanımızda bizim sevgili din adamlarımız insanlara İslam'ın beş şartını öğretiyorlar ve diyorlar ki yeter bu. namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca getirmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz de onlara soruyoruz. Sevgili kardeşlerim, sen hangi dinin mensubusun? İslam mısın? Hayır diyemez. Evet diyor, İslam'ım. Güzel. İslam ne demek bana söyleyebilir misin? Teslim olan demek değil mi? Aksini söyleyebilir misin? İslam, Allah'a teslim olan demek. Şimdi ben sana soruyorum. Sen Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu teslim ettin? Fizik bedenini mi teslim ettin? Nefsini mi teslim ettin? İradeni mi teslim ettin? Bu teslimlerden hangisini gerçekleştirdin? İslam teslim olmaksa sen bu teslimi gerçekleştirecek yerde hep İslam'ın 5 şartıyla meşgul oldun. Tamam, namaz kılmakta farz, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. Ama İslam teslim olan demek. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Peki bu teslimlerin hepsini gerçekleştiremezsek cehenneme mi gideriz? Yok, hayır. Allah Teala'nın 7 kat cennet için koyduğu, ortaya koyduğu standartlar şöyle. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi 1. kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi 2. kat cennete giriyor. Bu tabiyetten sonra ruhunu Allah'a ulaştıran kişi 3. kat cennete giriyor. Fizik vücudunu teslim eden 4. kat cennete giriyor. Nefsini teslim eden 5. kat cennete giriyor. Muhlis olan 6. kat cennete giriyor. İradesini de Allah'a teslim eden 7. kat cennete giriyor. Ruhunu ve içini, yani fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden bir insan bu. İşte İslam budur. İslam, Allah'a teslim olan kişidir ki bu teslimler ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olarak 4 ayrı özellik taşır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Sırat-ı müstakim ile seyri sülük arasında ne gibi bir bağlantı vardır muhterem efendimiz?
0: Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan yol demek. İstikamet nereye? Allah'a. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorarsa, birincide olmasa bile ikincide veya üçüncüde Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. O mürşide veya onun bir vekiline ulaşan bu kişinin yapması lazım gelen şey tabi olmaktır. Tabiyetle beraber Allah'ın emrettiği mürşide ulaşıp da ona tabiyeti gerçekleştiren bütün insanlar için tabiyetle beraber bir gerçek oluşur. Ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da dahil olur. Ve bu kişinin ruhu 7 tane gök katını, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katını birer birer aşarak Sitr-i Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşan bir insan, ruhu Allah'ın zatına ulaşan insan, Allah'a ruhunu teslim etmiştir. İşte o birinci teslimdir. Bundan sonra kişi zikrini artırmak suretiyle fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Daha sonra daimi zikirle nefsini Allah'a teslim edecektir. Daha sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. İşte Allah-u Teala'nın bu standarttaki emirleri ne yazık ki İslam aleminin çok büyük bir kesimi tarafından sekteye uğramıştır. Onlara göre İslam'ın 5 şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hayır sevgili kardeşlerim. İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. Bunlara Allah'a ulaşmayı dilemek ve ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekte ilave edilmesi mecburiyeti vardır. Kur'an-ı Kerim hepsini farz kılmıştır. Bütün insanlara ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi Allah Teala farz kılmış. Ama insanların bu hedeflerin hepsine ulaşmasının mümkün olmadığı bir vaka. Mutlaka daimi zikre ulaşması lazım bu hedeflerin hepsine ulaşabilmesi için kişinin. Ama Allah Teala daha o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse onu birinci kat cennetine alıyor. Mürşidine tabi olup ölse ikinci kat cennetin sahibi yapıyor. Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ölse üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik bedenini teslim etse ölse dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim etse 5, muhlis olsa 6, iradesini Allah'a teslim etse yedinci kat cennetin sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim, biz Kur'an'ı çok iyi biliriz. Yart çurt diyen insanlara bunları sorduğumuz zaman bunların cevabını veremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani tabiiyet? Hani teslimler? İslam teslim olan demek. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi Kur'an-ı Kerim farz kılıyor. Ve koskoca bir İslam camiası ve ne kadar hazin bir gerçek ki sevgili kardeşlerim, din adamları insanlara İslam'ın şartı 5'tir diye 5 şartı ileri sürüyorlar. Korkunç bir tuzak içindeyiz sevgili kardeşlerim. Hayır, İslam'ın şartı 5 değildir. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Ve daha ötesi, asıl önemlisi ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemiz de farz kılınmıştır üzerimize. Ve bunların hepsini unutup İslam'ın 5 şartı vardır, daha fazlası yoktur demek Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini inkar etmek demektir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Balgat Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Siz hep sevgiden bahsettiniz. Bazı insanlar ne kadar iyi davransak da, sevgimizi göstermeye çalışsak da maalesef iyi karşılıklar vermiyorlar. Bu kişilere karşı nasıl davranmalıyız? Dostluğumuzu devam ettirmeli miyiz muhterem efendimiz?
0: Elbette ettirmeliyiz. Ve daha çok hissettirerek onların böyle davranmasından alınmadığımızı, onlara küsmediğimizi ispat ederek, madem ki Allah'ın dostlarıyız, öyleyse Allah'ın gerçeklerini bilmeyen bu insanlara Kur'an ayetleriyle bunları anlatmak mecburiyetindeyiz sevgili kardeşlerim. İslam alemi İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Diyorlar ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte İslam'ın şartı 5 tanedir. 5 tane değildir. Bu 5 tane şart, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hiç kimseyi ama hiç kimseyi İslam yapamaz. İslam teslim olan demek. İslam kelimesi teslim olan manasına gelir. Kimdir İslam? Allah'a teslim olan. Nesini teslim etmiştir? Ruhunu. Peki sonra? Sonrası devam etmişse fizik vücudunu. Daha sonra nefsini. En sonra da iradesini Allah'a teslim etmiştir ki Allah'ın katındaki en kıymetli insanlar iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Onlar ruhlarını da fizik bedenlerinde, yani şu vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. İşte teslim gerçek anlamıyla budur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa Merkez konferans salonundan bir misafirimiz. Bazı insanlar nefsin hastalıklarından bahsedildiğinde kalplerinin temiz olduğunu söylüyorlar. Acaba gerçekten o kişilerin kalpleri temiz midir? Nefsin afetleri yok mudur muhterem efendimiz?
0: Hiç kimse mürşidine tabi olmadıkça nefsinin kalbindeki afetleri temizleyemez. Bütün insanların yapması lazım gelen şey hacet namazını kılıp mürşitlerini Allah'tan sormaları, sonra da o mürşide veya mürşidin bir vekiline tabi olmaları ve arkasından da zikirlere başlamaları konunun temelini teşkil eder. Zikir yoksa hiç kimse ne ruhunu, ne fizik bedenini, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim edemez. Teslimin gerçekleşebilmesi mutlaka zikir adı verilen bir tatbikatın yeterli seviyede gerçekleşmesini icap ettirir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kanunlarını koymuş. Biz de sizlere Allah'ın kanunlarını öğretiyoruz. Ama birçok din adamı İslam'ın şartı beştir diye size gelirlerse namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Güzel. Ona soracaksınız. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan İslam olmuş mudur? İslam olmak şerefine ulaşmış mıdır? Bunu soracaksınız sevgili kardeşlerim. O muhtemelen diyecektir ki evet, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren kişi bu şerefe ulaşmıştır. Hayır, ulaşmamıştır. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden onun ruhu vücudunu terk edip de Allah'a doğru yola çıkamaz. Ve tabii bunun tabii sonucu olarak da ruhu asla Allah'a ulaşamaz. O kişi evliya olamaz. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırabilen bir kişi değildir. İslam'ın 5 şartını yapar o. Namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider ve kelime-i şehadet getirir. Tamam. Ama İslam teslim olan demek. Böyle olan insanlara siz soracaksınız. İslam teslim olan demek değil mi? Hiçbirisi buna hayır diyemezler. Evet, İslam teslim olan demek. Tamam, sen şimdi bana söyleyebilir misin? Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi, nefsini mi, iradeni mi Allah'a teslim ettin? Bir defa mürşidine tabi oldun mu ki ruhun vücudundan ayrılsın da Allah'a doğru yola çıksın? Katları birer birer açsın, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını açsın da yedinci katta yedi tane alemden geçsin. Sitretin mintaya ulaşsın, oradan da Allah'ın zatına ulaşsın. Bu söylediğiniz şeyler onları çok garip de gelebilir. Ama hepsi Kur'an-ı Kerim standartları. Sevgili kardeşlerim, sevindiğimiz nokta şurası ki biz dinimizi insanlardan öğrenmedik. Biz dinimizi Allah'tan öğrendik. Her an onunla konuşmak imkanının da sahibiyiz. Her an Allah ile konuşabiliriz. Bu Allah-u Teala'nın bize en büyük mükafatıdır.

0: yolculuğu insanların yaşayabilmesi için indirilmiştir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir Susurlu konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşma dileğinin kabul olması için nasıl dilemeliyiz? Dileğimizin kabul olup olmadığını nasıl anlayabiliriz muhterem efendimiz?
0: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ruhumun sana ulaşmasını diliyorum. İşte söylenmesi lazım gelen şey Allah-u Teala'ya bu kadar. O bütün insanların cehennemden kurtulmasını ister. Ne yazık ki insanlar şeytanın devreye girmesiyle hedeflerini şaşırmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi unutturmuş iblis. İnsanların bir kısmına tabii, mürşide tabiyet birçok insan için gerekli görülmüyor. Ben diyor namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, hacca gidiyorum, kelime-i şehadet getiriyorum. İslam'ın beş şartı bunlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bir de zekat vermek. Beş tane standart bu. Ben onların hepsini yapıyorum. Bu kadarı bana yeter. Hayır, yetmez. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennete asla giremez. Mürşidine tabi olmadıkça ikinci kat cennete giremez. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudunu terk eder ve Allah'a ulaşır. Ruhu Allah'a ulaşmadıkça bu kişi üçüncü kat cennete giremez. Fizik bedenini teslim etmedikçe dördüncü kat cennete giremez. Nefsini teslim etmedikçe beşinci kat cennete giremez. Muhlis olmadıkça altıncı kat cennete giremez. İradesini Allah'a teslim etmedikçe yedinci kat cennete giremez. Sevgili kardeşlerim, bu anlattığım şeyler birçok insan tarafından unutulmuştur. Birçok din adamı da bunları bilmek gereğini duymamaktadır. Oysa ki bunlar Allah'ın kanununun bütünüdür. Allah'a ulaşmayı dilemekten, ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi talep etmemize kadar bütün standartları üzerimize farz kılmıştır. Ha, bunların hepsini yapmamız mı gerekiyor muhakkak cennete girmek için? Hayır, bu yedinci kat cennetin ifadesi. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşmışsa, ona tabi olmuşsa ve ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Ve ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Mürşide tabiyetle. Ve 7-8 aylık bir devrede Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Sonra fizik bedenin teslimi var. Dördüncü kat cenneti ifade eder. Nefsin teslimi beşinci kat cennet. Muhlis olmak altıncı kat cennet. İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cennet. İşte 7 tane cennetin 7 tane anahtarı. Sevgili kardeşlerim, bizi sakın başkalarıyla karıştırmayın. Biz dinimizi insanlardan öğrenmedik. Bize dinimizi Allah öğretti. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların kurtulması için hayatımızı adadık. Bir ömür boyu bunu gerçekleştirmekle çalışacağız inşallah. Şu anda olduğu gibi. Evet, sualler.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Almanya Weiblingen konferanstan bir misafirimiz. Mürşitten bahsettiniz. Onu nasıl bulabiliriz? Onun gerçek mürşit olduğunu nasıl anlarız muhterem efendimiz?
0: Çok kolay. Boy abdesti alacaksınız. Hacet namazını kılacaksınız. Ve Allah'tan soracaksınız. Benim mürşidim kim diye. Birincide Allah Teala

0: vermeyebilir ama ikincide veya üçüncüde mutlak hedefinize ulaşırsınız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan Şeki konferans salonundan bir misafirimiz. Tanıdığımız birçok kişi Allah için canımdan vazgeçerim diyorlar ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Neden bu kişiler Allah adına canlarından vazgeçtiklerini söyleyerek canlarından geçmelerine rağmen Allah'ın sevgilisi olamıyorlar muhterem efendimiz?
0: Çünkü dinlerini öyle insanlardan öğreniyorlar ki onlar dinlerini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu gerçekten çok hüzün verici bir tablo. İnsanlar için Allah Teala kapıları ardına kadar açmış. 7 tane cennetin anahtarını vermiş. Bu 7 tane cennet her birisi bir insan için açılması lazım gelen bir kapı. Şimdi düşünün, daha Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı birinci kat cennete ulaştırıyorsa ve insanlar bunun farkında değilse, o zaman insanlara yazık olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Din adamlarımız insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi öğretmiyorlar. İslam'ın 5 tane şartını öğretiyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz sevgili kardeşlerim. Allah kanunlarını koymuş. Bir insanın birinci kat cennete girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşide tabi olmadıkça ikinci kat cennete giremez. Ruhunu Allah'a ulaştırmadıkça üçüncü kat cennete giremez. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmedikçe 4. kat cennete giremez. Nefsini Allah'a teslim etmedikçe 5. kat cennete giremez. Mulis olmadıkça 6. kat cennete giremez. İradesini Allah'a teslim etmedikçe 7. kat cennete giremez sevgili kardeşlerim. İnsanlar hayallerle meşguller. Allah'ın hakikatlerini öğrenmek mecburiyetindeler. Ve öğrendikleri yer yanlış. O öğrendikleri yerden bu ilmi alıyorlar. İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz de onlara diyoruz ki hay Allah razı olsun. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın şartı 5. Peki sen İslam mısın? Tabii İslam'ım diyor. Ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, hacca gidiyorum. Hacca gidemedim ama gideceğim. Kelime-i şehadet de getiriyorum. Ben İslam'ın 5 şartını, en azından 4 şartını yerine getiriyorum. Ayrıca hacca gitmek herkese nasip olmayabilir. Çünkü parayı gerektiren özel bir durum. Tamam, kardeşimiz bu konuda haklı. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerini dikkate almak mecburiyetindeyiz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes Allah'a onun emirlerini yerine getirerek daha çok yaklaşsın. Daha çok mutlu olsun. Biliniz ki nefsinizin kalbindeki afetlerin %ne kadarını yok edebilirseniz %o kadar mutluluğunuz artar. Dünyadaki en mutlu insanlar ruhlarını ve içlerini, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Acaba Allah Teala dinimize neden İslam adını veriyor? Yani teslim olanların dini diyor. İslam dini, teslim olanların dini demek. Ve nasıl olacak teslim olanların dini ise insanların teslim olması lazım. İnsanların ruhlarını Allah'a teslim etmeleri lazım. Fizik bedenlerini Allah'a teslim etmeleri lazım. Nefslerini Allah'a teslim etmeleri lazım. İradelerini Allah'a teslim etmeleri lazım. Bunlar çoktan unutulmuş. İslam'ın 5 şartı kalmış yerine namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bu 5 tane şartla hiç kimse cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan 1. kat cennete giremez. Bu şartlara bakalım. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Allah'a ulaşmayı dilemek var mı burada? Yok. Mürşide tabiyet? Yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak? Yok. Fizik bedeni Allah'a teslim etmek? Yok. Nefsi teslim etmek? Yok. Munis olmak? Yok. İradeyi Allah'a teslim etmek? Yok. Biz hangi cennetten bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Öyle büyük bir darbe atılmış ki İslam aleminin üzerine her şey yok edilmiş. İnsanları Allah'ın cennetine ulaştıracak olan asli unsurlar. İslam'ın 5 tane şartı kalmış geriye. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Din, Allah'ın dini ve dinimizin adı İslam dini, yani teslim olma dini, teslim olanların dini ve koskoca bir İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumda. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hadi teslim. Kime teslim? Teslim Allah'a teslimdir. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan ruhu vücudundan ayrılıp da 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşamaz. Yani bir başka ifade kullanalım, Allah'a teslim olamaz. Palavrayla hiç kimse hiçbir hedefe ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, artık din adamlarının gerçekleri öğrenmesi ve sizlere öğretmesi lazım. Hangisi söylediklerimize bir itirazda bulunursa bize ulaşsın. Yüz yüze konuşalım, ayetleri beraberce gözden geçirelim. Bakalım hangimiz haklıyız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, istiyoruz ki herkes dinini öğrensin. Herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. En az 1. kat cennetin sahibi olur. Ama mürşide tabiyet 2. kat cenneti sağlar. Ve ruh vücuttan mutlaka ayrılır. O ruh Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ulaştığı zaman bu kişi 3. kat cennetin sahibidir. Geri kalanlarını yapamadı diyelim. Ne olacak? İşte bir Allah'a ulaşmayı dilemek ve arkasından Allah'tan mürşidini sormak, hacet namazını kılıp Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak o kişiyi 3. kat cennete ulaştırır. Daha kişi Allah'a ulaşmayı dileyip dönse gene 1. kat cennetin sahibidir. Ve iblis ne yapmış? Bunların hepsini yok etmiş. Demiş ki namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe 1. kat cennete giremez. Var mı bunların içinde? Mürşidine tabi olmadıkça 2. kat cennete giremez. Var mı bunların bu 5 sanlardan içinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek? Herkesi cehenneme mahkum etmiş olmuyor muyuz? Sevgili kardeşlerim, din adamlarımızın artık dinlerini öğrenme zamanıdır. Yoksa insanları cehenneme götüren bir bütünü ifade etmekte devam edecekler. Sevgili kardeşlerim, insanlardan değil, Kur'an'dan din öğreticilerin dinlerini öğrenmesi gerekecek. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Ama Kur'an-ı Kerim'deki şart dizaynları 5 tane değildir, 7 tanedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, arkasından da teslimler. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok hamd ediyorum, şükrediyorum Allah-u Teala'yı biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ya biz de dinimizi onlardan öğrenseydik? Allah bize bu hakikatleri öğretmeseydi, ne olurdu halimiz sevgili kardeşlerim? Bunu özellikle din adamlarının çok ciddi bir şekilde düşünmelerini temenni ediyoruz. Allah Teala bize emrediyor ki onları uyar. Sevgili kardeşlerim, insanların cennete girmesi için Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cenneti ifade eder. Onların tatbikatında bu yok. Mürşide tabiyet yok. İslam'ın 5 şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sen bana dinimi mi öğreteceksin diyor. Ben diyor biliyorum namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ben diyor din adamıyım. İnsanlara bunları öğretiyorum. Çok güzel. Öğretiyorsun da onlar cennete gidebiliyorlar mı sen bunu öğrettin diye? Namaz kılıyorlar diye, oruç tutuyorlar diye, zekat veriyorlar diye, hacca gidiyorlar diye, kelime-i şehadet getiriyorlar diye. Gel bakalım. Allah Teala birinci kat cennete girmek için diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Sen Allah'a ulaşmayı diledin mi? Eğer dileseydin mutlaka Allah Teala sana mürşid sevgisi verecekti. Mürşidine ulaşacaktın. Tabiyetle beraber ikinci kat cennetine sahibi olacaktın. Sonra ruhun vücudundan ayrılacaktı o noktada ve Allah'a doğru yola çıkacaktı. 7-8 ayda yola çıkan bütün insanların ruhları gibi senin de ruhun Allah'a ulaşacaktı ve ermiş evliya olacaktın. Daha sonra fizik vücudunu, daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektin. Sonra muhlis olacaktın. En sonunda iradeni Allah'a teslim edip en yüksek noktaya ulaşacaktın. Ama dininizi bilmiyorsunuz sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları. İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. 7'li bir sistem Kur'an-ı Kerim'e hakimdir. Öyleyse dininizi öğrenip bunu insanlara öğretmekle vazifelisiniz. Bu konuda farklı bir düşüncenin sahibi olana her zaman kucağımız açık. Buyursunlar, bize ulaşsınlar, konuşalım ve ayetleri gösterelim. Görsünler ki din İslam'ın 5 şartından ibaret değil. Dinimizin adının niçin İslam dini olduğunu onlara sormak isteriz. İslam teslim olan değil mi diye sorduğumuz zaman hayır değil diyemez kimse bize. Çünkü İslam teslim olan demek. Onlara soracağız o zaman. İslam teslim olansa sen İslam olarak neyini teslim ettin Allah'a? Ruhunu mu? Bir mürşide tabi olmadan ruhunu nasıl teslim edebilirsin? Fizik vücudunu mu? Onu hiç teslim edemezsin. Daha birincisini teslim edemiyorsun. Nefsini mi? Daimi zikirden evvel teslim edemezsin. İradeni mi? Gene daimi zikir yoksa bunu da teslim edemezsin. Sevgili kardeşlerim, nasıl anlatmıyoruz. Son derece ciddi bir konuyu konuşuyoruz. Ve din adamlarımız bu istikamette gerekli bilginin ve tatbikatın sahibi değiller. İsteyen bize ulaşabilir ve bizimle her an konuşmak imkanının sahibi olur. Ama din adamlarımızın Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri ve insanları İslam'ın beş şartıyla değil, Kur'an-ı Kerim'in yedili sistemiyle eğitmeleri gerekir. Dinimiz İslam dini. Yani teslim olanların dini. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren kişi, görevimi yaptım diye düşünen böyle bir insan, hiçbir şeyini Allah'a teslim etmemiştir, edemez de. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ruhumuzu Allah'a teslim edemeyiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edemezsek, ikinci teslimi gerçekleştiremeyiz. Nefsimizi teslim edemezsek üçüncüsünü gerçekleştiremeyiz. İrademizi teslim edemezsek dördüncü teslimi gerçekleştiremeyiz. Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Son derece ciddi bir konuyu konuşuyoruz ve özellikle din adamlarına sesleniyoruz. Dininizi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Sizin dininiz İslam dini. İslam'sa teslim olan demek. Siz namaz kılarak, bir, oruç tutarak, iki, zekat vererek, üç, hacca giderek, dört, kelime-i şehadet getirerek, beş, neyinizi Allah'a teslim edebilirsiniz? Bir düşünün. Hiçbir şeyinizi Allah'a teslim edemezsiniz. Korkunç bir tuzağa düşürmüş vaziyette iblis sizleri. Sevgili kardeşlerim, gerçekten çok hazin bir durum bu. Evet sevgili kardeşlerimiz, suallerinize devam edelim inşallah.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Almanya Kiel konferans salonundan bir misafirimiz. Nasıl zikir yapmalıyız?
0: Herkese göre zikir muhtevası değişir. İnsan var, sesli zikirden hoşlanır. Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir yapar. Bu onun hoşuna gider. İnsan var, sessiz zikir yapar. İçinden öyle bir işaret gelmiştir. Diye zikir yapar. Herkes hangi istikamette zikir yapmak istiyorsa onu yapsın. Ama şunu unutmasın ki Allah'ı zikretmek konunun temelidir. Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ve le zikrullahi ekber ve le mutlaka zikrullah Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmek ekber büyüktür. Yani bütün ibadetlerden daha büyüktür diyor Allah Teala. Namaz kılmaktan da, oruç tutmaktan da, zekat vermekten de, hacca gitmekten de, kelime-i şehadet getirmekten de İslam'ın beş şartı bunlar hepsinden daha büyüktür. Ve Kur'an-ı Kerim'deki standart yedili bir sistemse namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek beş tane şart ifade ediyor, yedi değil. Allah'a ulaşmayı dilemek, altı, teslimler, ki konunun en önemlisi bu, teslimler, yedi. Neyimizi teslim edeceğiz? Ruhumuzu, bir, sonra fizik vücudumuzu, iki, sonra nefsimizi, üç, sonra irademizi, dört. Hepsini teslim etmezsek cehenneme mi gideriz? Yok sevgili kardeşlerim, tam aksine. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğimiz an birinci kat cennetin sahibi kılıyor Allah Teala bizleri. Mürşidimize tabi olduğumuz an ikinci kat cennetin sahibiyiz. Ve ruhumuz tabiyetle beraber mutlaka vücudumuzu terk edip Allah'a doğru yola çıkar. Ve sonra ruhumuz Allah'a ulaşır. İşte ermiş evliya olduk. Sonra fizik vücudumuzun teslimi 4, nefsimizin teslimi 5, mulis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek son teslim 7. 7 safhada 4 tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimleri. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik inşallah. Sizinle geçirdiğimiz her dakika bizim için mutlulukların en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler adına önümüzdeki Kurban Bayramınızı tebrik eder ve yine her konuda mübarek dualarınızı diler. Gül kokan mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öptüğümüzü söyleyerek eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem efendimiz kalbimizden inşallah.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Gene güzel bir günü Allah'tan bahsederek tamamladık. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için dua ediyoruz inşallah. Hamdolsun ya Rabbim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Unutmayalım ki Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yarattı. Herkesi mutlu olabilecek hüviyette donattı. Bütün insanların bir nefsi var, bir ruhu var, bir de fizik vücudu var. Herkes aynı şekilde teçhiz edilir, aynı özelliklerin sahibi olarak doğar. Yani nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunun kalbi %100 hasletlerle dolu. Bir de fizik vücut. Fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlüdür. Fizik vücut mekandır. Ruh ve nefs o mekanın içindeki misafirlerdir. Ve Allah Teala hepinizden başka bir şey değil. Sadece sizin mutlu olmanızı istiyor. Sadece sizlerin mutluluğu. Başka bir şey yok. Allah Teala ibadete emretmiş mutlu olmanız için. Zikre emretmiş mutlu olmanız için. Yedi safa ve dört teslimi emretmiş mutlu olmanız için. 28 basamaklı bir İslam merdiveninde insanı sadece mutluluğa taşıyan bir hedef hakimdir. Başlangıçta bütün insanlar huzursuzdur, sıkıntılıdır. Ve dünyada verilen bu gezegende insanlar hep bir şeyler avunmaya çalışırlar bir şeylerle. Herkes ayrı bir konuda bir gayretin içindedir. Bütün gayretler kişilerin mutluluğuna dönüktür. Herkes mutlu olmak için gayret eder, herkes mutsuzdur. Allah Teala insanları akıl adı verilen bir sistemle teçhiz etmiş. Herkesin aklı var, herkes o akıldan istifade eder. Ama mutluluğun ne olduğunu bilmezler. İnsanlara sorun, ben zengin olsaydım mutlu olurdum diyecekti herhalde kişi size. Eksik olan konusu neyse onu söyleyecekti. Eğer benim bir apartmanım olsaydı ben çok mutlu olurdum gibi sözler. Halbuki sevgili kardeşlerim, isterdik ki böyle söyleyen birisine Allah-u Teala içinde 100 tane daire olan bir apartman versin. De o kişi anlasın. 100 dairelik bir apartmanı kiraya verip insanları kullandırmanın kendisine neye mal olacağını. Sabahtan akşama kadar o apartmanlardaki kiracıların onu nasıl duman edeceklerini kişi görsün ve yaşasın. Ve mutluluğun bir apartman, 100 daireli bir apartmana sahip olmakla gerçekleşemeyeceğini görsün. İnsanlar hep bir şeylerle mutlu olacaklarını zannederler. Her neyse o zannettikleri şey, isterdik ki Allah Teala hepsine o diledikleri şeyi versin de orada mutlu olamayacaklarını görsünler. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Bir insanın mutsuzluğu nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyledir. Nefs afetlerden oluşur ve hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışır. Gene nefs Allah'ın emrettiği şeyleri asla yapmak istemez. İçindeki afetler buna kesinlikle karşı çıkarlar. Ruh da onun tam aksine Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Öyleyse
Ruhumuzun özelliği ile nefsimizin özelliği birbirinin tamamen zıttıdır. İki zıt kardeş içinizde. Ruhunuzda, nefsinizde. İşte Allah Teala bunu birinci etapta teke indiriyor. Ve de o tek unsur olan nefs üzerinde hayatınızı idame ediyor ki nefsinizi giderek önce tezkiye edesiniz, %50'den fazla nur biriktiresiniz nefsinizin kalbinde. Sonra da tasfiye edesiniz, nefsinizin kalbinde hiç nur kalmasın. İçinizdeki kavganın sebebi hepinizin bildiği gibi nefsinizdeki afetlerle ruhunuzun hasletlerinin kavgasıdır. Kavga biter mi? Ruhunuz vücudunuzda durduğu sürece kavga hep var olacaktır. Peki ruhumuzu Allah'a doğru yola çıkardığımız zaman kavga bitecek midir? Hayır, bitmeyecektir. Çünkü geriye kalan nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlere doludur. Ruhunuz vücudunuzdan mürşidinize ulaştığınız zaman ayrılır. Ayrıldığınız zaman nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öyleyse öyle bir noktada nefsinizin kalbi tamamen afetlerle dolu olduğu bir noktada sevgili kardeşlerim. Elbette mutlu olamazsınız. Öyle bir düşünce hakim olacaktır size, değil mi? Ama olursunuz. Ne zaman olursunuz? Ne zaman Allah-u Teala size mürşidinizi göstermişse, mürşidinize gidip tabi olmuşsanız, tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzdan ayrılmışsa, siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Neden? Nefsiniz baştan aşağı afetler dolu. Devamlı kötülüğü işlemek isteyecekler. Başkalarına zarar vermeyi isteyecekler. Başkalarına zulmetmeyi isteyecekler. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecekler. Nefsinizin afetleri. İsteyecekler mi acaba? Eğer nefsin afetlerine kalsaydı elbette isteyeceklerdi. Ama dikkat edin ki nefsinizin afetleri kendi başlarına sizi rahatsız edecek bir talep sisteminin içine girebilecek özellikle yaratılmamışlardır. Ancak şeytanın onları azdırmasıyla huysuzlaşırlar ve sizi mutsuz ve huzursuz kılarlar. İşte bu mutsuz ve huzursuz kılmanın arkasında daima şeytan vardır. Devamlı olarak nefsinizin afetleriyle uğraşır, onları sizi üzecek istikamette taleplerde bulunmaya yöneltir. Nefsinizin afetleri her şeyi ister. Şeytan da onları daha çok istemeleri konusunda, sizi rahatsız edecek biçimde istemesi konusunda hep ateşlendirir, alevlendirir. Ne zamana kadar böyle devam eder? Ne zaman siz Allah'a mülaki olmayı dilerseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zamana kadar bu devam edebilir. O zamana kadar o kişi hep mutsuz ve huzursuzdur. Çünkü nefsi devamlı insanı rahatsız eden taleplerde bulunur. Nefsin afetleri hep başkalarına kötülük etmeyi ister. Etrafındaki insanları üzmeyi ister. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.
Hepimizin Allah Teala'nın indinde bir görevi var. İnsanlara Allah'ı sevdirmek, daha çok sevdirmek. Sevgili kardeşlerim, İslam tatbikatının İslam'ın 5 şartına indirgendiği bir dünyada yaşıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi farz. İslam'ın 5 şartı. Ama İslam'ın şartı 5 değil. Kur'an-ı Kerim'deki şartlar dizisi 7'li bir sistemi ifade ediyor. Ve göklere baktığımız zaman 7 kat gökler tespit edilmiş durumda. Yerlere baktığımız zaman 7 kat yerler tespit edilmiş durumda. Denizler de öyle bir statü içerisinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir yedili sistemi her tarafta hükümran. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şeye bakıyoruz. Ne istiyor Allah-u Teala? Allah istiyor ki sevgili kardeşlerim, bütün insanlar mutlu olsunlar. Allah istiyor ki bütün insanlar saadeti yaşasınlar. Herkes yaşadığı hayattan memnun olsun. Memnuniyetin temel şartının sevgi olduğunu görüyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Sevdiğini de belli etsin ki karşı taraftan kendisine sevgi geri dönebilsin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey her şeyden evvel sevmektir. Seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse bizim etrafımızdaki insanlara karşı olan davranışımız da Allah Teala tarafından açıklanmış. Etrafımızdaki insanlar da birbirlerine düşman olanlar, birbirlerinin karşısında olanlar, birbirine zarar vermek isteyenler söz konusuysa onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmakla mükellefiz. Seviniz diyeceğiz. Ne kaybedersiniz diyeceğiz eğer onları severseniz. Bir insanın düşmanca davranması, karşı tarafın da ona düşmanca davranmasının sebebi değil midir? Ve karşı taraf o zaman haklı olmuyor mu? Biz karşımızdakine düşmanca bir davranışla davranmışsak, ondan neyi beklemek hakkımızdır ki? Ama onlar bize kötü davransa da, biz onlara en güzel davranışlarla cevap verebilsek, onları kızmadan, onları üzmeden, huzursuz etmeden Allah'ın güzelliklerini onlara anlatmak. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Bütün insanların mutlu olması, bütün insanların birbirine karşı en güzel davranışları sergilemesiyle mümkündür. Peki böyle bir dizayn yoksa insanlar birbirini sevmek, bu sebeple işlerinden gelen bir arzuyla birbirlerine yardım etmek durumunda değil de birbirine kin besleyen, birbirinden nefret eden bir hüviyette olsalar,
O zaman nefret edenlerin mutlu olması mümkün değildir. Kabahatin A'da veya B'de olması değil önemli olan sevgili kardeşlerim. Mühim olan insanların birbirine kin beslemesi diye bir olayın tahakkukudur. Bunun gerçekleşmesi mutsuzluğun temel sebebidir. Biz insanlar her an bir şeyleri başkalarından almak, satın almak mecburiyetinde olanlarız. Her an yemek yemeye ihtiyacımız var. Artık hangi evde ekmek yapılıyor ki? Yemeğimizin bütün muhtevasını dışarıdan satın almak mecburiyetindeyiz. Onları çiğ olarak, sebze olarak, meyve olarak, et olarak satın almak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanların her an birbirine ihtiyacı var. Üzerimizdeki elbise biz terzi olmadığımıza göre bir terziye, biz terzi tarafından dikilen bir elbisedir. Sonra biz bu elbiseyi satın almışız. O satın aldığımız dükkandaki o dükkanın sahipleri elbiseleri diktiriyorlar ve satıyorlar. Öyleyse her tarafta bir şeylerle meşgul olan insanlar var. Bir şeyleri vücuda getiren insanlar var. Her tarafta o vücuda gelen nesneleri satan insanlar var. Öyleyse bir taraftan üretim faaliyeti, bir taraftan satış faaliyeti var. Ve de herkesin mutlaka her gün bir şeylere ihtiyacı olduğu neticesine varıyoruz. O zaman hepimiz başkalarının hazırladığı bir şeyleri tüketmekle veya kullanmakla

Bütün insanlar için olay budur. Bir ayakkabıcı eğer kendi ayakkabısını yapmak istiyorsa onu yapabilir. Ama ayakkabının dışındaki her şeyi başkalarından satın almak mecburiyetindedir. Bir fırın sahibi ekmeklerini satacaktır ki o sattığı ekmeklerinden aldığı parayla diğer ihtiyaçlarını temin etsin. Öyleyse her an bir alışveriş müessesesi bütün insanlar için geçerlidir ve mecburidir. Bu açıdan yaşantımıza baktığımızda her şeyimizin başkalarına ait olduğunu net olarak görürüz. Üzerimizdeki elbise, gömlek, kravat, çoraplarımız, ayakkabılarımız, iç çamaşırlarımız hepsi birileri tarafından imal edilmiş. Biz de onlardan satın almışız. Bütün bunları sizlere anlatmaktan muradımız ne? Muradımız herkesin bir ürüne muhtaç olduğunu anlatmak. Bir ayakkabıcı ayakkabısını yapar, satar. Oradan aldığı parayla elbisesini alır. İç çamaşırlarını alır. Evinin yiyecek ihtiyacını temin eder. Herkes kendi standartlarında paraya dönüşebilecek olan bir şeyler yapmak mecburiyetinde. Bu bir her zaman bir imalat değildir. İnsanlar çeşitli iş gruplarında çalışırlar. Bunların bir kısmı, küçük bir kısmı imalattır. Büyük kısmı imalatın dışındaki insanların ihtiyacı olan şeyleri onlara ulaştırmaktır. Bir insan Allah Teala'nın dizaynını en güzel şekilde kendisi yaşayabildiği gibi, yaşayabileceği gibi başkalarına da yaşatmak imkanının sahibidir. O halde hepimiz için bir dünya var sevgili kardeşlerim. Dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Ve gayretimiz ihtiyaçlarımızı temin sadedinde. İşte bunun gerçekleşmesi süresince bu süreç içinde yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki insanların hepsini mutlu etmeye çalışmaktır. Önemli mi? Bir sual soralım. Kim mutlu olmayı istemez? Hiç kimse böyle bir talebin sahibi olamaz. Herkes mutlu olmak ister. Öyleyse herkes kendi mutluluğunu oluşturmak üzere harekettedir. Bunun tahakkuku bizim mutluluğumuzu temin eden bir tatbikatı gerçekleştirmemiz de mümkündür. O zaman sevgili kardeşlerim, herkesin başkalarına bağımlı olduğunu görürüz. Allah'a şükürler olsun ki insanlar para diye bir müesseseyi gerçekleştirmişler. Bir müşterek satın alma vasıtası. Herkes elindeki parayla ihtiyacını alıyor. Üretim yapanlar ne yapıyor? O üretimi yapabilmek için lüzumlu olan malzemeyi satın alıyorlar. Mesela bir terzi kumaşı satın almak mecburiyetindedir. İpliği satın almak mecburiyetindedir.
Ve bunun için birçok alete de ihtiyacı vardır. Hamdolsun ki zaman içerisinde her şey bir gelişme süreci içerisinde. İnsanlar daha çok, daha çok, daha çok üretimi, onu üretecek olan makineleri icat etmekle arttırıyorlar. Onlar tatbikata alındığı zaman üretim büyük ölçülerde artabiliyor. İşte sevgili kardeşlerim, hazır elbise dikenlere baktığımız zaman birçok elbisenin bir günde dikilebildiğini görebiliyoruz. Yani üretim süreci içerisinde insanların gayreti, insanları memnun edebilecek olan bir statü içerisinde üretimini arttırmak istikametindedir. Ne ka küfte, o ka ekmek. Bir derdi ne kadar çok dikiş dikebilirse, ya artık makineli sistemler bütün boyutlarıyla sahnededir. Bu olay bir düğü olmaktan çıkmıştır. İnsanlar çok sayıda elbiseyi otomatik olarak üst seviye makinelerle gerçekleştirebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Burada dikkat etmemiz lazım gelen bir husus var. Bu hedefe ulaşırken başkalarını memnun ederek ulaşmamız şarttır. Bir terzi elbisesini diktiği elbiseyi öyle bir şekilde dikmelidir ki müşterisi o elbiseyi alıp da giydiği zaman ondan hoşnut olsun, kendisine gerçek anlamda teşekkür etsin. Bir ekmek üreticisi ekmeğini en güzel standartlarda üretmelidir ki satın alan kişi bundan memnun olsun da her zaman ekmeğini ondan alsın. Sevgili kardeşlerim, her türlü üretim insanların ıttılağına sunulmaktadır. İnsanlar beğenirler ve satın alırlar. Beğenmezler ve satın almazlar. Öyleyse her üretim sahibinin malını başkalarının beğeneceği bir statü içinde gerçekleştirmesi asıldır. Sevgili kardeşlerim, herkes, hepimiz dünyada verilen bu gezegende yaşıyoruz. Bilelim ki bizim dünyamız gibi sayısız gezegen insan adı verilen bir mahluku taşıyor, yaşatıyor bünyesinde. Öyleyse uzayda kim bilir kaç bin tane dünya gibi hayat unsuru olan yerlerin var olduğu tahmin ediliyor. Başka gezegenlerden bu dünyayla ilişki kurabilenler var mı? Evet, var. Mesela bir Sirius gezegeninden bizim dünyamızda temas kurabilen bir dizayn gerçekleşmiştir. Öyleyse sadece bizim dünyamızda hayat var diye bir şey düşünmek geçersizdir. Onun dışında sonsuz bir boşluk içerisinde
Kim bilir ne kadar dünyada Allah Teala hayatı halk etmiştir, yaratmıştır, yaşatmaktadır ve yaşatmaktadır. Sevgili kardeşlerim, herkes için dünyada verilen bu gezegende yaşamak söz konusudur. Biz bu dünyada yaşayanlar için olay budur. Bunu bir sevgi ailesi içinde en güzele yaklaştırmakla mükellefiz. İnsanları sevmeliyiz. Niçin? Sevmeliyiz ki onlar da bizi sevsinler. Sevmeliyiz ki onlar da bizimle birlikte yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için sevmek asıldır. Allah'ın karnına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Seversek seviliriz. Nefret edersek bizden de nefret edilir. Öyleyse kendi alanımızı insanların nefretine sebebiyet verecek standartlarda onlara nefretle davranmak hiçbirimizin harcı olmamalıdır. Sevmek zaten bunun temel mayasıdır. Eğer seviyorsak, o zaman sevdiğimizi mutlu etmek istikametinde bir gayetin mutlaka sahibi oluruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için sevmek asıldır. O zaman sevdikçe seviliriz ve sevildiğimiz zaman da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor deriz. Arkasında gene biz varız sevgili kardeşlerim. Biz başkalarını sevmeseydik eğer, onlara o güzel davranışlarla davranmasaydık ne olacaktı? Onlar da bize güzel davranışlarla cevap vermek gereğini duymayacaklardı. Hele hele bizden negatif davranışlar onlara ulaşmışsa, onları üzecek davranışlarda bulunmuşsak, onları üzmüşsek, sıkıntıya sokmuşsak, onlara zarar vermişsek,

gösterir. Ona yapmak sizin de içinizden gelir. Genel insani davranış biçimi budur. İnsanların talebi diyelim budur. Çünkü her insan böyle davranmaz. İster kendisine kötü davranan birine, o da kötü davranmak ister. Ama eğer Allah Teala onu güzelliklerle bezemişse, nefsinin afetlerini yok etmesini Allah mümkün kılmışsa, o zaman o kendisine kötülük edenlere kötülük edemez sevgili kardeşlerim. Onlara karşı en güzel davranışlarla davranır. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefi budur. Sevgili kardeşlerim, insanların birbirini sevmesi önemli mi? Mutluluğun temel yapısı sevmektir. Mutsuzluğunda nefret. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz seversek etrafındaki insanları, bir, sevdiğimizi kendilerine davranış biçimlerimizle ispat edersek, iki, o zaman seviliriz. O kişi görür ki biz onu seviyoruz. İç dünyası bizi sevmek ihtiyacını otomatik olarak devreye sokmak ister. Her güzel davranış bir güzel davranışa sebebiyet verecektir. Normal standardı budur konunun. Aksi de olabilir mi? Evet, olabilir. Herkesin nasıl davranacağı hakkında tam bir garanti hiçbir zaman verilemez. Birisi sizden evvel başka biriyle tartışmıştır, öfkelenmiştir, hatta kavga etmiştir. Hırsı üzerinde o öfkeyle gelmiştir. Sizinle konuşurken size de çatmıştır. Belki farkına bile varmayarak. O zaman bize düşen görev sevgili kardeşlerim nedir? Onun öfkesine karşı öfkeyle cevap vermek mi? Hayır. Onun neden öfkelendiğini o kişiye sormak. Seni öfkeli görüyorum. Acaba sana bir yardımım dokunabilir mi? Ne yapıp da bu öfkeni giderebilirim? Bir başkasıyla anlaşmazlığım varsa dersen ben devreye gireyim. Onunla seni bir araya getirip dostluğunuzu tekrar kurmanıza yardımcı olayım. Bu bir davranış biçimidir. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Böyle bir şeyi gerçekleştirdiğimizi düşünelim. İki kişi aralarında bir anlaşmazlık içerisinde birisi geliyor size diyor ki ben onun kalbini kırdım, haklı bana karşı böyle davranmakta ama ben onun kalbini tekrar kazanmak için lazım gelen gayreti gösteremiyorum. İç dünya, nefsimin afetleri beni bundan alıkoyuyor. Acaba sen devreye girip de ondan benim adıma özür diler misin? Eğer o bunun üzerine benim kendisine af dilemek istediğimi ama bunu gerçekleştiremediğimi anlayıp da bana ulaşırsa ben o zaman en azından mecbur kalacağım için ona daha güzel davranışlarda bulunabilirim zannediyorum. Bu tarzda bir düşünce aslında hedefe götürebilir bir insanı. Önemli olan bu konuda güzel düşüncenin, Allah'ın emrettiği standartta bir düşünce sisteminin bizim iç dünyamızda yerleşmesi. Yerleşirse ne olur? Herkese onları mutlu edecek davranışlarda bulunuruz. Onları huzur içinde yaşatacak bir davranış biçimleri dizisi. Bir başka ifadeyle bizi onlara sevdirecek bir davranış biçimleri dizisi. Sevmek, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün insanlar için emrettiği en güzel davranış biçimi.

0: sevdiğimizi belli etmek. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanları başkalarından üstün olduğunu onlara ispat etmek istikametinde zor kullanmaya kadar giden bir daire içerisinde emrinde tutmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, niçin? Neden? Neden insanları mutlu etmeye çalışarak, onların mutlu olmasını sağlayarak, onların bizden razı olmasını oluşturmak ve bizi sevmesini temin etmek varken neden insanlara kötü davranalım da onların bizim onlara yaptığımız düşmanca davranışa paralel bir seyirle onların da bize düşmanca davranmasına sebebiyet verelim? Neden yapalım bunu? Sevgili kardeşlerim, bu yanlış bir şey değil mi? Eğer her şeyi yerlerine oturtursak, görüyoruz ki tatbikatta eğer biz başka insanları mutlu etmek istikametinde bir çalışmanın içindeysek, davranışlarımız bunu ifade ediyorsa, o kişi bize başlangıçta öfkeli de olsa, kızgın da olsa, kırgın da olsa, eğer biz bu güzel davranışımızı devam ettirebilirsek ona karşı, o da adım adım değişme gereğini duyacaktır. Atalarımızın söylediği o söz çok önemli. Kalp kalbe karşıdır, diyor atalarımız. Sevgili kardeşlerim, o bize kötü davranmış, bizim bir hakkımız doğuyor. Biz de ona kötü davranabiliriz. Ne kazanırız? Hiçbir şey kazanmayız sevgili kardeşlerim. Ama biz bize kötü davranan birisine onu mutlu edebilecek olan bir davranışla cevap verebiliyor muyuz? İşte Allah-u Teala'nın bize emrettiği şey budur. Şeytanın da bize devamlı olarak yaptırmak istediği şey, madem ki Kur'an-ı Kerim'de de cevaz var, sana kötü davranana sen de kötü davranabilirsin. Neden davranmıyorsun? Sen de ona kötü davran. Şeytan hep bunu söyler. Bunu size kabul ettirmeye çalışır ki o kişiyle aranız bozulsun, böyle kanlı bıçaklı olun ve birbiriniz için, birbirinizi alt etmek için, kötülük yapmak için yarışa girin. Halbuki o kişinin size kötülük yapmasına rağmen siz ona kötülük değil de bir iyilik yaparsanız olayı orada durdurabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O kişinin negatif davranışları bir utançla noktalanır. O kişi, yahu ben ona böyle böyle böyle en kötü davranışlarla davrandım, onu çok üzdüm. Buna rağmen onun bana olan davranışlarında hala aradan birkaç ay geçmesine rağmen hala negatif bir davranış biçimi söz konusu değil. O her vesileyle benden nefret etmediğini, hatta beni sevdiğini ifade ediyor davranışlarıyla. Bu nasıl bir şey? Ben böyle yapabilir miydim? Yapamazdım. Demek ki farklı bir yapıya ulaşmak da mümkün insanlar tarafından. Bu zat bana bu tarzdaki bir davranış biçiminin mümkün olduğunu ispat etmiş oldu. O zaman neden ben eskisi gibi olayım? Neden kötü davranayım? Ben de ona en güzel davranışlarla davranırım. Ve onu bana yaklaştırabilecek olan bir sonuca belki de Allah beni ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin olarak bu değil mi? Neden bize kötü davranan birisine biz de kötü davranalım da iki tarafın da bu yanlış davranışları sebebiyle devamlı araları açık olsun? İyi davranışa, iyi davranışla cevap vermek herkesin harcıdır. Herkes o bana iyi davranıyor, ben de ona iyi davranırım tarzında bir düşüncenin sahibidir. Ama biz sizlerden daha ötesini istiyoruz sevgili kardeşlerim. O bize kötü davransa da biz ona iyi davranışlarla davranışlarımıza devam etmeliyiz. Bu ne sağlar? Bu o kişinin utanmasına sebebiyet verir. Eğer o bize karşı kötü davranmışsa, biz ona karşı güzel bir davranışla cevap vermişsek, birinci olay. İkinci olayda o bize gene kötü davranmışsa, biz ona gene güzel davranışlarla cevap vermişsek, daha sonra da aynı şeyi yapmışsa, başka bir açıdan bize gene kötü bir davranışla davranmışsa, ama biz ona gene onu memnun edecek olan bir davranışla cevap vermişsek, böyle bir şeyle karşılaştığınızı düşünün sevgili kardeşlerim. Ne düşünürsünüz? O kişi hakkında ne düşünürsünüz? Ben ona bu kadar kötü davranmama karşılık ondan bugüne kadar en ufak bir negatif davranış bana ulaşmadı. O zaman bu kişi farklı birisi. Benim insanlar hakkındaki kanaatlerim ile bu kişinin davranışları birbirini tutmuyor. O zaman bunda bir farklılık var. Yaklaşayım. Ona öğreneyim. Acaba farklı davranmasının arkasında ne var? İşte böyle bir davranış biçimi bizi ona yaklaştırdığı zaman onun biz ona kötü davransak da bize kötü davranmayacak olan, tam aksine güzel davranışlarla bize bir ders verebilecek hüviyette sevgi dolu olduğunu tespit etmiş olabiliriz. Bu neyi sağlar? Dostluğu sağlar. Bu neyi sağlar? Dostluğun arkasından sevgiyi sağlar. Neyi sağlar? Bizim kendimizi terbiye etmemizi sağlar. Biz sadece ona karşı değil, etrafımıza karşı diğer insanlara da sevgi dolu bir davranışlar dizisiyle davranırsak ne olur? Kazancımız olur sevgili kardeşlerim. Dostlar kazanırız. Kim başkalarına düşmanca davranıyorsa onlardan da kendisine geri dönecek olan şey düşmanlıktır. Normal statüdeki bir insan kendisine kötü davranana o da kötü davranır. Biz sizden normal statüdeki bir insanın davranışından daha ötesini bekliyoruz. Size iyi davranana zaten iyi davranırsınız. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama biz istiyoruz ki kötü davranana da öyle bir güzel davranışla davranmalısınız ki o kişi bunun üzerine sizinle beraber olduğu süreç içerisinde hep size karşı sevgi duysun. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Eskiden anlaşamadığınız kardeşlerinize siz gidin. Onlara güzel şeyler söyleyin. Sanki aranızda hiçbir şey geçmemiş gibi onu çok sevdiğinizi ispat eden davranış biçimleri dizisi bir tatbikat olsun sizin için. O kardeşiniz, arkadaşınız sizden bunu beklemediği için evvela şaşıracaktır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Belki bir tesadüftür deyip sizi inceleyecektir. Ama incelemesinin arkasından her davranış biçiminizin artık ona sadece mutluluk veren bir davranış biçimi olduğunu siz ona ispat ettiğiniz zaman, defaatle ispat ettiğiniz zaman bir süre sonra tereddütleri yok olacaktır. Ve o da size karşı güzel davranış biçimleri tatbikatına başlamak mecburiyetini hissedecektir. Ve bu hissiyat onu ikinizin arasındaki bir sağlam dostluğun kurulmasına mutlaka ulaştırır. Siz ona zaten ispat etmişseniz, onu sevdiğinizi, onunla kavga etmek istemediğinizi, anlaşmadıklara son vermek istediğinizi, o bunu defaatle incelemişse, her seferinde aynı güzel cevapla karşılaşmışsa, onun için artık başka bir yol yoktur sevgili kardeşlerim. Mutlaka sizi mutlu edecek davranış biçimleri ondan da size geri dönecektir. O zaman ne olur? O zaman herkes birbirine dost olur. Ortalık süt liman olur. Ne olur? O bize gene kötü davranmaya devam etse, biz ona en güzel şekilde davranış biçimleriyle hitap etsek, onun negatif davranışlarının hepsini en güzel davranışlarla karşılasak, neticede mutlaka her şeyi değiştirmek mümkün olur sevgili kardeşlerim. Bu Allah Teala'nın hepimiz için uygun gördüğü bir çözüm yoludur. İnsanları seveceğiz. Bir, sevdiğimizi onlara ispat edeceğiz. İki, ve davranış biçimlerimiz hep bu ispatın muhtevası içinde devam edecek. Üç. Ne oldu sevgili kardeşlerim o zaman? O zaman biz üzerimize düşen görevi en güzel şekilde gerçekleştirdik demektir. İşte bütün insanlara, hepinize tavsiyemiz, hedef gösterdiğimiz şey odur ki iyiliği zaten gerçekleştirmişsinizdir. Ama biz sizden kötülüğe karşı iyiliği etrafınızdaki insanlara mutlaka ulaştırmanızı istiyoruz. Bunu yaptığınız zaman her şeyin çok güzel olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hazreti İbrahim'in dini olarak geçen Hanif dini için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Hanif olarak veçhini dine ikame et. Yani diyor ki sen Hanif'sin diyor. Yani Hazreti İbrahim'in dinindensin. Yani Hazreti Adem'in dinindensin. Ezeli ve ebedi dinin sahibisin. Diyor ki o Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte o din, sana bahsettiğimiz din kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi dindir. Kıyamete kadar kalacak olan yegane dindir. Allah'ın ne insanları Hanif fıtratının dışında yaratması mümkündür, ne de Allah-u Teala'nın Hanif dinini değiştirmesi mümkündür. Dinde de, fıtratta da bir değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Hepiniz uluslararası bir kuruluşun çatısı altındasınız. Ve bu globalleşmek, küresel bir dizayn size örnek insan olmak
1: hedefini mutlaka kalbinize yerleştirerek dünya üzerinde dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu herkese ispat etmekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse böyle bir hedefin içerisinde bulunan sizler, hepinize sesleniyorum. International Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın bütün müntesipleri, hepiniz örnek insan olmak mecburiyetindesiniz. Yakın bir gelecekte bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerine çevrilecek. O güne kadar aranızda çok ciddi bir beraberliği en güzel standartlarda sağlamak mecburiyetindesiniz. Sizler bütün dünyaya örnek insanlar olmak mecburiyetindesiniz. Bu bir ilahi sorumluluktur. Hepinizin omuzlarınızda böyle bir ağır yükün var olduğunu şuraya kalbinize yerleştirmelisiniz. Öyleyse bu konuşmanın adını unutmayın. Bu konuşmanın adı birlik ve beraberlik ruhudur. Öyle birbirine en sağlam bağlarla kenetlenen bir kitle olmalısınız ki sizin için, hepiniz için, ha o mu? O International Mir Foundation'ın müntesiplerindendir. Uluslararası bir kuruluşun üyesidir. Bu kuruluş bütün dünyaya sulhu mutlaka götürecek olan, dünyayı sulha götürecek olan bir hedefin sahibidir. Ve bu ilim sadece o vakfın kurucusuna verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya ayrı ayrı dinlere bölünen tam 72 cins inanç biçimi var. Bütün dünya fırkalara ayrılmışlar. 73. fırkayla, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıyla 73 fırka oluyor. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği. Sebe suresinin, affedersiniz, Nebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiği zaman diyor ki o ayet-i kerimede Allah Teala müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana kul oldular. Ve şeytan böylece insanlara karşı olan hedefini, insanları ulaştırmak istediği hedefini gerçekleştirdi. Ne yaptı? Bir tek fırka hariç bütün fırkaları kendine kul etmeyi başardı. Öyleyse müminler tağuta kul olmayanlardır. Tağuta kul olmayanların kimler olduğu ayette çok açık bir şekilde belli. Bütün fırkalar var, 73 fırka. Ama bunlardan bir tanesi müminler. Yani fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminler. Dilemeyenlerin hepsi kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, kurtuluşları olmayan zavallılardır. En kötüsü bu insanların dinlerini bildiklerini zannetmeleridir. İşte bütün bu insanlara İslam dininin bir hürriyet dini olduğunu, sadece bu dünyaya has bir din olmadığını, evrensel, kainatsal bir din olduğunu anlatmakla mükellefsiniz. Sizin dininiz bu dünyaya ait olan bir din değildir. Bütün kainatı kapsar. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki, Habibim seni alemlere rahmet olarak yarattı. Bu iklime, bu dünyaya değil, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratmış. Ve Allah-u Teala Kabe'nin bütün kainat için bir haç merkezi olduğunu söylüyor. Sadece bu dünya için değil. Sevgili kardeşlerim, nereye varıyoruz? Vardığımız yere dikkatle bakın. Sizden bir birlik ruhunu mutlaka şu kalbinize yerleştirmeniz için söz istiyorum. Şu ana kadar biz davranış biçimleri olarak sevgili kardeşlerim, ne yazık ki Allah'ın bizi ulaştırmak istediği o sulh ve sükun noktasına ulaşamadık. Sizler adaba riayet etmiyorsunuz. Ve bu bizi biliniz ki çok üzüyor. Nefslerinize tabi oluyorsunuz. Birbirinize karşı hasetle, kinle davranıyorsunuz. Sanki birbirine düşman iki tane kamp varmış. Herkes kendi cephesinde, herkese dost değil, düşman. Herkes nefsiyle davranıyor. Aranızda anlaşmazlıklar var. Dergah adabına sahip değilsiniz. Yalnız kaldığınız zaman yüksek sesle konuşuyorsunuz. Herkes çevresinden yüksek ses geldiği için konuştuğu kişiye sesini duyurabilmek için daha da yüksek sesle konuşmak mecburiyetini duyuyor. Bunun ne kadar çirkin bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün sahabenin fısıltıyla konuştuğunu biliyor musunuz? Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bütün dergahlarda konuşmanın sadece fısıltıyla gerçekleştiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer biliyorsanız size bir suali sormaz mıyız? Neden siz böylesiniz? Ak yüzünüzü kara çıkarmak için mi? Bizim de yüzümüzü kara çıkarmak için mi Allah'a karşı? Biz sizlerden sorumluyuz. Sevgili kardeşlerim, bu çatı altında düşmanlık öğrenilmez. Bu çatı altında dostluk öğrenilir. Kainat dostluğu. Sadece bu dünyadaki ülkelerin değil, bütün kainatın dostu olacaksınız. Böyle bir şey için çekirdeği sizler oluşturacaksınız. Biliyorsunuz ki siz müstesna bir topluluksunuz. Allah'ın seçtiklerisiniz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Sahabe neden üstünde biliyor musunuz? Onlar birbirleri için canlarını veriyorlardı. Bir defa daha anlatmakta hayır görüyorum. Aynı hadisin muhtevasını. Hazreti Ömer şehit olmak üzere olan bir sahabelere su dağıtmak üzere elindeki su kabıyla yaklaşıyor onlara. Şehit olmak üzere olan birisi, bir sahabe diyor ki, ya Ömer su. Hazreti Ömer koşarak yanına ulaşıyor. Hemen suyu uzatıyor o kardeşine. Ama tam uzattığı anda bir başka sahabe, ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona götür, ona teslim et. Çünkü onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir kişinin, bir sahabenin vasiyeti olarak değerlendiriyor. Hemen ikinciye koşuyor vasiyeti yerine getirmek için. Ama ikinci sahabeye ulaşırken bir üçüncü sahabe, ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki, ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer koşarak üçüncü sahabeye ulaşıyor aynı gayeyle. Ama üçüncü sahabe şehit olmuş sevgili kardeşlerim. Suyu içemiyor. Hazreti Ömer koşarak ikinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş, o da içemiyor. Koşarak birinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Şehadet şerbetini içerken insanların duyacakları en büyük ihtiyaç sudur. Dünyanın bütün hazineleri suyun yanında bir değer ifade etmez. Hepsi kardeşlerini kendilerinden daha aziz bildikleri için, onlara kendilerinden daha fazla kıymet verdikleri için suyun onlara verilmesini istemişler. Siz ne yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz birbirinizle anlaşmazlık halindesiniz. Siz aranızda hasetin, haset müessesesinin, kıskançlığın, belki nefretin yer aldığı bir dünya nizamını yansıtıyorsunuz. Her an kardeşlerimiz arasındaki anlaşmazlıklar bize ulaşıyor. Farkında değil misiniz yaptığınız yanlışların? Şu dergah adabınıza dikkatle bakın. Dışarıdaki bir sokak kahvesinden acaba sizin farklılığınız var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bu yaptıklarınızdan utanç duymayacak mısınız? Bize ulaşan herkes başka birilerinin kendisine nasıl hatalı davrandığını anlatmakla meşgul. Nadir kardeşlerimizden güzel şeyler işitebiliyoruz. Bu şikayetlerle gelen kardeşlerimize kendi hatalarını sorduğumuz zaman, ancak biz eşelediğimiz zaman hatalar ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz sizin anahtarınızla açılan bir kapıya sahiptir. Siz başkalarına ne kadar iyi davranışlar sergilerseniz, etrafınızdaki insanlardan o kadar iyi davranışlar geri alırsınız. Ve 28 yıl olmuş. Yakın bir geçmişe kadar 27 yıldı geçen yıl. ...28 yıldır sizlere anlattığımız bütün güzellikler niçin anlatıldı sizlere, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Sadece sizin o güzellikleri yaşamanız için mi? Hayır, onun arkasında daha ulvi bir gaye var. Bu güzellikleri yaşayan insanların sadece kendi ülkelerinde değil, bütün dünyada örnek insanlar olmaları için. Öyleyse sözlerimizi can kulağıyla dinleyin. Siz Allah'a layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Yakın bir gelecekte bulunduğunuz ülkenin, daha sonra bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerinde olacak. Bugüne kadar Allah'ın bize bütün evvelden haber verdiği hususların gerçekleştiğini gördünüz. Bu da gerçekleştirecek. Bu da gerçek olacak, gerçekleşecek. Çok önemli bir mevkide olduğunuzu bilin. Ait olduğunuz yere layık olmaya çalışın. Süratle büyüyoruz. Bu büyüme sağlıklı bir büyüme olmak mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Toplum şuurunu ilahi açıdan değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Oradan baktığınız zaman davranış biçimlerinizin Allah'ın dizaynına hiç uymadığını, yerli yerine oturtacaksınız diye düşünüyorum. O zaman sevgili kardeşlerim, muhtevaya o açıdan bakın. Neden bahsediyoruz size? Allah'ın sizi görmek istediği açıdan bakıyoruz. Siz dünya üzerinde onun en kıymetli, şu anda dünya üzerinde yaşayan bütün insan toplulukları içinde en kıymetli olan sizlersiniz. Sizler geleceğin güneşlerisiniz. Öyleyse bu karanlık dünyanızla mı dünyaya ışık olacaksınız?

görebilirliğinizi lazım gelen boyutta yapmıyorsunuz. Bu seslenişim çoğunluğadır. Elbette Allah-u Teala hepinizi biliyor. Sakın kendi kendinizi aldatmayın sevgili kardeşlerim. Allah'ın indinde değerli ve örnek insanlar olmak hedefiniz olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, yıllar çabuk çabuk geçiyor ve çok vaktimiz yok. Vakit Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Bu hazineyi hovardaca, sorumsuzca harcamayın. Nefsiniz ve şeytan size daima başkalarını kırmayı, onlardan üstün olduğunuzu onlara ispat etmeyi sağlar. Aramıza yeni katılan bir kardeşimiz diyor ki mektubunda, ben diyor orasını başka yerlerden farklı bir yer olarak düşünmüştüm. Ama diyor onların arasına karıştığım zaman baktım ki dışarıdakilerden hiçbir farkı yok. Birisi 5 sene, birisi 15 senedir bu vakfın içinde olan iki kardeşimizin diyor kavgasına şahit oldum diyor. Ve ben utanç duydum diyor. Dışarıdakilerden hiçbir farkı yoktu diyor. Bu kadar mı nefslerimizin esiriyiz sevgili kardeşlerim? Bu kadar mı sorumluluk duygumuz yok? Bu kadar mı Allah'tan habersiziz? Eğer böyleyse, böyle olan kardeşlerimize soruyorum. Sizin bizim aramızda ne işiniz var? Siz Mihir Vakfı'nın mensupları olamazsınız. International Mihir Vakfı size dünyanın neresinde olursanız olun mutlaka kanat gelecektir. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim, sizler buna layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyle mi layık olacaksınız? Farkında değil misiniz bu davranışlarınızda? Bu uluslararası kuruluşa leke sürdüğünüzün, hani Osmanlı tasavvuf adabı, yani Kur'an'ın bütününü yaşayanların adabı, tasavvuf, Kur'an'ın bütününü yaşamaktır. Mutluluk açısından bir bütün oluşturur. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a
teslim etmekle noktalanan bir büyük ideal. İnsanlık tarihi boyunca yaşanmış kainatın yegane dini. Siz şu anda dünyadaki en mukaddes gaye ile vazifelendirilmiş olanlarsınız. Dünya sulhu. Bu zavallı insanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve dinlerini yaşadıklarını zanneden İslam alemi, dinlerini bilmiyorlar. Aslında aynı dinin müntesipleri olduğunu, olmaları lazım geldiğini henüz düşünemiyorlar. Birbirlerine karşı devlet terörü bile uygulayabiliyorlar. Dinler arasında açık bir düşmanlık söz konusu. Yani bir insanın sağ elinin sol eline düşman olması gibi. Sadece bir tek din olduğunu, dünyada yaşayan 6 küsur milyar, yuvarlak hesap 7 milyar diyelim, 7 milyar insan bilmiyor. Allah'ın bütün güzelliklerini Kur'an'dan bu tarafa yaşanan 14 asırlık devrede iblis insanlara unutturmayı başarmış. Ne yapmış? İnsanları sadece Kur'an'dan uzaklaştırmış. Ve bu ona yetmiş. Asırlar boyunca yazılan kitaplar, Kur'an'ın temel hedeflerini sonunda iblisin devamlı telkinleriyle tamamen unutmuşlar. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sadece bu insanların kitle halinde cehenneme gitmesi için yeterli bir sebep. Din unutulmuş. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanlara sulh ve sükunu sağlayacak olan faktör o, bu dinin anlaşılmasıdır. O din ne yazık ki dünyadaki hiçbir üniversitede öğretilemez. Ötekiler İslam'dan çok daha evvel unutmuşlar benliklerini, niçin yaşadıklarını, dinin ne olduğunu. Ama sizler, sevgili kardeşlerim, bunu unutmamalısınız. Sevgili kardeşlerim, sorumluluğunuzu ne zaman müdrik olacaksınız? Ne zaman ait olduğunuz yerde olacaksınız?

Bütün dünyadan kardeşlerimiz var. Her taraftan e-mailler alıyoruz. Bizi sevdiklerini söylüyor aramıza yeni yeni katılan çok sayıda insan. Anlıyorlar Allah'ın anlattıklarını. Bu insanlar bir dergah hayatı hiç görmeden sizin aranıza katıldıkları zaman bir hüsranla karşılaşıyorlar. Bekledikleri şeyle gördükleri şey birbirinden o kadar farklı ki sevgili kardeşlerim. Nasıl bu dejenerasyon gelip sizi de yakalayabiliyor? Biz buna hayretle bakıyoruz. Hiç mi size bir şey veremedik bugüne kadar? Bunca gayretimiz, bunca yıllık, bunca emek, hepsi boşa mı gitti?

Ne zaman anlayacaksınız nerede olduğunuzu? Ne zaman yerlerine oturtacaksınız? Allah'ı temsil etmekte olduğunuzu. Mutluluğu temsil etmekte olduğunuzu. Allah'ın bütün kainattaki yegane dinini temsil etmekte olduğunuzu. Ne zaman anlayacaksınız?

aramıza her yeni katılan kardeşimiz, bizim aramızda öyle bir beraberlik ruhu, öyle bir sevgi seli ile karşılaşmadı ki niyeti Allah'ın yoluna girmek olmasa bile o ihtiyacı duymalı. Hatırlıyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? II. Murat zamanındaki o olayı. Hani bir bezirgan sabah içtimağında padişahın atının dizginini tutuyor ve diyor ki padişahım maruzatım var. Bazı kardeşlerimiz bu maruzat kelimesine mazurat diyor. Maruzat. Problem. Çözüm getirilmesi istenen sorun. Arıza kelimesi, arız olmak ve maruzat kelimesi aynı kökten gelir. Maraza da aynı kökten gelir. Padişah diyor ki, söyle diyor Bezirgan Başı, dinliyorum. Padişahım diyor, sizin askerlerinizden birileri benim bahçeme girmişler. Elma yemişler ama parasını oraya koymamışlar. Bu Osmanlı için en büyük ayıptır. Osmanlı ordusu nereye giderse gitsin haram yemez. Hiçbir ülkede işgal ettiği hiçbir ülkede hiçbir şekilde yağmaya müsaade edilmemiştir. Hiçbir kimsenin burnu kanamamıştır. II. Murat çok üzgün. Diyor ki askerlerine, bu Bezirgan Başı'nın söylediğini duydunuz diyor. Ben size diyor dememiş miydim ki diyor, kul hakkıyla gelmeyin benim orduma. Alın hazineyi hastadan gerekli parayı, borçlarınızı ödeyin. Ve öyle gelin benim orduma katılın demedim mi diyor. Herat hep birden dediniz padişahım diyorlar. Öyleyse diyor bu büyük hatayı hanginiz yaparak diyor beni bu utanç verici mevkiye koydunuz diyor. Kim yaptı diyor bunu? Bir er çıkıyor Yeniçeri. Ben yaptım padişahım diyor. Padişah da ona öyleyse diyor söylediğimi biliyorsun. Nasıl yaparsın diyor bunu. Padişahım diyor elma yerdeydi diyor. Bir, ikincisi de diyor çürüktü diyor. Ben yerde bulunan bir çürük elmanın değerli bir şey olduğunu düşünememek gafletinde bulundum diyor padişahım. Yanımda bulunan diyor, işte bu arkadaşlarım diyor, onlar da benimle beraberdiler. Onlar ağaçtan kopardılar diyor elmaları. Ama diyor oraya paralarını koydular diyor. Sorun diyor padişahım diyor. Padişah soruyor. Doğru mu? Doğru diyor Bezirgan Paşa. Evet. O paralar oradaydı diyor. Bunun üzerine padişah diyor ki Bezirgan'a bu elma için diyor ne kadar para istiyorsun diyor. Helalleşmek için. Bezirgan Paşa diyor ki bir kese altın isterim. Padişah diyor ki
Verin diyor bir kese altını. Vezirlerden birisi dayanamamış. Diyor ki vezir, padişahım bir çürük elma için bir kese altın bu çok değil mi? İkinci Murat diyor ki o diyor hak sahibidir. Verin diyor. Ve bir kese altın Bezirganbaşı'ya teslim edilirken Bezirganbaşı eliyle altını itiyor, keseyi itiyor. Ve diyor ki beni de aranıza alın diyor. İşte sizler böyle bir

asil milletin evlatlarısınız. Örnek milletin evlatlarısınız.

Sizler bugünün genç Osmanlılarısınız. Hayatta olan Osmanlılar. Yeni Osmanlılar. Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Peki, yakışıyor mu size 28 senelik bir beraberlik? Size yakışır mı?

Allah'ın dostu olmak temel hedefiniz bu. Birbirinizin dostu olmak temel hedefiniz budur. Allah'ın dostu olanlar birbirinin dostlarıdır. Dostluk Allah sevgisiyle ve ona itaatle kaimdir. Allah'ın düşmanları arasında dostluk kurulamaz. Şeytan ve onun avanesi ve şeytana tabi olan hiç kimse başkalarıyla dost olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Orada nefs vardır. Orada nefsin düşmanlık afeti vardır. Ama Allah'ın dostları dostluğun temelini oluştururlar. Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca sevgili kardeşlerim, Osmanlı padişahları hangi dinin mensupları, kendi dinlerini yaşayabilmek için bir şeylere ihtiyaç duyarlarsa onlara mutlaka parasal yardım yaparlardı. Ve

sağlamakla görevliydiler. Hiçbir dine, özellikle çok önemli bir konu, İslam dinine imtiyaz tanınmazdı. Bütün dinler mukaddesti. Ve herkesin kendi dinini en güzel standartlarda yaşaması için devlet sadece yardımcıydı. Askeriyle, polisiyle, bütün varlığıyla. Osmanlı her gittiği yere hürriyet götürmüştür. O güne kadar hürriyeti hiç yaşamamış olan halk, asillerin devamlı hegemonyasında yaşayan, bir esir hayatı yaşayan halk, Osmanlı zamanında insan olduğunun farkına vardı. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Sizler de Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Öyleyse ona layık olun. Sevgili kardeşlerim, bizi utandıran davranışlarda bulunmayın birbirinize karşı. Sorumluluğunuzu müdrik olun. Bu hitap bütün dünyadaki International Mir Vakfı'nın mensuplarınadır. Allah Teala hepinizin örnek insanlar olmanızı istiyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve salavat.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları,

okuyucularımızdan Çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu bir hayat geçirmesini hedef almıştır. İster ki Yüce Rabbimiz Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Herkes saadeti yaşasın. Huzursuzluk olmasın. İnsanlar sıkıntı çekmesin. İnsanlar birbirini sevsin, asla nefret etmesin. Bütün bunlar neye hedeflenmiş durumda? İnsanın mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, düşünelim ki yaratılan bütün mahlukatın içinde Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk var. O insan. Biz insanlar Allah'ın ruhundan üfürmek şerefine nail olan tek yaratıklarıyız. Tek grup yaratıklarıyız. Öyleyse bir sual olundukta Allah bizi seviyor mu? El cevap, evet seviyor. Sevdiği için bizim mutlu olmamızı istiyor. Peki Allah Teala cinleri seviyor mu? Cinleri de seviyor. Onların da mutlu olmasını istiyor. Onlarda da nefs tezkiyesi var, tasfiyesi var. Allah Teala, sevgili kardeşlerim, insan olarak yarattığı bu mahlukların hepsinin mutlu olmasını ister. Ama bir varlık var. İblis, yani şeytan. O da bir yaratık netice itibariyle Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği. Ama sevgili kardeşlerim, bu yaratık İnsana da verilen mahlukatı kendisine düşman ittihaz etmiş. Ve de sadece tek bir hedefe yönelik olarak uğraşı veriyor. Bu uğraşı insanı mutsuz etmek uğraşısıdır. Şeytan hiç insan olarak yaratılan hiç kimsenin mutlu olmasını istemez. Hedefi bütün insanları mutsuz etmektir. Milyonlarca yardımcısı şeytanlar, herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka vardır. Bütün gayretleriyle o kişinin düşünce yapısına girmeye ve onları mutsuz etmeye çalışırlar. Gayretleri hep bu istikamette. Ve düşüncemize gelen birçok ulaşım, dikkat ederseniz bizi hep mutsuz etmek istikametindedir. Arkasında hep iblis var, şeytan var, şeytanın adamları var. Şeytanlar sadece cin şeytanlar olarak kalmıyor. Allah-u Teala öyle insanlar bahsediyor ki onlar da insan, bizim gibi ruhları olan, nefsleri olan, fizik vücutları olan insan, ama Allah Teala onlara insan şeytanlar diyor. Bir
İnsanlar ama kalpleri kapkaranlık ve bir tek hedefle yaşıyorlar, başkalarını mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek, onların huzur içinde, mutluluk içinde olduğunu görerek bundan büyük kâm almak, huzur sahibi olmak, onları mutlu ettiği için insanın mutlu olması Allah'ın temel kanunudur. İster ki toplumun içindeki herkes etrafındaki insanları mutlu etmeye çalışsın ve her birinin verdiği mutluluk kadar kendisi de mutlu olsun. Ya böyle oluyor ya da tersi, insanların bir kısmı başka insanları mutsuz etmeyi kendilerine şiar etmişler ve o istikamette çalışıyorlar. Hırsızlar, katiller. Ve de sevgili kardeşlerim, hem kendileri mutsuz hem de başka insanları vücuda getirdikleri yanlış davranışlarla mutsuz ediyorlar. Öyleyse Allah Teala'nın tayin ettiği bir hedef bütün insanlar için vardır ve geçerlidir. Bu mutlu olmaktır. Ama mutlu olmanın yolu mutlu etmekten geçiyor. Herkesin etrafında mutlaka birçok insan vardır tanıdıkları, sık sık beraber oldukları insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bilmecenin çözümü burada. Bir insan etrafındaki insanları ne kadar mutlu etmek isterse ve bunu düşünceden fiile geçirirse, yani onları mutlu etmek istikametinde fizik standartlarda gayret ederse, o zaman sevgili kardeşlerim o gayretleri kadar asıl kendisi mutlu olur. Öyleyse etrafımızda 5 kişi var diyelim. 5 kişinin her birine kişi mutluluk vermeye çalışıyor. Onları mutlu etmeyi de başarmış. Her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi de yaşayacağı için onlardan her birinin yaşadığı mutluluğun 5 katını bu kişi yaşayacaktır. Etrafında 10 kişi olsaydı, 10 kişiye mutluluk verseydi 10 katını yaşayacaktır. Yaşayacaktı. Öyleyse burada duralım ve o sözü söyleyelim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluk hedefini elinize teslim etmiş. Mutlu kalın, mutlu olun diyor. O zaman anlıyor musunuz? İnsanları rahatsız eden, huzursuz eden, zavallı insanların Allah'ın kanunlarından ne kadar habersiz olduklarını. Halbuki tersini yapsalar, her mutluluk verdikleri, mutlu kıldıkları insan için onlar kadar onları mutlu ettikleri kadar kendileri de mutlu edecekler. Kendilerini de mutlu edecekler. Her şey bu kadar açık, bu kadar güzel sevgili kardeşlerim. İşte bizleri mutlu etmek isteyen Allah Teala hep etrafımızdaki insanları buna vasıta kılar. Allah Teala ister ki A, B'ye en güzel davranışlarda bulunsun, onu mutlu etsin. Böylece onun yaşadığı mutluluk veren de yaşasın. Yani mutluluk verdiği kişinin yaşadığı mutluluk veren de yaşayacağı için mutluluk veren de yaşasın. Ama bir kişinin etrafında bir kişi değil, birçok kişi var. 10 kişi olduğunu düşünelim. Her birine mutluluk verirse, her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı cennetle bu kişi için bir muhteşem dizayn olur. Sevgili kardeşlerim,
İnsanların asli hedefi bu olmalıdır. Başkalarını mutlu etmek. İşte Allah'ın kalplerine vahyettiği veya ilham verdiği veya bir şeyleri hissettirdiği insanlar başkalarını mutlu etmek için yaşarlar. Arkasında ne var? Arkasında kendi mutlulukları var. Etrafınızda 10 kişi olsa her birine A kadar mutluluk verseniz Allah-u Teala size de onların yaşadığı mutluluğu yaşatacağı için siz 10 A kadar mutlu olursunuz. Onların her birinin 10 katı mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize mutlu olmayı ve mutlu kılmayı öğretti. Biz de size öğretmekle vazifeli kılındık. Şimdi düşünelim. Bir insan iki çeşit davranışta bulunabilir etrafındakilere. Onları mutsuz eden davranışlar veya mutlu eden davranışlar. Birincisini dikkate alalım. Onları mutsuz eden davranışlar söz konusuysa, mutsuzluk veren kişi karşısındaki insandan onun yaşadığı huzursuzluğun onun üzerinde vücuda getirdiği negatif tesir sebebiyle onun öfkesini davet edecektir. Karşısındaki insandan bu sebeple negatif bir, öfkeli bir davranış gelecektir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında hep mutluluk asıldır. İnsanların temel gayesi buysa o zaman dünyada sülh-i sükun oluşur. Ama ne yazık ki insanlar bu hakikatlerden haberdar olmadıkları için hep birbirlerinin kalplerini kırarlar. A, B'nin kalbini kırınca B de A'nın kalbini kıracaktır. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Çalma kapını, çalarlar kapını. O zaman ne olacaktır? A, B'nin kalbini kırdığı zaman B huzursuz olacaktır. Ama B de onun kalbini kıracaktır. A da huzursuz olacaktır. Halbuki A, B'ye mutluluk vereceği davranışlarda bulunsa, onu mutlu etse, B de A'yı mutlu edecektir. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Ama şeytan her zaman devrededir. İşte etrafınıza baktığınız zaman insanların çoğunun mutlu değil, mutsuz olduğunu görürsünüz. Arkasında daima şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir müessese ki, insanlar için o kadar kıymetli ki, hep Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Herkes sevmeyi öğrensin. Herkes birbirini sevsin. Ve dünyada sulh ve sükun oluşsun. Bu o kadar kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. İnsanların bu felsefeyi ait olduğu standartlarda yerli yerine oturtabilmesi onların bunu istemesiyle mümkün. Ama etrafındaki insanlardan hep negatif tesirler alan birisi o etrafındaki insanlara negatif davranışlarla cevap verecektir. Eşyanın tabiatına uygun sonuç budur.
Öyleyse nasıl bir yeni devir başlatmalıyız? Bu basit dairenin içinden çıkmalıyız. Bu çemberi kırmalıyız. Demeliyiz ki etrafımdaki insanlar bana kötü davranabilir. Bu onların nefslerinin afetlerinden kaynaklanan bir husustur. Çoğunun da elinde değildir. Nefsleri öyle istediği için öyle davranırlar. Ama ben onlar bana kötü davranıyor diye onlara asla kötü davranmamalıyım. Ben onlara örnek olmalıyım. Onların kötülüklerine asla kötülükle cevap vermemeliyim. Benim hakkımda kötü bir şey söyledikleri zaman ben onlar için asla konuşmamalıyım. Benim hakkımda iftira söz konusu olduğu zaman onun bile müdafaasını yapmamalıyım. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın emrettiği bu dizayn başkalarının mutluluğu konusunda kişinin Allah'ın emrettiğini yapmasıdır. Allah Teala bir tek şey ister. Herkesin etrafındaki insanları mutlu kılmasını. Sevgili kardeşlerim,

Bir insanın mutlu olması ise etrafındaki insanlara vereceği mutlulukla paralel bir seyir takip eder. Öyleyse formülü biliyoruz demektir. Biz başkalarını mutlu edeceğiz ki asıl biz mutlu olalım. Neden asıl kelimesini de kullandık? Çünkü etrafımızda 10 kişi varsa biz 10 kişinin her birini mutlu ettiğimiz zaman onların her birinin mutluluğunun 10 katını yaşamış oluruz. Formül bu kadar açık, bu kadar insan için ümit verici. Sevgili kardeşlerim, o zaman neden acaba insanlar hep birbirlerinin kalbini kırarlar? Kendileri de üzülürler, karşısındaki insanları da üzerler. Arkasında hep o vardır. Herkesin etrafındaki şeytanlar harekete geçmiştir. Kişinin kalbine öyle duygular vermişlerdir ki onlar başkalarına kötü davranışlarda bulunurlar. Her an etrafınızdaki insanların kötü davranışlarına muhatap olabilir insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Unutmayın, bu devrin imamı biziz. Ve bu devir bütün dünyada bir sulh ve sükunun yerleşeceği devirdir. Öyleyse insanların bu hedefe ulaşması için yapmanız lazım gelen şey, size iyi davrananlara iyi davranmanın ötesinde kötü davrananlara da iyi davranmanızdır. Sevgili kardeşlerim, evvela affetmeyi öğrenmelisiniz. İnsanlar şeytanın bir anlık bir saldırısıyla başka insanlara kötü davranışlarda bulunabilirler. Bunların çoğu sonradan pişmanlık duyacaktır. İşte onların size yaptığı kötü bir davranışı affetmek büyüklüğünü gösterdiğiniz gün siz Allah'ın sevdiği birisi olduğunuzu ispat edeceksiniz Yüce Rabbinize. Allah Teala sizden bunu istiyor. Affetmenizi istiyor. Size yapılan kötülüklerin sahibini affetmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsanız bunun ne kadar büyük bir huzur verici unsur olduğunu o zaman idrak edeceksiniz. Dostluk varken, sevgi varken neden nefret? Neden sevgisizlik? Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamanın düsturu başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşayan kişi Allah için yaşayandır. Çünkü Allah Teala hepinizden başkalarını mutlu etmenizi ister. Bütün dünyanın bir sevgi halesi içinde huzuru ve mutluluğu yaşayacağı günler çok uzakta değil sevgili kardeşlerim. Onlara dostluğu, sevgiyi Allah'ın emirleri olarak intikal ettireceğiz. Allah Teala seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor.
Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emrettiği şey onları sevmenizdir. Kanun açık ve kesin. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden üst seviyede tasavvufu yaşayanlar nefret etmese bile onları daha sevdiklerini net olarak hissederler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala neden az zikride, çok zikride, daimi zikride farz kılmış? Bu bir sıralamadır. Önce az zikirle başlanır, sonra zikir artar, günün yarısını aşar. Devam ederse kişi, azim neyse, Allah'tan yardım istemiş de, bu yardım Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılmışsa, daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikir, her an Allah'ın katından nefsinizin kalbine nurların doğmasını ifade eder. Kalbiniz her zaman nurla doluysa, onun yüzdesi oranında mutlusunuz. Zikir yapan bir kişinin kalbi her zaman nurlarla dolar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya aslında yaşanmaya değer bir yerdir. Ama Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek kaydıyla. İnsanlar başkalarının yanlış davranışlarına kapılarak her an şeytanın bir tuzağıyla karşılaşabilirler. Çünkü şeytan mutlaka intikam almanızı size öğütleyecektir. İşte sevgili kardeşlerim, intikam almamanın ötesini biz sizlere tavsiye ediyoruz. Size kötülük yapana iyilikle mukabele edin. Siz Mehir Vakfı'nın mensupları bu devrin imamının etrafındaki en kuvvetli cepheyi teşkil edersiniz. Biz Allah-u Teala tarafından bu noktaya getirildik. Dinle uzaktan yakından hiç ilişkisi olmayan bir çocuk olarak yaşadık. Bir gençlik devresinin geçirilmesi söz konusu oldu. Dinden, Allah'tan uzak, yani şeytanın devamlı tesirine maruz kalabilecek olan bir hüviyette çocukluğumuz ve gençliğimiz geçti. Sevgili kardeşlerim, sonra Allah Teala bize yardım elini uzattı. Ve bu devrin imamı olarak vazifelendirdi. Bize bir de ikimizin arasında bir sohbet kitabı olan bir de kitap yazdırdı. Risalet Nur'u. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize nefreti bizden silerek, sevgiyi onun yerine yerleştirerek bir değişik hüviyet sağladı. Biz yalnız severiz. Nefret etmeyi Allah Teala bizden aldı. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir duygu ki nefretin ortadan kalktığı o noktadan itibaren insanlar büyük bir mutluluğun içine girerler. Onların da problemleri vardır. Onlara da şeytan bir sürü dert çıkarmaya çalışır.
Ama tesirsizdir. Allah Teala onlara üst seviye yardım eder. Sevgili kardeşlerim, eğer madalyonun bu tarafından bakarsanız, öylesine mutluluk verici bir olayla karşılaşırsınız ki, her an Allah'ın sizi yönettiğini, her an güzel bir şeyler yaptırdığını ve sizi kötülüklerden, sizin yapabileceğiniz kötülüklerden, sizin başkalarına verebileceğiniz zararlardan devamlı koruduğunu bir hayat boyu yaşarsınız, hissedersiniz. İliklerinize, kemiklerinize işler bu. Siz size düşman olanların da düşmanı olamazsınız. Onlar size her şeyi yapabilirler. Ama siz onlara bir şey yapmazsınız. İçinizden bu asla gelmez. İşte bunun adı sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de sevmektir. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşmış olan insanlara dikkatle bakın. Onların düşmanları çoktur. Çünkü onlar manevi açıdan yücelmiş insanlardır ve şeytanın dostları onlara tahammül edemezler. Ama onlar Allah'ın dostları olan bu insanlar başkalarından nefret edemezler. Onlara kin besleyemezler. Onlara bir kötülük edemezler. Bu asla onların içinden gelen bir şey değildir ve olması da mümkün değildir. Vücut bulması da mümkün değildir. Onlar Allah tarafından sadece sevmeye hedeflenmişlerdir. En az sevdiklerinden en çok sevdiklerine doğru bir sevilenler dizisi vardır sadece. Bu dairenin içinde nefret yoktur. Bu dairenin içinde kin yoktur. Kendilerine yapılan kötülükleri affetmekle kalmazlar. Her kötülüğün normal standartlardaki bir insanda intikam duyguları doğurması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Ama onlar hiçbir zaman böyle bir noktaya inmezler. İntikam almak onların harcı değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı devreye aldığınız zaman Allah Teala her kötü insana onların yaptığı kötülüğün bedelini mutlaka ödettiğini artık hepiniz öğrenmişsinizdir. Öyleyse size bir kötülük yapıldığı zaman bunun bedelini o insan Allah'a ödeyecektir. Ama Allah Teala insanların nefsleri olduğu için onlara kısas için müsaade de vermiştir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ı sevenler, çok sevenler, Allah'ın en yakın dostları, onlar kendilerine yapılan kötülükler karşısında hiç kimseden intikam almazlar. Almaları mümkün değildir. Kendilerine yapılan bütün kötülüklere onlar sadece sabrederler. Dikkat edin. Onlar bana şöyle şöyle kötülük ettiler. Ya Rabbi sen de onların cezasını ver. Böyle bir şeyi Allah'ın gerçek dostları hiçbir zaman söylememişlerdir. Söylemeleri mümkün değildir. Onların
kalplerindeki bütün afetler daimi zikirleri sebebiyle yok olduğu için kin ve nefret onların kalbinin içinde barınamaz. Öyleyse onlara dikkatle bakın. Yüzlerinden onları tanırsınız. Kötü bir bakışın sahibi olamazlar. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah'ın sevgilileridir. Ve sadece Allah-u Teala onlara bütün hudutları kapatarak sevgi deryalarını vermiştir. Onlar bir sevgi ikliminde yaşarlar. Nefret, kin, buna benzer duygular onlara Allah'ın bu koruyucu kalkanı sebebiyle ulaşamaz. Onların öfkeyle, kinle şu veya bu hareketi yaptığını hiç kimse göremez. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz? Allah'ın sevgilisi olmak. Ufuklarını sadece sevgi güneşine açmak. Şeytanın en büyük düşmanlık beslediği bir kişi olmak. Bu arada buna en çok kızan her zamanki gibi gene şeytandır. Ne kadar intikam almak istese bu intikamı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, etrafındaki insanlara sevgi tohumları atan bir insan, onları gerçek anlamda seven, onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyan bir insan, sevgili kardeşlerim, sadece sever. Nefret edemez. Sevginin nutları ise insanları sadece mutluluk dünyasında yaşatır. Allah Teala mı seviniz diyor. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Seviniz. İnsanlara derece derece insan olduğu için intikam almak hakkını vermiş Allah Teala adına kısas diyor. Ama intikam almazsanız diyor sizin için daha hayırlıdır. İşte Allah Teala'nın gerçek dostları kendilerine yapılan her türlü kötü davranış karşısında soğukkanlıklarını hiç bozmazlar. Onlar kimsenin intikam almayı düşünemezler. Böyle bir hedefe ulaşmak istikabinde bir niyetleri hiçbir zaman vücuda gelmeyecektir. Onlar bilirler ki hesap insanlarla insanlar arasında değildir. Hesap insanlarla Allah arasındadır. Her yaptığı davranış biçiminin karşılığını negatif veya pozitif derecelerle Allah-u Teala anında kişiye ödetir. Biliyorsunuz ki bir kişinin günahları ve sevapları ayrı ayrı iki önem taşır. Günahları, sevaplarını aşanlar için cezalanma mutlak seviyede bir huzursuz hayatı ifade eder.
Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah Teala 7 kat cennet yaratmış. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bundan sonra ölenler 1. kat cennetin sahipleridir. Mürşidine tabi olarak ölenler 2. kat cennetin sahipleridir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölenler 3. kat cennetin sahipleridir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenler 4. kat cennetin sahipleridir. Nefsini Allah'a teslim edenler 5. kat cennetin sahipleridir. Muhlis olanlar 6. kat cennetin sahibidir. Ve salihler, salah makamının sahipleri 7. kat cennetin sahipleridir. Hepsi ayrı ayrı seviyelerin sahipleridir. Salihler, muhlisler ve daimi zikrin sahibi olanlar en üst seviye grupları oluştururlar. Görüyorsunuz ki zikirle insanın mutluluğu arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. Görüyorsunuz ki mutluluk zikrin artışıyla paralel bir seyir takip eder. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkileriniz size sadece o ilişkiler arttıkça daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu sağlar. Ve de hepinizi mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılar. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Bizi dinleyen, kardeşimiz olmayan, diğerleri de bizim kardeşimizdir. Onlar bizim aramızda değillerdir ama onlar da bizim kardeşimizdir. Çünkü bu devrin imamı biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'ın katında kılınan huzur namazının imamı olarak hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını, ona en yakın olan biz, Yüce Rabbimizden her zaman dileriz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, dualarımızla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in Lafzı ve Yedi Ruh adındaki programımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'e ters düşen hurafelerden dinde zorlama vardır. Muhterem hocamız her zaman olduğu gibi Kur'an-ı Kerim ayetleriyle konumuzu bizlere açıklayacak ve bizleri bilgilendirecek inşallah. Muhterem hocam hoş geldiniz, nasılsınız inşallah?
1: Hoş bulduk, Allah razı olsun. Hamd eder, şükür ederiz. Bizleri iyi, sen de iyisin inşallah.
0: Hamdler, şükrederiz. Muhterem hocam, bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'e ters düşen hurafelerden birisi de dinde zorlama vardır. Bazı insanlar muhterem hocam, din seçiminde dinde zorlama yoktur diyorlar. Fakat dinin içinde ibadetler kısmında zorlama vardır diyorlar. Bu ifadeleri bizlere açıklar mısınız inşallah?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimizi bir kere daha Kur'an'ın Lafzı ve Yedi Ruhu programında bizleri bir araya getirdi. Bir kere şeyden evvel din seçiminde zorlama yoktur. Olayı da doğru değil. Çünkü dinler yoktur. Yani eğer gerçekten birden fazla din olsa o zaman onların arasından bir tanesini seçebilirsiniz diye bir insanın aklına gelir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün peygamberlerin kendi kavimlerine ve insanlara öğrettiği ezeli ve ebedi bir tek din var. O din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Ve Allah-u Teala Al-İmran suresinin 85. ayet-i kerimesinde "Men yabdağu gayril İslami dinen" İslam'dan gayri din arayan falan yok bilemin. O kesinlikle kendisinden kabul olmaz. Ve huve fil ahireti minel hasirin. Ve o ahirette hüsrana düşenlerdendir. Yani dini yaşamayan kişinin gideceği yer cehennem. Cehennemliklerin hepsinin ortak parantezi hüsranda olmak. Öyleyse kurtuluşa ulaştıran ezeli ve ebedi bir tek din var. O din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Kur'an'daki İslam'ı Allah-u Teala 7 safa 4 teslimle tertiplemiş, bir bütün olarak Kur'an-ı Kerim'le bize ulaştırmıştır. Ve 14 asır evvel sahabe bu Kur'an'daki İslam'ı 7 safa 4 teslimin hepsini yaşadılar. Ama hiçbir ayette dinin içerisinde olan, dini yaşayan sahabenin zorlandığına dair, Resulullah'ın onları şunu yapmazsanız böyle olur diye zorladığına dair bir tek ayet yok. İşte sahabe Kur'an'daki İslam'ı 7 safa olarak yaşamış. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ama Allah Resulü Allah'a ulaşmayı dileyen hiçbir sahabeyi Allah'a ulaşma dileğini zorlamamış. Hepsi 12 tane insanla Resulullah'a tabi olmuşlar. Ama Allah Resulü hiçbir zaman kendisine tabi olsun diye onları zorlamamış. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Enam 71. Allah Resulü sahabenin ruhlarını Allah'a teslim etsin diye hiç kimseyi zorlamamış. Al-İmran 20. Hepsi fizik vücut teslimini yapmışlar. Yine Allah Resulü onları fizik vücut teslimine zorlamamış. Zümer 18. Hepsi daimi zikre ulaşmışlar. Allah Resulü hiçbir sahabeyi daimi zikre zorlamamış. Bakara 139, hepsi ihlasa ulaşmışlar. Allah Resulü hiçbir sahabeyi ihlasa ulaştınlar diye zorlamamış. Bir tek ayet yok. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Allah Resulü hiçbirisini iradesini teslim etsin diye zorlamamış. Öyleyse dinde zorlama yok. Dinin bütün safhalarında zorlama yok. Din zaten bir gönül işidir. Dolayısıyla gönülden yapılan, gönülce yaşanan, Allah için yaşanan bir muhteva olduğu için asla bir zorlama söz konusu değil. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz insanlar ve cinleri başka bir şey için değil bize kul olsunlar diye yarattık ifadesini bize ibadet etsinler diye yarattık olarak çevirmişler ve insanları ibadet yapmaya zorlanabilir diyorlar. Zorla Allah'a kulluk olur mu muhterem hocam? Bu ifadeyi, bu ayet-i kerimeyi açıklar mısın?
1: Hayır. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Burada insanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olsunlar diye yarattık. İbadet etsinler diye değil. Her ibadet yapan kişi abittir ama her abid abd değildir. Öyleyse Allah Teala insanları ve cinleri bana abd olsunlar diye yarattı. Abd olmak bir hedeftir. Ama bu hedefe ulaşmak için birçok ibadet vasıtaları vardır. Allah'a ulaşma dileği bir vasıtadır, zikir bir vasıtadır, namaz bir vasıtadır, oruç bir vasıtadır, zekat bir vasıtadır, hac bir vasıtadır, kelime-i şehadet bir vasıtadır. Bunlar hepsi birer vasıtadır. Ama bu vasıtalarla Allah bizim kendisine kul olmamızı istiyor. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a kul olamaz. Şeytana kul olmak da hayatını devam ettirir. O zaman şeytana kul olan bu insan devamlı ibadet yapsın, hiçbir zaman kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Yani her ibadet yapan kişi abittir ama her abid abd değildir. Abd olabilmesi için mutlaka o kişinin hedef emirlerden Allah'a ulaşmayı dilemesi, mutlaka 12 tane insanla mürşidine tabi olması ve ruhunu Allah'a ulaştırması lazım. Dolayısıyla Kur'an'daki mana ile insanların zannı birbirinden tamamen farklıdır. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, bir insan 80 yıl Allah'a ibadet yapsa ama Allah'a ulaşmayı dilemese Allah'a kul olması mümkün olur mu?
1: Hayır. Çünkü Allah Teala Kehf suresinin 103, 104, 105. ayet-i kerimesini dile getiriyor. Ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? اَلَّذ۪ينَ دَلَّ سَيُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسُنَّ سُنَّ Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olan insanlardır. Halbuki onlar bunları niçin yapıyorlardı? Bu cennetlik amelleri cennete ulaşmak için yapıyorlardı. Fakat Allah Teala diyor ki اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِاَيَاتِ رَبِّهُمْ وَلِقَائِهِ حَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ Bu şekilde Allah'ın ayetlerini ve likallahı inkar edenler amelleri boşa gidiyor. Demek ki amelin insanı hedefe ulaştırması için mutlaka niyetin doğru olması lazım. Ameller niyete tabidir. Niyeti Allah'a ulaşmak olmayan kişi cennetlik amel işlese daim, o amellerle cennete gitmesi mümkün değil. Allah'ın kanunu bu. Ameller boşa gidiyor. Niyet amelden üstündür. Şimdi bu kişinin niyeti yok. Likallah yok. Niyeti yok ama ameli var. Çünkü likallahı inkar ediyor ama ameli var. Likallah yoksa, amel varsa amel boşa gidiyor. Ama bu kişinin ameli yok fakat likallah var. Bu kişinin gideceği yer cennet. İşte niyet amelden üstün olmasının arkasında bu olay var. İşte bazı insanlar var, cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amel işleyip cehenneme gitmesinin arkasında o kişinin hedefi olmaması, niyetinin olmaması sebebiyledir. Bazı insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennet. Bunun da ameli yok. Ama niyeti var. Eğer niyet amelden üstünse o zaman belirleyici unsur niyettir. Allah razı olsun.
0: O zaman İslam alemi büyük tehlikede diyebilir miyiz? Çünkü İslam 5 şartıyla ibadetlerle kurtulacağını zannediyor bu insanlar.
1: Evet. Zaten iblis diyor ki şeytan, insanlar ibadet yapsınlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşacaklarını zannetsinler. Amaç birisi kurtuluşa ulaşmasın. Şimdi ibadet yapsınlar. ibadetlerden onlarla koymuyor. İbadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsinler. O zaman ibadetleri neyin yerine geçirmiş oluyor? Hedef emirlerin yerine. Ve hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. O zaman hiçbirisinin kurtuluşa ulaşmaması neyle mümkündür? Hidayeti insanlara unuttırmasıyla mümkündür. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e Kasas 56'da sen sevdiğini hidayete erdiremezsin buyuruyor. Allah dilediğini hidayete erdirir. Allah'ın dilediği kişiler kimler Muhterem Hocam?
1: Evet. Şimdi Kasas 56 ile Rad 27'yi birlikte zikredecek olursak ne görüyoruz? Rad 27'de اَنَّ اللّٰهَ يُدِلِّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ اِلَيْهِ مَنْ يَنَابُ. Başlangıç noktasında Allah Teala bütün insanların delalette olduğunu ifade ediyor.

0: sebebiyle Peygamber Efendimiz amcasını seviyor ve amcasının kendisine tabi olup kurtuluşa ulaşmasını istiyor. Peygamber Efendimiz bunu istiyor mu? İstiyor. Peygamber Efendimiz ona sevgisi var mı? Var. Ama o kişinin Peygamber Efendimiz'i sevmesi ve Allah'ın önüne geçirmesi o kişiyi kurtuluşa ulaştırmıyor. Bütün hepsinin ötesinde Allah-u Teala o kişinin kalbine bakıyor. Her şeyden evvel kimi sevmesini Allah bekliyor? Allah'ı kendisini. Yani amcasının kendisine olan sevgisi yok mu? Var. Amcasının ona sevgisi yok mu? Var. Ama Allah-u Teala onun kalbinde Allah'ın sevgisinin olup olmadığına bakıyor. Eğer kalbinde Allah sevgisi varsa seven sevdiğine koşar. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah da onu kendisine ulaştırmayı diliyor. Kalbine baktığı zaman Allah sevgisi yoksa o zaman korkan korktuğundan kaçar. O zaman da Allah Teala onu kendisine ulaştırmıyor. İşte bu sebeple sen sevdiğine hidayet veremezsin. Allah dilediğini hidayete erdirir. Lakin Allah yehdi men yeşav. Şimdi lakin Allah yehdi men yeşav. Allah dilediğini hidayet verir. Allah'ın dilediği kişi kimdir? Burada belli. Allah'ın dilediği kişi men enab olan. Ulaşmayı, çünkü yehdi ileyhi kendisine ulaştırır. Kimi? Men yunib. Ulaşmayı dileyeni. O zaman Allah Teala o kişinin kalbine bakıyor. Ulaşma dileğini görüyorsa onu kendisine ulaştırıyor. Ulaşma dileğini görmüyorsa onu delalette bırakıyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bizim hidayete ermemizde mürşidin Kur'an tilavetiyle kıraatının rolü var mıdır Muhterem
0: Hocam? Elbette başlangıç noktasında bütün insanlar bir şey bilmeden dünyaya geliyorlar. Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesi. Bir şey bilmeden dünyaya gelen kişilere Allah-u Teala diyor ki size Resul göndermesem azap etmem. İşte İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi. Menehteda fennema yehtedili nefsi. Kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayete erer. Ve men delle. Kim de delalete kalsa fennema yedilu aleyha. Onun delalete kalmak onun aleyhinedir. La teziru vaziletten uzra ufra. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Gayet açık ortada. Ma künna muazzibine hatta nebese Resul'e. Resul göndermesem azap etmem. Şimdi bütün insanlara, hiçbir şey bilmeden dünyaya gelen bu insanlar Allah Resul gönderiyor. 15 yaşından itibaren onlar sorumluluk altına giriyorlar ve Resul onlara ayetleri tilavet ediyor. Resullerin 4 tane görevine baktığımız zaman demek ki herkese Resul geliyor. Mesela Peygamber Efendimiz döneminde de kendisinin dışında her kavimde Resuller vardı, veli Resuller. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor, tabii ki belki de insanlar istediği manada değil, İlim Çin'de olsa git bulun diyor. İlmin alınabileceği kişi kimdir? Allah'ın Resulüdür. Yani burada bu mana itibariyle Çin'in içerisindeki insanlardan da bir veli Resulün varlığına işaret ediyor mu? Evet. Herkes her kavmin insaniyle mesela. Şimdi ilim Çin'de olsa gidin bulun. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesine bakalım. Ne görüyoruz? Ma arsalna min Resulün İlla bi lisani kavmi. Resullerimizi kavminin lisanıyla gönderiyor. O zaman Çin'deki ilim, Resulullah'ın insanlara açıkladığı ilmin aynısı. Ama oradaki kişi Çinlilere hangi lisanla anlatacak? Çince kendi lisanıyla anlatacak. Bu şekilde ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla her Resul mutlaka o kavmin lisanıyla Allah'ın ayetlerini onlara açıklıyor. Birinci görev, yettu aleyküm hayatuna. Bu ayetlerin tilavetinde kişi ayetlere iman ediyorsa kurtuluşa ulaşıyor. Ayetlere iman etmeyen insan anne babasının dinine tabi oluyor. Burada bir Allah'ın dini var. Allah'ın dinini insanlara açıklamakla vazifeli Allah'ın veli Resulleri var. Bir de babaların dini var. Eğer kişi Resul'ün tilavet ettiği ayetlere iman etmiyorsa o zaman o da yine bir din yaşıyor ama yaşadığı din babasının dini. Ve bir şirk dini, onun da gideceği yer cehennem. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir de şu

0: Böyle bir inanış var. Kişi son nefeste La ilahe illallah Muhammeden Resulullah derse kişi cennetlik olur diyorlar. Buna inanmışlar insanlar.
1: Bu doğru değil çünkü Kur'an ayetleri bunu söylemiyor. Şimdi tövbesinin kabul edilmediği, tövbesi kabul edilmeyenler 7 ayet gereğince bakın zikredilmiş. Ali İmran suresinin 90. ayet-i kerimesi muhakkak ki iman ettikten sonra inkar edenler. Sonra da küfürlerini arttıranlar. Üç defa fıska düşenlerin tövbesi asla kabul edilmez. Nisa 18. Onlardan birine ölüm gelinceye kadar seyyiat işleyenlerin gerçekten ben şimdi tövbe ettim diyen birinin tövbesi tövbe değildir. Adam devamlı seyyiat işliyor. Seyyiat işliyor ama ölüm sırasında ben vazgeçtim, ben tövbe ettim. Orada geçerli değil. Nisa 48. Allah kimin tövbesini kabul etmiyor? Şirkte olan kişinin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyemeyen kişinin tövbesini kabul etmiyor. Nisa 168. Yine zulmeden kişinin tövbesini kabul etmiyor. En'am 158. Bir Rabbinden bazı ayetler geldiği gün daha önce iman etmemiş. Bana mucize göster diyor. Mesela Peygamber Efendimiz'e o müşrik ve kafirler sen peygamber olduğunu söylüyorsun o zaman ayı ikiye ayır. Ayı ikiye ayırdığı zaman o kişi ben iman edeceğim diyor. İman etmesi olabilir mi? Hayır diyor. Rabbinin bazı ayetleri geldiği gün daha önce iman etmemişse imanıyla bir hayır kazanmamışsa o iman kendisine fayda vermiyor. Secde 29. Yine ölüm günü geldiği zaman o güne kadar ulaşmayı dilemeyen kişinin küfür, kafirlerin imanı onlara fayda vermiyor. Mümin 85. Yani öyleyse bütün bu 7 tane ayet-i kerime hayır, o kişilerin tövbesi geçerli değil. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi ve Araf 146. ayet-i kerimede rüşt yoluyla gay yolundan bahsediyor Allah Teala. Rüşt yolu nedir? Gay yolu nedir? Ve de kimler rüşt yolundadır? Kimler gay yolundadır Muhterem Hocam?
1: Evet, Allah Teala dinde zorlama yoktur. İrşat yoluyla gay yolu birbirinden tebyin etmiştir. Şimdi Allah Teala 6 tane alemi kainatı 6 alemden oluşturarak insan vücudu şeklinde yaratmış. Biz de bu kainatın dünya gezegeninde yaşıyoruz. Bu dünya gezegeni insan vücudu şeklinde olan kainatın neresine tekabül ediyor? Tam kalbine. Öyleyse kainatın kalbinden yoklukta Allah'ın zatına ulaştıran Sebil-i Reşat var, Tarik-i Müstakim var, Sırat-ı Müstakim var. Sebil-i Reşat, dünya gezegenindeki baş gözüyle görülmeyen yatay bir yol ana dergaha ulaştırıyor. Zemin kattaki ana dergah. Zemin kattaki ana dergahtan yedinci gök katına ulaştıran Tarik-i Müstakim var. Yedinci gök katındaki kader hücrelerinden başlayan varlıklar aleminin son noktasına kadar ulaştıran Sırat-ı Müstakim var. Sebil-i Reşat, Tarik-i Müstakim, Sırat-ı Müstakim ve Sırat-ı Rabbike Müstakim. Belki de bunu da buraya ilave etmekte fayda var. Çünkü Allah'a ulaştıran yol dört bölümden oluşuyor. Birinci bölümü Sebil-i Reşat, ikinci bölümü dikey bölüm Tarik-i Müstakim, üçüncü yatay bölüm Sırat-ı Müstakim, dördüncü dikey bölüm Sırat-ı Rabbike Müstakim. Öbür tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların üzerinde bir yol var. Delalette olanların üzerinde bulunduğu bir yol. O gay yoludur. Gay yolundan kişi tebliğe muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilemezse otomatikmen o gay yolundan Tarik-i Cehim'e ulaştırılıyor. Tarik-i Cehim üzerinden nereye ulaştırıyor? Sırat-ı Cehim üzerinden ve o kişi en son olarak şeytan, insan şeytanlardan biri oluyor. Yani Allah Teala onu söylüyor. İnsan şeytan. Allah razı olsun. Dolayısıyla bu kişinin kendi iradesiyle, bu nefsin ulaştığı merhalelerdir. Yani nefsin üzerinde bulunduğu gay yolu, nefsin tariki cehimi, nefsin sırati cehimi. Ama öbür tarafta sebil-i reşat ruhundur, tariki müstakim ruhundur, sırati müstakim ruhundur, sırati rabbike müstakim ruhun. Ya kişi ruhu, Allah'a ulaştıran ruhun yolu üzerinde bir seyri sülük yaşar veya kişi nefsin hakim olduğu bir zan içerisinde bir düşüşe geçer. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. O zaman muhterem hocam, bütün insanlar doğuşlarından itibaren gay yolundalar mıdır? Yani Müslüman ülkelerde buna dahil midir?
1: Evet, bütün insanlar, herkes başlangıç noktasında gay yolu üzerinde gözlerini dünyaya açıyor. Neden öyle? Çünkü hemen gösterelim. Herkes delalettedir. Herkes küfürdedir. Herkes şirktedir. Evet. Herkes aynı zamanda fısktadır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatının yani amelleri boşa gidenler, gideceği yer cehennem olanlar, onlar şirktedirler, onlar küfürdedirler, onlar delalettedirler. Aynı zamanda onlar hepsi fısktadırlar. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Bakara 257'ye göre mürşide tabi olanlar zulmetten nura çıkarılıyor. Zulmetten nura nasıl çıkarılıyor muhterem hocam?
1: İşte kişi 12 tane ihsanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olursa, o zaman nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikir. Ama kalbine iman yazılan, mesela Allahu veliyyüllezine aminu. Buradaki aminu olmak birinci safa aminu olmak değil. İkinci safa amin olmak, yani kalbine iman yazıldığı birisi var. Kalbine iman yazılan birisi zikir yapmaya başladığı an, o zikrin o kişinin kalbinde fazılların birikimini sağlıyor. Fazılların birikimi nura çıkıştır. Afetler de zulmeti temsil ediyor. Zulmetten nura çıkış. Evvelden o kişinin kalbinde %100 karanlık varken, %7 fazıl birikimi oluştuğu zaman zulmet %7 oranda azalmış, %7 nur oluşmuştur. Emmare'de %7, Levame'de %7, Mülhime'de %7, Mutmain'de %7, Raziye'de %7, Marziye'de %7 ve Tezkiye'de %7. 7 kademede bu fazıl birikim oluşunca %49 ediyor. İkide rahmet %51. Zaten kalbi %51 nurlanan kişi Allah'a kul oluyor, şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, biz Efendimiz'den ve sizden Allah'a ulaşmayı dileyip mürşide tabiyetle birlikte zikirle nefs tezkiyesini yapıldığını öğrendik. Fakat bazı insanlar mürşide gerek yok, kalbe nurlar girmeden de nefs tezkiyesi yapılabilir diyorlar Muhterem hocam. Bu konuda Kur'an ne
1: diyor? Kesinlikle doğru değil. Kur'an her şeyden evvel Nisa 49, Necm 32 ve daha önce böyle bir 4 ayet-i kerime sıralamıştı bunlarla alakalı, bir de Cuma 2. Şimdi özellikle Nisa 49'da o ben nefsimi tezkiye ettim diyenleri görmüyor musun? Hayır, Allah dileğinin nefsini tezkiye eder. Demek ki nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olan Allah'tır. Allah kimin nefsini tezkiye ediyor? Herkesin nefsini mi tezkiye ediyor? Hayır, orada da bir şart var. Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye ediyor. O zaman takva sahibi kişi kimdir? Takva sahibi kişi Resul ayetleri tilavet ettiği zaman o ayetlere iman eden 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişidir. Öyleyse bunlar oluşmayınca hiç kimsenin hangi ibadeti yaparsa yapsın nefsini tezkiye etmesi mümkün değil. Bir kere tezkiyeyi gerçekleştiren Allah'tır. İkincisi, Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye ediyor. O takva sahipleri ki ayetler kendisine tilavet edildiği zaman Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişidir. Üçüncü olarak bu kalben dileyen kişi mutlaka 12 tane insanla mürşidine tabi oluyor, Resul'e tabi oluyor. Resul onların nefsini tezkiye ediyor. Yani Allah'ın tezkiyeyi yapması ve Resul'ün tezkiyeyi yapması olayı söz konusu. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, konumuzla ilgili sokak röportajı yaptık.
1: İnşallah. Bizimle, inşallah.
2: Dinde zorlama var mıdır, yok mu?
3: Ya Kur'an'a göre bakacak olsak yok.
4: Yaşadığınız çevrede ya işte mahalle baskısı olabiliyor.
5: Dinde zorladıysan gitti. Kur'an-ı Kerim'i tanıyacaksın.
6: İslamiyet kolaylık dini. Zorlaştırıcı bir şey yok. Biz
4: Toplum olarak bizi zorlaştırıyorlar. Bir kafir demediği kaldı bize. Camiye gittiğimiz halde. Sayın cemaat diyor, sabah namazını kılmıyorsunuz. Bilmem kıl. Adamın işi gücü var. Yani sabah namazı da cuma gibi kalabalık olsun istiyor. Biz de isteriz.
2: Bir insan bir insanı zorla hidayete erdirebilir mi?
5: Hep cennetlik değil. Beş vakti kılan kaba sakulardan olmalı değil. İşin içini ise o namaz boşa evin.
4: İslam ne demek? Terörist. Ya ben bile bak bu yaşta camide yanımdakinden korkuyorum. Bak titriyorum, bak heyecandan titriyorum.
6: Vallahi benim kendim Şişli'de çalışıyorum. Açık söyleyeyim, ben dün işteydim. Terör olayından dolayı çekiniyorum yani. Ben duraklarda fazla durmamaya çalışıyorum.
7: Bunlar tamamen dinden soğutuyorlar insanları.
2: Ayet-i kerimede Allah dinde zorlama yoktur diyor. Tamam. İrşat yoluyla gay yolu birbirinden ayrılmıştır diyor. Kişinin irşat yolu hidayete erdiren yol.
8: Tamam.
2: Kişinin hidayete ermesi için, o yola gitmesi için ne yapması gerekir?
8: Araştırır yani.
6: İnançlı olacaksın. Nedir? Beş vakit namazdır. İnan diyor ki sana farzdır. Beş vakit namazını kılacaksın diyor.
2: Hidayet Allah'a ulaşmak demekmiş. Allah o şekilde tarif ediyor.
9: Evet.
2: Allah'a ulaşmak deyince ne geliyor?
9: Allah'a ulaşmak deyince bütün onun dini vacibelerini yerine getirmek demektir.
4: İnancına bağlılıktır yani.
7: Nirvana'ya ulaşmak hidayettir bence. Ben tabiri caizse sofuydum. Ama son bir sene öncesine kadar yaşadığım, gördüğüm olaylar yani kafamı da allak bullak etti. Şimdi ne namaz kılıyorum, ne dinle alakam var. Farklı düşünüyorum. Yani şu an benim nirvanam atomlarım.
2: Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir dilek var Kur'an-ı Kerim'de. Bütün dinin giriş kapısı bununla başlıyor. Sizin Allah'ı kalpten talep etmenizle. Siz bu dileği duydunuz mu? Ve siz kendiniz dilemek ister misiniz?
4: Yani namaz kıldığım dönemlerde diliyordum tabii. Şu anda biraz uzağım açık söyleyeyim.
9: Ya niye dilemeyeyim? Elhamdülillah ben darul beradan benim Müslümanım.
10: Tabii öyle bir şey varsa ben yaparım. Bugünden yaparım. Hiç sıkıntı yok.
8: Ben hep öyle yakın olmak istiyorum. Daha çok, daha çok. Yani benim ona hayranlığım daha çok artsın diye dua ediyorum yani.
11: Bize ulaştırmaya vasıta olan birileri olabilir. Mübarek zatlar vardır. Onlarla birlikte Allah'ın ipine daha da sarılmak. Yani bir silsile, bir tarikat yolu takip etmek lazım diye düşünüyorum ben.
8: Bu yol mesela insanı olgunlaştıran bir yol yani.
4: Peygamberimiz buna da karşı çıkmış. Dinde ifrata, aşırıya kaçmayın demiş. Yani tarikatlara karşı çıkmış Peygamberimiz bile. Neden? En büyük bölücülük din, dinde bölücülük.
9: Mürşit Allah'ın elçisi anlamındadır. Cenab-ı Hakk'ın yapılmasını istediklerini mürşitler halka gerçek anlamda bir mürşitse insanlara öğretmek zorundadır.
8: Tezkiye ediyor yani, tezkiye. İnsan kendi başına, tek başına insan eksiklerini gideremez.
4: Günümüzde böyle bir mürşit yok. Hepsi menfaatçi olmuş. Sen kötülük düşürmezsen evliyasın zaten. İyilik, insanları seversen evliyasın zaten. İnsanları sevmek evliyalıkla zaten. Ama şu günümüzde insanları sevmiyoruz. Ya kuşu sevmiyoruz, kuşu.
11: Şu metropollerde yani evliya olmak yani büyük bir şeydir ya.
4: Samimi söylüyorum.
0: Muhterem Hocam, röportajlarımızı dinledik. Kardeşimiz dinde zorlama var mıdır diye soruyor bir izleyicimize. O da dini gruplar terör olaylarına karışıyorlar. Bazı dini gruplar diyor. Korkuyoruz sokağa çıkmaya. Bu korkudan kurtulmaları için, korkmamaları için bu insanlar ne yapmaları lazım Muhterem Hocam?
1: Şimdi sokak röportajlarını incelediğimiz zaman hepsinin ortak noktası Kur'an'ı bilmemeleri. Kur'an'ı öğrenmemeleri. Ki Can Serveri Peygamber Efendimiz her Müslüman kadın ve erkeğe Kur'an'ı öğrenmek farzdır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifade buyurduğu gibi خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ. Bir kere herkesin Kur'an'ı öğrenmesi farzdır ve Kur'an'ı öğrenmesi kendisine öğretecek olan birisinden öğrenmesi farzdır. Yani gayet açık hadiste خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمُهُ. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten. Öyleyse biz Kur'an'ı bilmeyen kişi ne yapması lazım? Kur'an'ı öğrenmesi lazım. Kur'an'ı kimden öğrenmesi lazım? Öğreten birisinden öğrenmesi lazım. Gayet açık ortada. Yani dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim. O Kur'an'ı bilmeyenler öğrenecekler ama kimden? Öğreticiden öğrenecekler. O zaman bakıyoruz bu iki esas nokta unutulmuş. İblis diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. Hep konuşanları gördük. İbadet yapsınlar. ibadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. O zaman ne yapıyor iblis? İblis vasıta emirleri, hedef emirlerin yerine geçiriyor. Ve hedef emirleri de insanlara unutturuyor. İşte namazını kılıyorsa vesaire vesaire ama bunu yaparken asıl olan hedef emirler, eğer iblis hedef emirleri unutturursa, istediği kadar vasıta emir yerine getirsin, o kişi kurtuluşa ulaşabilir mi? Ne yazık ki hayır. Öyleyse ibadet yapsınlar, tamam. İbadetlerle kurtuluşa ulaşacaklarını zannetsinler, o ibadetleri hedef emirlerinin yerine geçiriyor. Ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın, hedef emirleri insanlara unutturuyor. Nitekim çağımız hidayet çağı, hidayet çağının önderi, devrin imamı Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde, özellikle 30. ayet diyor ki, benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti. Yani iblisin bütün muradı Kur'an'ı unutturmak. O zaman hiçbirisi mesela dikkatle bakın, Kur'an'dan bahsettiler mi? Hayır. Hepsi ne yaptılar? Vasıta emirleri söylediler. Vasıta emirlerle kurtuluşa ulaşacaklarını ifade ettiler. Ama ne yazık ki bu anlayışla hiçbirisi kurtuluşa ulaşmıyor. Çünkü söyledikleri Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Sokak röportajlarından çıkarttığımız netice Kur'an'a uymuyor. İnsanlar Kur'an'ı unutmuş durumdalar. Kur'an'ın unutulmasının arkasında ne var? Hidayetin unutulması var. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindeki de hidayetten mahrum olacak. Yani hidayetin olmaması Kur'an'ın da unutulması manasına geliyor. Hidayet yoksa Kur'an da unutuluyor. Gerçekten de öyle mi? Evet, Taha suresinin 123, 124, 125 ve 126. ayet-i kerimeleri. Şimdi Taha 123'te birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin, benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalete kalmaz, şakilerden olmaz. Ama kim zikrimden yüz çevirirse, yani hidayeti dilemezse, ona dünyada dar bir geçim var ve o kıyamette kör olarak karşılanacak. Kişi diyecek ki, beni niçin kör olarak karşılettin? Allah-u Teala diyor ki, evet, ayetlerim sana gelmişti ve sen unutmuştun. Öyleyse dikkatle bakın, iblisin insanlara unutturduğuna Kur'an-ı Kerim, hedef emirleri insanlara unutturuyor. Ama insanları vasıta emirlerle meşgul ettiriyor. İşte sokak röportajlardan anladığımız bu. İslam'ın beş şartı, İslam'ın beş şartıyla kurtuluşa ulaşacağını zannetmek, yani vasıta emirlerle meşgul olsunlar, vasıta emirlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler, ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın, hidayetin unutulması, Kur'an'ın unutulması. Kur'an hidayet rehberidir. Ve ne yazık ki İslam alemi bu noktaya gelmiş durumda. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir suale izleyicimiz irşat yolu nedir diye sorduğum zaman, irşat yolu araştıracaksın, İslam beş şartını yaşayacaksın, beş vakit kılacaksın, o zaman irşat yoluna ulaşırsın dedi.
1: Gördünüz mü?
0: Kur'an ne diyor Muhterem Hocam?
1: Evet, irşat yolu insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Ve mürşide tabi olmadan da hiç kimsenin oraya ulaşması mümkün değil. Kur'an bunu söylüyor. Allah Teala Mümin Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde mürşit olan zat ne diyor? Ya kavmi ittebi'uni, bana tabi olun, ehdikum sebil reşad, sizi sebil reşada ben ulaştıracağım. Öyleyse sebil reşada kişi mürşidine tabi olmadığı takdirde hiç kimsenin ulaşması mümkün değil. Mürşidine ulaşmadığı takdirde sebil reşada kimse ulaşmıyorsa, o zaman sebil reşada ulaşmak için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Neden? Çünkü mürşidi Allah bize gösteriyor. Allah Teala mürşidi kendisi tayin ediyor. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde sebilin, sebil-i reşadın tayini Allah'a aittir. Her veli mürşid aynı zamanda bir sebil-i reşadı temsil ediyor. Öyleyse sebil-i reşadın tayini Allah'a ise o zaman kişinin sebil-i reşada ulaşması için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah, Allah'a ulaşmayı dileyenleri sebil-i reşada ulaştırıyor. Allah, Allah'a ulaşmayı, kendisine ulaşmayı dilemeyenleri sebil-i gayde bırakıyor, delalette bırakıyor. Onlarla ilgilenmiyor. Ama Allah, sebil-i reşada ulaştırmak isteyenlerin kendisine ulaşmayı dileyenler olduğunu beyan ediyor. Ve onları kendisine ulaştırmak üzere ne yapıyor? Bir veli mürşide, bir sebil-i reşada ulaştırıyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun Muhterem Hocam. Bir izleyicimiz Peygamber Efendimiz tarikatlara karşı çıktı. Tarikatları kaldırdı. Mürşit diye bir şey yoktur dedi. Bu ifadeleri yorumlar mısın?
1: Bu kesinlikle işte hep böyle Kur'an'ın, bu söylenen sözlerin hepsi Kur'an'a muhalif. Mesela tarikata karşı çıktı diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inmiştir. Ve tarikatı Kur'an farz kılıyor. Şimdi bakın tarikatla ilgili ayetlere bakalım. Kur'an'da tarikat var mı? Şimdi Nisa 168'de Allah Teala diyor ki o küfredenler ve zulmedenler. Allah onları asla mağfiret etmez ve tarik-i müstakime ulaştırmaz. Hangi tarika ulaştırır? Tarik-i cehenneme. Öyleyse tarik-i cehennem de var, tarik-i müstakim de var. Tarik-i müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. Tarik-i cehim cehenneme götüren yoldur. Öyleyse kişi eğer ulaşmayı dilemiyor ve başka insanlara zulmediyorsa Allah onu mağfiret etmiyor ve tarik-i müstakime ulaştırmıyor. Öyleyse Allah Teala burada belirtiyorsa tarikat var mı yok mu? Var tabii. Mümin 17. Biz üzerinize 7 yol yarattık. 7 tane tarik. Zaten tarik yol demektir. E bu da tarik-i müstakimi ifade ediyor. 7 tane gök katını birbirine bağlayan yol. E Akab 32. Ey kavmimiz, muhakkak ki biz Hazreti Musa'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden, Hakk'a ulaştıran ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik. E tarik-i müstakim diyor. Ve cin 16. Bizden teslim olanlar da var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Teslim olanlar mürşitlerini arayanlardır. Eğer onlar da ulaşmayı dileselerdi tarikata ulaşlardı. Ve in lev istakamu ale tarikati. Tarikat üzere olsalardı, Allah'a ulaştıran yol üzerinde olsalardı leskayna mangadakan onları doyabilecekleri kadar onlara rahmet verirdi. O zaman Peygamber Efendimiz tarikata karşı çıktı. Külliyen yalan. Aksine tam tersi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanları tarik-i cehimden uzaklaştırıyor. İnsanların tarik-i müstakim üzerinden Allah'a ulaşmasını söylüyor. Gayet açık ortada. Başka ne söylemişti?
0: Bu insanlar bir de mürşide karşı, yani mürşit yoktur dediler.
1: Mürşit yoktur diyor. Halbuki yine Kur'an ayeti kerimesi Mümin 15, Mümin 38. Mümin 38'de amel olan adam şöyle dedi. Ey kavmim, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Sadece bu kalsın, bu ayeti kerime kalsın. Evet. Sadece bana tabi olun ki irşat yoluna ben sizi ulaştırayım. Şimdi mürşit yoktur diyor. Sebil-i Reşad'ı Allah söylüyor. Ve Sebil-i Reşad'a bizi ulaştırması için bizim mürşide tabi olmamız lazım. Mürşidine tabi olmayan hiç kimseye Allah Sebil-i Reşad'a ulaştıramaz. Sebil-i Reşad da Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse bütün bunlar hepsi iblisin Kur'an-ı Kerim'i nasıl unutturduğunu görüyoruz. İblis, insanlar vasıta emirlerle meşgul olsunlar. Vasıta emirlerle kurtuluşa ulaşana zannetsinler. Ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte vasıta emirlerden de hedefe ulaştırıcı iki şey unutulmuş. Birisi ulaşma dileği, diğeri zikir. Onlar da eksik ve geri kalan İslam'ın beş şartı. Ve insanlar İslam'ın beş şartıyla meşgul. İblis diyor ki tamam meşgul olsunlar diyor. İslam'ın beş şartıyla kurtuluşa ulaşsınlar. Hakikaten de insanlar şu anda öyle söylüyor. Ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. O zaman hiçbirisinin kurtuluşa ulaşmaması onlara iblisin Kur'an'ı unutturmasıdır. Kur'an unutulduğu zaman, Kur'an'ın unutulmasının arkasında ne var? Hidayet unutulmuştur. Eğer insanlara hidayeti unutturduğu zaman zaten Kur'an unutulmuş vaziyettedir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bazı izleyicilerimiz kainat ve insan Allah'ın bir parçasıdır söyledi. Öyle söyledi. Kur'an-ı Kerim ne diyor bu konuda?
1: Hayır, kainat yokken Allah vardı. Öyleyse eğer kainat Allah'ın bir parçasıysa Allah kendi kendisini mi yarattı? Bunlar külyen, Kur'an'a muhalif olan zanlardır. Yani kainat yoktu, Allah vardı. Allah Teala kainatı yarattı. Allah'ın yarattığı ilk şey Allah'ın enerjisi. Enerjiyle bütün kainatı yarattı. Üç asıl ve üç dakikalık olmak üzere altı alemin altısını da Allah enerjiyle yarattı. Ama enerjiyi yaratan yine Allah'tır. Dolayısıyla ne enerji vardı, ne kainat vardı, Allah vardı. Ve Allah yaratmayı diledi, enerjiyi yarattı ve altı tane alemi, varlıklar alemini de enerjiyle yarattı. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimize Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz diye sorulduğu zaman hali hazırda diliyoruz. Bazı insanlar da ibadet yapıyoruz, dilemesek yapar mıyız diyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin işaretleri, kişiler Allah'a ulaşmayı dilediğini nasıl anlarlar?
1: Şimdi her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı kişinin idrak etmesi lazım. O zaman ben diliyorum diyen kişi ne yapıyor? İbadet yapıyor. O zaman beraberce bakalım. İbadet yapan bir insan üç vücut ve serbest iradeyle yaratılmış bir varlık. Şimdi Allah'a ulaşma dileği ruhun talebi. Fizik vücut İslam'ın beş şartını yerine getirebilir. Ama fizik vücut İslam'ın beş şartını yerine getirdiği zaman ameller boşa gidebilir. Hangi halde ameller boşa gidebilir? Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar etmesi halinde. Lika Allah ruhun talebidir ve Allah'ın ayetlerini inkar etmesi halinde. Öyleyse ikisini inkar ediyorsa bu insan ameller boşa gidiyor mu? Kesinlikle. İşte insanlar Kur'an'la kendilerine, yani hak aynasında kendilerini görmüyorlar. Hak aynasında kendine bakacaktır. Allah kendisini bir fizik bedenle yaratmış. Allah kendisine bir nefse dizayn etmiş. Allah kendisine ruhundan üfürmüş. Allah kendisine serbest iradeyle cez kılmış. Bunlar hepsini yerli yerine oturtacak. Hak aynasından kendisine baktıkları zaman ben ibadetleri yapıyorum. Öyleyse ben Allah'a dilemiş olmuyor muyum? Hayır, dilemiş olmuyorsun. Fizik vücut bu İslam'ın beş şartını hiçbir şey ihtiyacı olmadan yerine getirebilir. Nitekim hep söylüyoruz. Özellikle Rabia Sultan, siz niçin namaz kılıyorsunuz diyor. Birisi diyor ki Allah bizi cennetine alsın diye. Öbürü siz de Allah bizi cehennemden korusun diye. Gayet açık ortada. Bu talep her ikisi de fizik vücut ve nefsten kaynaklanan taleplerdir. Ama hiçbirisi doğru değil. İbadetler biz hepimiz kim için yaratılmışız? Allah için. Allah için. Öyleyse Allah için yaratılmışsak bütün vasıta emirlerin ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzere yapılması lazım. Birinci hedefimiz Allah'a ulaşmak. İkinci hedefimiz Allah'ın zatını görmek. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimize evliya ile ilgili sual soruldu. Kötülüğe düşmeyeceksin, insanları seveceksin. İşte evliya budur dedi. Böyle bir yorum, tanım yaptı. Evliyayı bize anlatır mısınız Muhterem Hocam? Evliya kimdir?
1: Evliya, kalben ulaşmayı dileyerek dünya hayatında yedi kademede nefsini tezkiye etmek suretiyle ruhunu Allah'a ulaştıran kişidir. Zaten dilimizde veliye, evliyaya ermiş denir. Neyi ermiş? Ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmıştır. Dolayısıyla ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmayan, yedi kademede nefsini tezkiye etmeyen, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmayan kişi veli değildir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'de kıtal ve cihatın farziyetiyle alakalı ayet-i kerimelerde, mevcut ayetlerde dinde zorlama ile ilgili bir ilişki var mıdır?
1: Hayır. Dinde kıtal ile ilgili ayetlerde de dinde zorlama yoktur. Şimdi ne zaman kıtal vardır? Birisi sizi yurdunuzdan çıkartırsa birisi sizi öldürmeye kalkarsa o zaman nefsi müdafaa olarak siz de kendinizi korumak üzere savaşabilirsiniz. Bu onları bir noktada zorlamanız değil, onların sizin serbest alanınıza girmemesini sağlamaktır, korunmaktır aslında o. Nefsi müdafaa vardır. Hiçbir zaman İslam'da savaş yoktur. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hep barışı, huzuru, mutluluğu bize hedef olarak gösteriyor. İslam'da barış vardır. İslam'da huzur vardır. İslam'da mutluluk vardır. İslam'da kesinlikle savaş yoktur. Savaş sadece hayatta kalmanın, nefsi müdafaanın bir vasıtası olarak Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuştur. İşte Mümtehine Suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimeleri. Hayır, 8 ve 9. ayet-i kerimeleri. Bir ayeti çıkartalım. 8 ve 9. Şimdi dikkatle bakın. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olan kimselere iyilik etmenizden, onlara adaletle davranmanızdan sizi yasaklamaz. Yani din konusunda bizimle savaşmayan ve bizi yurdumuzdan çıkartmayan kimselerle onlara karşı iyilik yapmak, adaletli olmaktan bizi yasaklamaz. Muhakkak ki Allah-u Teala adaletli olanları sever. Ama Allah kiminle savaşmamızı istiyor? Fakat Allah din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkarmış olan, sizin çıkarmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden sizi nehyeder, yasaklar. Kim onlara dönerse o takdirde işte onlar zalimlerdir diyor. Öyleyse iki şey var dinde savaşı gerektiren. Bir, bizi yurdumuzdan çıkartmak. İki, bizi dinimizden men etmek. Bu iki şey yoksa kesinlikle İslam'da savaş yoktur. İslam'da savaş bir nefsi müdafaanıdır. Yani kişinin bulunduğu alanı, bulunduğu mekanda dinini serbestçe yaşamasını istemenin bir vasıtasıdır bu. Bir koruma vasıtasıdır. Bir hücum vasıtası değil. Mesela Peygamber Efendimiz'e bakalım. Peygamber Efendimiz Allah'ın kendisine tebliğ ettiği ayetlerle ne istiyordu? Dinini yaşamak ve Mekke'de hayatını idame ettirmek istiyordu. Ama evvela müşrik ve kafirler onun dini hayatı yaşamasına engel oldular. Daha sonra onu Mekke'den kovdular. Peygamber Efendimiz de hicret etmek zorunda kaldı. Nereye gitti? Medine'ye. Medine'de de onları rahat bırakmadılar. Bu sefer de onlarla din konusunda savaştılar. Yine Peygamber Efendimiz onlara hücum etmedi. İlk Medine'deki savaşta Hendek savaşıdır. Hendek kazdılar. Yani kendisine hücum eden düşmana karşı kendilerini korudular. Dolayısıyla kıtal bir dinde zorlama değildir. Aksine sadece bulunduğu mekanda dinini serbestçe yaşamak için korunmanın bir vasıtasıdır. Bir nefsi müdafaadır. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz cizyeyi ödeyen dinini serbestçe yaşayabilir sözünün hikmetini açıklar mısınız?
1: İşte bu cizye denilen vergi, övgü, şey, Allah Teala bunu Enfal Suresinin sanıyorum 29. ayet-i kerimesinde, pardon, Enfal 29'da değil, Tövbe Suresinin 29. ayet-i kerimesinde, kitap verilenlerden Allah'a ve imlâhire ulaşma gününe inanmayan kimselerle, Allah'ın ve Resulünün haram ettiğini haram etmeyenlerle ve hak dini din edinmeyenler, onlar küçük düşüp cizye elleriyle verinceye kadar savaşın diyor. Demek ki burada bir olay var. Ehli kitaptan olup Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ve imlâhire iman etmiyor ve Allah'ın haram kıldığı domuz etini yiyen ve hak dini din edinmeyen kişi, hak dini, din edinmeyenlerle onlar cizyeyi elleriyle verinceye kadar savaşın. Yani İslam beldesinde kalıyor, İslam beldesinde kaldığına göre İslam onlar için bir koruyucu zırh. Kime karşı? Dıştan gelen hücumlara karşı. O zaman dıştan gelen hücumlara karşı İslam onları koruduğu için onun bir bedeli var, cizye denilen bir vergi. Allah razı olsun. Mesela bugün insanlar devlete vergi veriyor. O vergi karşılığında devlet onlara ne yapıyor? Yol yapıyor vesaire vesaire. Kullanabilecek. Tıpkı bunun gibi. Yoksa cizye denilen vergi dinde bir zorlamanın vasıtası değildir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz Gâşiye 21-22 ve Kaf Suresi 45. ayet-i kerimesinde sen zorlayıcı değilsin, hatırlatıcısın buyuruyor. Tebliğlerimiz ve nasihatlarımız bu ayet-i kerimelere göre nasıl olmalı Muhterem Hocam?
1: Tebliğlerimiz ve nasihatlerimiz insanlara nasihat etmeliyiz, insanlara örnek olmalıyız ama insanları asla zorlamamalıyız. Onların serbest irade alanına girerek onlara tahakküm etmemeliyiz. Dinde zorlama yok diyor. Dört tane ayet-i kerime hemen kardeşimiz şu anda bize gösterecek dört tane ayet-i kerime. Bakara 256 dinde zorlama yoktur. İnsanlar inanmıyor diye onları sen mi zorlayacaksın? Hayır, sen onların üzerine bir zorlayıcı değilsin. Sen Kur'an'la öğüt ver. Gâşiye 23'te sen nasihat edicisin. Sen bir zorlayıcı değilsin. Öyleyse bütün mesele bizim öğüt vermemiz, nasihat etmemiz ve yaşantımızda da onlara örnek olmamızdır. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, dinden ayrılan kişilere mürfet diyorlar. Mürfet olan kişi eğer tövbe etmezse öldürülür diyorlar. Fıska düşen insanlar da nasıl gerçekleşiyor, nasıl davranmak gerekiyor Muhterem Hocam?
1: Yani şimdi Maide suresinin 54. ayet-i kerimesi, ruhunu Allah'a ulaştıran birisi var. Hidayete eren. Ya eyyühellezine amenu men yertede minkum an dinihi. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra dinden dönen, yani fıska düşen kişi. Feyelsefe yetillahu bi kavmin yuhubbuhuma yuhubbunehu. Allah onun yerine bir kavmi getirir ki onlar Allah'ı severler, Allah da onları sever. Onlar Allah'ı severler, Allah da onları sever. Şimdi hemen onlar Allah'ı severler. İşareti nereden geliyor? Al-İmran 31. İn kuntum tuhibbunallaha fetebiuni. Öyleyse mürşidine tabi olan kişi kimdir? Allah'ı seven kişidir. Ama Allah'ın sevdiği kişi kimdir? Allah'ın sevdiği kişi de fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişidir. O zaman eğer diyor kişi ruhunu Allah'a erdikten sonra eğer kişi dininden dönerse, fıska düşerse, o zaman onun yerine fıska düşmeyenden bahsediyor. Allah'ın, Allah'ı seven, Allah'ın da sevdiği. Allah kimi seviyor? Muhsinleri seviyor. Fizik ucunu Allah'a teslim edeni getirir. يُحُبُّهُمْ وَيُحُبُّونَهُ اَزِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَيْزَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ Onlar, müminlere karşı tevazu sahibi, kafirlere karşı izzet sahibidirler. Yücahidûne fî sebîlillah. Onlar Allah yolunda cihat ederler. Ve lâ yahâfûne levmete leym. Ve başkasının kınamasından asla çekinmezler. Zâlike fetullâhi. Allah, bu Allah'ın fazlıdır. Yûti men yeşâv dilediğine verir. Ve Allah vasîun alîm. Bu Allah-u Teala'nın vasî ve alimdir. Yani Allah'ın, Allah'ı seven, Allah'ın da kendini sevdiği kişi muhsinler. Ama kişi muhsin olmadan evvelde bir risk olayı var, tehlike noktası var. Fıska düşüp bütün kazandıklarını kaybedebilir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Hocam, Firavun İslam'ın yaşanmasına engel oluyordu. Zorluyordu insanları. Dinde zorlama yoktur fakat küfürde zorlama vardır diyebilir miyiz muhtemelen?
1: Tabii. Zaten bütün küfür ehli insanları kendi yanlış inançlarında zorluyorlar. Allah razı olsun. Evet.
0: Lokman 15'e göre kişinin dinde zorlamaya karşı nasıl hareket etmesi gerekiyor Muhterem Hocam?
1: Lokman 15'e göre Allah Teala diyor ki وَتَّبِي سَب۪يلَ مَنْ اِنَابَ اِلَيَّ Bana ulaşanın yoluna tabi ol. Öyleyse bana ulaşanın yoluna tabi ol dediği zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olacak. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduğu zaman zaten Allah'a ulaştıran sevildedir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Süremiz sona erdi, arz ediyorum Muhterem Hocam.
1: Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimizin himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
0: Bir başka programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ümmetimin en hayırlısı Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ve bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye Kur'an'ı öğretti. Hem de yaşatarak öğretti. Bütün sahabe Kur'an'ın bütün insanlara emrettiği 7 safhasında yaşadılar. O 7 safha ki Hazreti Nuh ve ona tabi olanlarca da yaşandı. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlarca da yaşandı. Ama onlara ait olan şeriat kitapları kaybolmuş. Onlar da nebi oldukları için Allah Teala onlara da şeriat kitabı indirdi ama onların şeriat kitapları yok. Ama şeriatlarının ve kitaplarının olduğu Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde anlatılıyor. Hem Hazreti Nuh'un hem de Hazreti İbrahim'in kendilerine kitap verilenlerden olduğu da anlatılıyor ve şeriat sahibi oldukları da anlatılıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Dini ayakta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye. Müşriklere onlara yaptığın teklif, onlara yaptığın çağrı, davet, yani Allah'a ulaşmayı dileyin de şirkten kurtulun ifadesi ağır geldi diyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin şeriatı birbirinden farklı şeriat değil. Şeriatlar yok. Şeriat var. Dinler yok. Din var. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin son peygamber. İlk peygamberden son peygambere kadar, yani kendisine şeriat kitabı verilmiş ilk peygamberden son peygambere kadar şeriat kitapları sadece peygamberlere verilir. Resuller de Allah-u Teala'dan kitap sahibi olabilir ama o kitaplar hiçbir zaman, yani peygamber olmayan resuller de onlara da Allah kitap yazdırır ama onlar hiçbir zaman şeriat kitabı değillerdir. Onlar peygamber değillerdir. Veli Resul. İşte söylediğimiz bağlamda bütün
dinler zannettiğimiz, birbirinden farklıymış gibi görünen, başka başka peygamberler zamanında yaşanmış olan din hep aynı din olmuştur. Bütün peygamberlerin her birinin hayatta bulunduğu devirde yaşadığı şeriat mutlaka aynı şeriattır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide ulaşıp tabi olmak, iki, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 7. basamak, 14. basamak, 21. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 25. basamak. Nefsi Allah'a teslim etmek, 26. basamak. Muhlis olmak, irşad olmak, 26. basamak. İradeyi Allah'a teslim etmek, 28. basamak. 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. safhaları dinin Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla yer almış. Hem bunların hepsinin farziyeti bir, hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin bunların hepsini yaşadığı. Ama hepsi o kadar değil sevgili kardeşlerim. Daha ötesi var. Aynı konuyu Tevrat'ta incelediğimiz zaman bakıyoruz ki Tevrat'ta da Hazreti İbrahim'in dininin, yani Allah'a teslim dininin 7 safhası orada da var. Farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin bu 7 safhanın 7'sinde yaşadığı gene yer almış. Tevrat'tan bahsediyoruz. Hazreti Musa ve ona tabi olanların da tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar gibi, tıpkı Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar gibi İslam'ın 7 safhasının üzerlerine farz olduğunu ve hepsinin onu yaşadığını görüyoruz. Sonra İncil'i alıyoruz, hele bakıyoruz ki İncil'de de 7 safhanın 7'si de farz ve Hazreti İsa ile beraber ona tabi olanlar, onun havarileri, hepsi 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek şeriat olmuş ve muhteva bir bütün. Şeriat dediğimiz zaman dinin yaşanmasına medar olan emredici kaideler diye değerlendirilir şeriat. Oysa ki şeriat onun ötesinde bir kavramdır. Bütünü temsil eder. Fırkalara ayrılmamayı da ifade eder. Ve dini ikame etmeyi, ayakta tutmayı da ifade eder. Ezeli ve ebedi din, hiç değişmeyen din, Hazreti Adem'den ilk insandan şu dünyada yaşayacak olan son insana kadar devam edecek olan bir tek din söz konusu. O din Kur'an-ı Kerim'imizde Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak adlandırılıyor ve Ulul Azm peygamberler adı verilen 5 peygamberin de aynı dini yaşadıkları kesin. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu din kainatın tek dini sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sadece bu dini din olarak vaz etmiş, hiç değiştirmemiş
insanlık tarihi boyunca milyonlarca yıldır, bundan sonra gelecek olan bir zaman parçası geçecekse, o zaman parçasında da hiç değiştirmeyeceği kesindir. İşte Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi. Habibin veçhini dini kıyamda tutmak üzere dine ikame et. Dine doğrult. Din için yaşa. Hanif olarak bunu yap. O hanif fıtratıyla yap ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte o hanif dini ki ezeli ve ebedi dindir. Allah'ın ne dininde ne de insanları o dini, hanif dinini yaşatacak olan hanif fıtratını yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Ve din de hiçbir zaman değişmeyecektir. Sadece ve sadece tek bir din olacaktır. Hanif dini, hanif dini, hanif dini.

O din ezeli ve ebedi dindir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel, başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Kur'an'ı öğrendiler ve öğrettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabe de tabiinin kendilerine tabi olmasını sağladıkları cihetle Kur'an'ı öğrendiler. Tebe-i tabi'in de tabi'in sahabeden Kur'an öğrendi. Tebe-i tabi'in de tabi'inden Kur'an-ı Kerim öğrendi. Ve hepsi de yedi safhanın yedisini de yaşadılar. Kur'an'ı öğrendikleri bu sebeple

üniversitelerde din öğretilir, ilahiyat fakültelerinde din öğretilir ama öğretilen liselerde de öğretilen dinde artık İslam'ın yedi safhasından bir bahis yoktur. Bunun manası nedir bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer İslam'ın yedi safhası yoksa kurtuluş da yoktur. Kısaca bugün öğretilen din kültürüyle hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileme konusu bütünüyle unutulmuştur. Bu unutulmuşsa olay bitmiştir sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Kur'an'daki ayetler gereğince kurtuluşu mümkün olmayan bir cehennem yolcusudur. Öyleyse bütün insanların cehenneme gideceği bir dizaynda yaşıyoruz. Ve bunları söylediğimiz için bize bir deliye bakar gibi bakıyorlar. Bu adam diyorlar üşütmüş. Bunca üniversitede bunca din öğretisi var. Bunca İmam Hatip Lisesi. ...285.000 kadrolu Diyanet İşleri Başkanlığı. Sonra bunca profesöre, doçente rağmen onlar da dahil olmak üzere insanlar cehenneme gidecek ha? Sevgili kardeşlerim, Kur'an hükümleri bugün sadece tarikatların onların da bir kısmında yaşanıyor. Ve bir takım tarikat mensupları söylediklerimizin insanlar tarafından anlaşılmaması için diyorlar ki onun söylediklerini incelemeyin. Yoksa mürtet olursunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir şey değil mi? Şeytan insanların kurtulmasını önlemek üzere din adamlarının kandırmasını temin edecek olan bir noktaya ulaştırmış. Din adamları bunları söylüyor. Onun söylediklerini incelemeyin diyor. İncelerlerse ne olacak o insanlar? İncelerlerse incelemeyin diyenin yalan söylediği tespit edilecek. O zaman sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir, kendi itibarının zedelenmemesi aslına dayalı olarak bütün insanların cehenneme gitmesine rıza gösteriyor kişi ve rıza göstermekte de kalmıyor. Kendi de cehenneme gidecek. Ama aman söylediklerinin eksik olduğu anlaşılmasın. Sevgili kardeşlerim, ne kadar korkunç bir tuzak değil mi? İblis insanları gene insanları kullanarak cehenneme sürüklüyor.

Biz bütün kardeşlerimize diyoruz ki gidin. Ne kadar tarikat varsa, ne kadar din öğretim müessesesi varsa hepsini inceleyin. İnceleyin ve Allah'ın size verdiği ilimle karşılaştırın. Ki farkı anlayabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'le, Kur'an-ı Kerim öğretisiyle insanların asırlardan beri değiştirdiği, Kur'an kültürüne ters düşen birçok faktörü, fazlaları ve eksikleri muhtevasını alan bir geleneksel din anlayışı. İslam'ın 5 şartından ibaret, bir, bütün insanları cehenneme doğru sürükleyen bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, bu korku neden? Onun söylediklerini incelemeyin korkusu neden? Herkes cehaletinin meydana çıkacağı endişesini taşıyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, biz onları cehaletle suçlamıyoruz ki. Şunu kesin olarak biliyoruz. Herkes sadece öğrenebildiği ilmi öğretebilir. O kişiden daha fazlasını öğretmek talebinde bulunamaz. Öğretmesi talebinde bulunamaz. Herkes neyi öğrenmişse sadece onu öğretecektir. Şimdi eğer birisi çıkar da derse ki, birisi çıkmış, hidayeti anlatıyormuş insanlara, sakın onun söylediklerini dinlemeyin, yoksa mürtet olursunuz. Korku değil mi? Doğruların öğrenilmesine mani olmak, bu bir cinayetten daha ciddi bir fitnedir. Herkes incelemek mecburiyetindedir. Doğrular ve yanlışlar ancak incelemekle ortaya çıkar. Bir tek Furkan vardır, Kur'an-ı Kerim. Neyi öğrenirseniz Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu söylüyor. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün yüzlerce uydurma hadis ortalıkta dolaşıp duruyor. Nereden biliyoruz uydurma olduğunu? Kur'an'a vuruyoruz. Kur'an'a uygun mu yoksa ters mi düşüyor? İşte İslam'ın 5 tane şartı. İslam'ın şartı 5 değil, 7'dir. Bir defa İslam'ın şartları deyince insanlar İslam'ın hedeflerini devreden çıkarmışlar. Vasıtaları hedef yerine koymuşlar. Şeytan son derece büyük bir kurnazlıkla bunu gerçekleştirmiş. Söylediğimiz gibi Allah-u Teala'nın koyduğu hedefler Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, böylece ruhun vücuttan ayrılması, ruhu teslim, üçüncü faktör, fizik vücudun nefsi, iradeyi teslim. Bunlar Allah'ın Kur'an'a koyduğu hedefler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Bugün insanlar diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz İslam'ın 5 şartını da yerine getiriyoruz. Biz Allah'a teslim olanlarız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Biz bunu yapıyoruz diyorlar. Peki aziz kardeşlerim, yapıyorsunuz ama neyinizi teslim ediyorsunuz Allah-u Teala'ya? Madem Allah'a teslim olanlarsınız, ruhunuzu mu? Fizik vücudunuz mu? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Teslim edebileceğiniz şeyler bunlar. Neyi teslim ediyorsunuz? Hiçbiriniz bunun cevabını veremezsiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an ispat ediyor ki bundan 14 asır evvel
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşamışlar. Kur'an ispat ediyor ki 7 safhanın 7'si de farz ve bu insanlar öyle bir korkunun içine girmişler ki insanlar söylediklerimizi incelerse ayetlerle konuştuğumuz için Kur'an hakikatlerini öğrenecekler. Öğrenince onlar da hakikatleri yaşamaya başlayacaklar. Bu Kur'an öğretisine karşı çıkarken kendi söylediklerinin Kur'an'a ters düşüp düşmediğini de incelemek mecburiyetindeydi. Bunun için incelemesi gerekir ki söyledikleriyle Kur'an arasında ne kadar büyük farklılıklar olduğunu tespit etsin. Şimdi bizim söylediklerimizle başkalarının ve kardeşimizin söylediği birbirine ters düşüyor diye Allah'ın bize söylediklerinin incelenmemesi lazım geldiği bu sevgili kardeşlerim Allah'a isyan etmektir. Yani siz Kur'an-ı Kerim'i incelemeyin diyor. Söylediklerini araştırmayın dediği zaman söylediği söz Kur'an'ı araştırmayın sözüdür. Çünkü bizim hiçbir söylediğimiz hiçbir gün Kur'an'ın dışından olmadı. Sadece Allah-u Teala bize Kur'an ayetlerini öğretti ve bizim de sizlere bunları öğretmemiz emrolundu. İşte bunun için buradayız. Ve İslam'ın 7 safhasını sizlere öğrettiğimiz için bundan huzur ve sürur duymaktayız. Allah'ın öğretisini sizlere ulaştırmak için Allah-u Teala'nın bizi seçmiş olması dolayısıyla. Sevgili kardeşlerim, incelemek konunun temelini teşkil eder. Mukayese ancak incelemekle yapılır. İnsanlar ne söylüyor? Allah ne söylüyor? Allah'ın ne söylediği belli mi? A'dan Z'ye belli. Kur'an-ı Kerim Allah'ın ne söylediğini söylüyor. Şimdi biz sadece Kur'an-ı Kerim'i söylüyorsak ve birisi de çıkıp diyorsa ki onun söylediğini incelemeyin. İncelerseniz mürtet olursunuz. Bunun manası Kur'an'ı incelemeyin. İncelerseniz mürtet olursunuz demek. Bu ancak mürtet olan birinin söyleyebileceği bir sözdür. Sevgili kardeşlerim, kimse hakkında bugüne kadar buhtanda bulunmadık. Ama bunu söylemeye cesaret edebilen birisi, biz sadece Kur'an-ı Kerim'i söylediğimiz için Kur'an'a hakaret etmiş oluyor. Buna cevap vermek mecburiyetindeyiz. Hiç kimse Kur'an'ı öğreniyor diye mürtet olmamıştır. Ancak bunu söyleyen kişi mürtet olabilir. Hiç kimse Kur'an'a dil uzatamaz. Hiç kimse bizim Kur'an'ın dışında bir şey söylediğimizi bugüne kadar iddia edemez. Neyi ortaya koymuşsak hepsi Allah'ın bize öğrettiği sadece Kur'an ayetleriyle ortaya konmuştur. İşte öyle bir şey sevgili kardeşlerim. Öyleyse şimdi bunların ışığında girelim konumuza. Böyle insanlar, Kur'an'dan habersiz olan insanlar, madde bir, Allah'a ulaşmayı dilemezler. Eğer dilemezlerse, Kur'an'a göre bu insanların durumuna şöyle kısaca, sadece ayetler açısından bir göz atalım. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi takva sahibi değildir. Bir, ikincisi de şirktedir.
İşte iki ayet-i kerime. Rum 31 ve 32. Allah Teala buyuruyor: "Minibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin." Rum 31'de bunu söylüyor. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma, böylece müşriklerden olma. Müşriklerden olmamasını temin eden faktör ne? Kişinin Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ve 32. ayet-i kerime, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır, hizipler oluşturmuşlardır, her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Bütün fırkalar 73 tane. Bunlardan 72 fırka Allah'a ulaşmayı dilemeyip fırkalara ayrılanlar. 73. fırka tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Ruhunu ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Dilemiyor kişi. Eğer dilemiyorsa bu Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre bu kişi 1. takva sahibi değildir. 2. şirktedir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dilemezse ne olur? Bakıyoruz. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatmeennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhimin nâru bimâkânî yeksubûn. Onlar ki bize mülaki olmayı kesinlikle dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Allah Teala üç oldu. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ve bir dördüncü faktör, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Dört faktör oldu. Böyle bir insan dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Allah dilediğini dalalette bırakır ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir diyor Allah Teala. 5 oldu. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler inkar ettiğine göre Allah'a ulaşmayı dilemediği kesin bu kişinin. Allah Teala diyor ki, onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değildirler. 6 ve 7. konular. Kişi hüsranda, kişi hidayette değil. Allah Teala böyle insanlara tağutun dostu diyor. 8. faktör,
tağutun kulu diyor. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَهُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا اَنْ عَوْا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبِشْرَ فَبَشْرِ بَاد۪ي buyuruyor Allah-u Teala. Onlar ki tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Herkes doğuştan itibaren tağutun kuludur. Dalaletedir. Dalalete olan herkes tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanların. Münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar kurtuluyor. Onlar diyor Allah Teala tağutun kulu olmaktan iştinav ettiler. Neden iştinav, nasıl iştinav etmişler? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarıma müjdeler. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağuta kul olmaktan kurtulurlar. Şeytana kul olmaktan kurtulurlar. Aynı zamanda bu insanlar şeytana dostturlar. Şeytanın dostudurlar, tağutun dostudurlar. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahum et-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dileyen müminler diyor Allah Teala, Allah onların dostudur ve onları zulmetten nura çıkarır. Ama tağutun dostları kafirlere gelince kafirler tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Öyleyse bu ayet hem tağutun dostu olduğunu söylüyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, hem de kafir olduğunu söylüyor. On oldu. Tağutun kulu, tağutun dostu, aynı zamanda da kafir. İşte bir açıdan daha bakıyoruz Sebe 20 ile. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Gördük ki şeytanın kulları, tağutun kulları, tağutun dostları kafirler. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen tek bir fırka müminler. Gene tek fırka kesinleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şey, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim neden en hayırlı olduğumuzu söylüyor. Çünkü Allah'tan biz Kur'an'ı öğrettik ve sizlere ne kadar bahtlısınız ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece ve sadece Kur'an'ı öğretiyoruz. Onun için bu devirdeki en hayırlı kişi biziz. Şu unutulmuş olan Kur'an'ı Allah bize öğrettiği için, bizim de size öğretmemiz söz konusu olduğu için. Ve Kur'an hidayettir. Biz size Kur'an'ı, yani Kur'an'daki hidayeti öğretiyoruz. Onun için en hayırlı olan statüsündeyiz. Elbette öğretileri yanlış olanlar, eksik olanlar inceledikleri zaman bunu görüyorlar. Ama bunu görüp de kendi öğretilerinin eksik olduğunu görenler ne zaman sakın onun öğretisine inanmayın, hem de onun söylediklerini incelemeyin, yoksa mürtet olursunuz diyorsa, orada çok çirkin bir durum vardır.
Evvela Allah'ın kesinlikle yasak ettiği bir haset müessesesi vardır. Ayrıca adaletsizlik müessesesi vardır. Bir insanın başka bir insan hakkında hüküm verebilmesi için mutlaka onun söyledikleri üzerinden hareket etmesi lazım. Ne söylemiş? Söylediği hangi ölçüde Kur'an'a uygun? Eğer bütün söyledikleri Kur'an'sa, o zaman onun söylediklerini inceleyen hiçbir zaman mürtet olmaz. Ama onun söylediklerini incelersiniz, mürtet olursunuz diyen mürtet olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına bakalım şimdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çıkan ifade nasıl? Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. İşte bugün bu kadar din öğreticisi arasında sadece biz varız. Sadece biz Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı size öğretiyoruz. Unutulmuş olan bütün gerçekleriyle bütün Kur'an-ı Kerim'i. Öğretmediğimiz kesim ne? Öğretmediğimiz kesim, fıkıhla alakalı kesim. O bize hiç alakadar etmiyor. Bizim öğretim müessesemiz o değil. O konunun gerçekten uzmanları var dünya üzerinde ve bizim ülkemizde. O onların sahası. Herkes kendi sahasında öğretisini gerçekleştirecek. Biz onları her zaman saygıyla karşılamışızdır. Onlar fıkıh öğretmenleridir. Fıkıhı öğretecekler. İnsanlar arasındaki davranış biçimlerini Allah'ın emrettiği doğrularla yaşamalarını temin edecek olan bir fıkhi öğretim dizisi. Saygı duyarız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onların yaptığı ne? Kur'an'daki fıkhı öğrenip onu tam olarak öğretmek. Tatbikat ayrı şey, öğretim ayrı şey. Öğretmekle görevliler. Tatbikat kişisel iradeye bağlıdır. Kişi ne kadarını dilerse o kadarını tatbik eder. Ama öğretim küllü ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte bugünkü fıkıh öğreticileri de aslında Kur'an öğretiyorlar. Ama fıkhı tek başına bir ilim dalı olarak alırsanız, fıkıh kimseyi fıkıh öğreniyor diye Allah'ın cennetine götürmez. Öyleyse Kur'an'ı öğreten ve öğrenen ve öğretendir demekten muradı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'daki şeriatı öğretmek. Bunun manası Kur'an'ın bütünüdür. Çünkü fırkalara ayrılmamak da şeriatın temelidir. Dini ikame etmek de şeriatın temelidir. Kayyum olan din, kıyamete kadar sürecek olan din, ezeli ve ebedi kainatın tek dini. Yaşama kaideleri bir insanı cennete götürmez. Bir insanın cennete girilmesi için mutlak olarak bir hedefe sahip olması lazım. Allah'a ulaşmayı
dilemek. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan gerçekten gideceği yer cehennemdir. Ve saydığımız faktörlerin ötesinde onun amelleri de boşa gider. Allah Teala diyor ki Kehf 103-104-105'te size amellerinizi hasara uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi? Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, inkar edenin amelleri boşa gitmiştir. Allah'a ulaşmayı, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar eden kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olabilir mi? Mümkün değil, çünkü reddettiği şey o. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan, onun amelleri boşa gider. Bu insan hüsrandadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetimin en hayırlısı Mehdi'dir demekten muradı ne? Çünkü Mehdi hidayeti öğretendir. Hidayet kavramına baktığımız zaman Allah Teala'nın hidayeti zamanımızda doğru yol olarak değiştirilmiş. Hidayet nedir diye soruyorsunuz din adamlarına. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Çok güzel diyorsunuz. Hay Allah razı olsun. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorlar. Bu doğru yol nereye götürür? Allah'a götürür diyemiyorlar. Sırat-ı müstakim Allah'a istikamet lenmiş yoldur. Hicr suresinde Allah Teala sıratı ileyye müstakim diyor. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. Hidayete erdiren yoldur. Allah'a ulaştırıyor mu? Elbette. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki aranızdan kim Allah'a mülaki olmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve ilminin içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimin Allah'ın zatına ulaştırdığı kesinleşmiş bir hükümdür. Ama insanlar sırat-ı müstakimi öyle bir noktaya ulaştırmışlar ki, sırat-ı müstakim nedir dediğimiz zaman, sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorlar. Veya dost doğru yoldur diyorlar. Asli unsurları yok edilmiş olan bir Kur'an-ı Kerim'le karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim hamdolsun ki olduğu gibi duruyor. Kılına halel gelmemiş. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey o asıllarını aynen koruyan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmektir. Öğrenmek ve Kur'an-ı Kerim'le bugünkü din tatbikatını yargılamaktır. Ne kadar Kur'an-ı Kerim'den sapıldığını görmek ve bundan büyük bir hayrete düşmektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e bir sürü bidat sokulmuştur. Ya ilavelerle ya da Kur'an-ı Kerim'den alınmalarla. İşte İslam'ın 7 safhasının 7'si de Kur'an'dan, Kur'an'da mevcut olmasına rağmen bugün tatbik edilmemektedir. Öyleyse
Bu bir bidattır. Kur'an'ın temel hükümleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından tatbik edilen bu yedi tane safhanın yedisi de bugün artık mevcut değildir. Ve insanları bunu söylediğiniz zaman sizi düşman saflarında görüyorlar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Biz onların hepsinin en büyük dostu hüviyetindeyiz. Neden? Çünkü onlara unuttukları hidayeti biz öğretmekle vazifeliyiz. Şimdiye kadar acaba kim insanlara bu hakikatleri Kur'an ayetleriyle ne zaman söyledi? İslam'ın yedi safhasından bizden evvel bahseden birisini hiç duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Şu son 5-6 asır içinde, 10 asır içinde, hayır böyle bir insan yok. Şeytan insanlara Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş. Çünkü Allah Teala diyor ki bu Kur'an'ı hiç kimseye elletmeyiz, değiştirtmeyiz. Kur'an'ı değiştirmesi mümkün olmayan iblis insanlara Kur'an'ı unutturmayı başarmış durumda. Onun için hidayetin bugünkü öğretisi Kur'an üzerinden yapılmak zorundadır ve insanlara Kur'an'ın öğretilmesiyle vazifeli olan kişi o biziz. Hiçbir şey bizi korkutamaz. İnsanların söyledikleri umurumuzda olmaz. Biz Allah-u Teala'dan emri alırız, mutlaka o emri uygularız. Kim hakkımızda neyi söylerse söylesin. Sevgili kardeşlerim, bizim hakkımızda çok şeyler söylenmiştir. Ama hepsinin yanlış olduğunu bugüne kadar hep ispat etmişizdir. Buna rağmen aynı yaygaralar hep devam edecektir. İnsanların öğretilerinin yanlışlığını ortaya koyduğunuz ve ispat ettiğiniz zaman size düşman olmalarından daha tabii bir şey yok. Ama bu emri bize Allah verdi. Hangi şartlar içinde olursa olsun, kim bize düşman olursa olsun, biz görevimizi hiç kimseden korkmadan gerçekleştiririz. Bir tek canımız var ve Allah yolunda feda etmeye şu anda da hazırız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin en hayırlısı o Mehdi'dir diyor. Kimdir o? Kur'an'ı Allah'tan öğrenen ve herkese Kur'an'ı, sadece Kur'an'ı öğreten olduğu için. Ümmetimin en hayırlısı Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir hadisiyle, ümmetimin en hayırlısı Mehdi'dir ifadesi birbirini tam olarak tutuyor. Çünkü bugün dünya üzerinde sadece o hidayeti öğreten ve sadece Kur'an'la öğreten, Kur'an'ı Allah'tan öğrenen ve öğreten iki hadis birbiriyle %100 örtüşüyor. %100 birbirini ihata ediyor. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizi bununla vazifelendirdi. Bu ahir zamanda sizlere Kur'an'ı öğretmekle, Kur'an'ın asli muhtevası olan, yegane hedefi olan, yedi tane safhadan oluşan, dört teslimi içeren hidayeti öğretmekle. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an öğreniminiz ve Kur'an öğretiminiz mübarek olsun.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz size hasretiz. Hep içimizde dinmeyen, tükenmeyen bir hasret var. Biliyorsunuz ki hasret sevginin azığıdır. Hasret sevginin varlığını gösteren en kesin işarettir. Yoksa sizlerde de mi aynı şey var? Yoksa sizler de bize mi hasretsiniz? Sevgili kardeşlerim, sevenin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir. Ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Öyleyse Allah ile hasretimiz söz konusu değil. O ne yapar eder? Her an kendisini gösterir. Her an üzerimizde tesirlerini icra eder. Her an onunla beraberiz. O bizim Rabbimiz. Bizi yaratan. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz sadece bir hiçiz. Ne yapmışsa bizi bugünlere, neler getirmişse hepsi Allah'ın eseri. Biz onun elinde sadece bir azatsız köleyiz. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz her şey öylesine güzel, öylesine muhteşem ki nasıl Allah'a hayran olmasının sonunda? Her an onunla dopdolu olmaya çalışın. Her an sizinle birlikte olduğunu hissetmeye çalışın. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hiçbirinizi yalnız bırakmaz. Sizi bütününüzle ihata etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle her şeyinizden anında haberdardır. Her birinize aynı anda cevap verir. Bir kısmınız duyarsınız, bir kısmınız duymazsınız. Sevgili kardeşlerim, işte biz oyuz ki hani ahlat ağaçları açar. Ahlat ağaçları ahlat verir. Dağlarda, bayırlarda, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde. İşte biz o ahlat ağacıyız. İnsanlar onlardan faydalanabilseler de, faydalanmasalar da, Allah'ın bizde oluşturduğu meyveleri biz sizlere sunarız. Gerisi mi? O insanlara ait. Sevgili kardeşlerim, aşık olmak, sonra da hayran olmak, işte o Allah'la bizim aramızdaki ilişkidir. Biz ona aşıktık, şimdi hayranız. O bize hiçbir zaman hayran olmaz. O sadece sever, aşık da olur. Ama hayran olmaz. Hayran olacak sadece o vardır. Biz ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, belki bir gün siz de hayran olacaksınız. Onu gördüğünüz zaman hayranlığınız başlar. Güzeller güzeli. Güzellerin
en güzeli. Ve nereye baksanız onu görürsünüz. O her yerdedir. O sizinle her zaman, her an beraberdir. Hiç vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde nasıl kaybolmam, nasıl yok olmam, nasıl ona sığınmam sevgili kardeşlerim? O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem, her şey onunla güzel. Hani şiirler gelir aklınıza, mısralar gelir, bir şeyler hatırlatır size. Bizim için hatırlama söz konusu değildir. Hiç aklımızdan çıkmıyor ki hatırlayalım. O bizim sahibimiz, her şeyimiz. Onunla yeni dünyalara açıldık. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Kalbimizi fazlıyla doldurdu. Hiç boş yer kalmadı. O her şeyimize sindi. O gönderdi rahmetini, fazlını, salavatını. O bizi dizayn etti. O kemale erdirdi. O imam yaptı. Hiç gördünüz mü sevgili kardeşlerim orasını? Huzur namazının kılındığı o sonsuz yeşillikleri, altın tahtları, aynı tür elbise giymiş, yakaları kürklü, siyah cübbeli kırtları, sarı cübbeli 70'leri, ve daha sonrasını. Ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Sizinle iç içe, gönül gönüle bir dostluğu, bir şiiri, bir şarkıyı, yaşamak üzere buradayız. Onunla birlikteyiz. Ve size sesleniyoruz. Bizim ağzımızdan O sesleniyor. İnsanlar kendilerine
ne kadar yazık ettiklerini acaba ne zaman anlayacaklar sevgili kardeşlerim? Dostluklar dururken, sevmek dururken, nefret etmenin o manasız çölünde neden bu insanlar soğuktan sıcağa, sıcaktan soğuğa hep tüyleri diken diken huzursuzluğu yaşarlar? Her an düşmanca davranışların içerisinde neden sevgili kardeşlerim acaba? Sadece iki tür davranış biçimi vardır. Dostluk ve düşmanlık. Dostluk Allah'tandır. Düşmanlık da şeytandan. Acaba neden Allah Teala bizi kimseye düşman etmiyor? Hiç kimseye biz düşman değiliz. Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Bizi öldürmeyi dileyenler de olabilir. Onlar da dostumuzdur. Sevgili kardeşlerim, ölüm deyince kim bilir insanlar ne kadar korkuyorlar şu ölüm denilen şeyden. Bir defacık şu vücudunuzdan ayrılıp da kendinizi görseydiniz, o günden sonra bir daha ölüm korkunuz falan asla kalmazdı. O günden sonra farklı şeyleri yaşardınız. Ölüm mü derdiniz? Bizim ölümümüz kimsenin elinde değil derdiniz. Ölümümüz Allah'ın elinde. Diyelim ki birisi bizi öldürdü. Biz biliyoruz ki o kişi öldürmeseydi aynı anda başka bir sebeple ama mutlaka ölecektik. O zaman kimden korkacağız? Sevgili kardeşlerim, yaşamak onunla bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel hafif serin rüzgarlara dönüşür. Meltem rüzgarlarına. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İnsanın içini hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Göğün mavisini bir başka mavi olarak görürsünüz. Denizin yeşilini de öyle. Beyaz bulutlarla göklerin maviliği arasında bir ahenk kurarsınız kendinize. Onların arasında olmak istersiniz. Bu bir uçma tutkusu oluşturur. O zaman her şey daha güzel görünecektir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz.
mutluluğu bütün boyutlarıyla o zaman yaşarsınız. Her şeyinizi başkalarına hasrettiğiniz zaman, her an bir başkasının problemiyle meşgul olduğunuz zaman, her an Allah'ın size öğrettiklerini başkalarına öğrettiğiniz zaman, insanların hasetlerinin, kinlerinin, düşmanlıklarının size hiçbir tesir icra edemediği o zaman, sadece mutluluklardan oluşan bir renkli dünyada yaşadığınız zaman, Allah'ı ne kadar seviyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bilmiyor mu diyorsunuz? Biz söyleyelim size. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Bir gün zarfında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte o kadar seviyorsunuz Allah'ı. Geri kalan bütün zaman parçalarını kendinize harcıyorsunuz. Öyleyse sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. Hep birbirini tırmandıran iki tane sevgi halesi sizi devamlı daha yukarıya, daha yukarıya, daha yukarıya çekecek. O her an sizinle olacak. Her söylediğinizi o söyletecek. Ve bunun o hudutsuz mutluluğunu yaşayacaksınız. Başkalarına belki hiçbir şey ifade etmeyen renkler size çok şey söyleyecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onunla bütünleşmek, bütün güzellikleri onunla yaşamak, işte hayat bu.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin zihninizden silindiği, gözlerinizin baktığı yeri görmediği, sadece onu gördüğünüz bir güne ulaşacaksınız. Nereye bakarsanız o onun bir parçasıdır. Bir defa daha söyleyelim. Bütün alemleri ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bütün alemlerde zaten onun dizaynı içerisinde vardır. Altı yağımda üç asıl, üç karşıt, altı alemi o yarattı. Sadece yaratmayı diledi ve ol dedi. İşte sevgili kardeşlerim, kainattaki ve kainatın ötesindeki yegane sahibidir. Hiç kimse onsuz mutlu olamaz. Bir defa insanlar mutluluk deyince neyin mutluluk olduğunu, neyin mutluluk olmadığını bilmeden söylüyorlar. Herhangi bir olay onları sevindirmişse İşte bu mutluluktur diyorlar. Sevinmek mutluluğun sadece bir parçasıdır. Ama sevinmenin arkasından keder geliyorsa o kederin içinde mutluluğu bulamazsınız. Öyleyse kederin yok olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a yaklaşmak mecburiyetindesiniz. Bunu size sadece O sağlayabilir. Hangi şartların içinde olursanız olun, keder duymayacağınız bir güne ulaşacaksınız. Gözleriniz mi her zaman yaşaracak? Ama kederden değil, sevgiden, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiden Allah'a olan yakınlıktan kaynaklanan gözyaşları, onlar hep akacak. Ve siz o gözyaşlarının tanelerinde onların buğulu dünyasında o sevinç gözyaşlarıyla Allah'a köle olacaksınız. Hani zincirlerle bağlı köleler vardır ya, işte öyle, azatsız köle. Ve kainatın en büyük zevklerini siz yaşayacaksınız. Ufukların efendisi olacaksınız. Ancak o yapabilir. Sizi o hedeflere layık kılacak gene kendisidir. Sizi sevecek olan, sizin kalbinizdeki sevgiyi en büyük boyutlara çıkaracak olan, sizi yetiştirecek olan, mutluluğunuzun sahibi sadece O'dur. Onu seven ne kadar seviyorsa etrafındaki insanları da aynı oranda sever. Yani Allah'a karşı duyduğu

muhteşem sevgi hangi boyutları kapsıyorsa o kadar boyutta insanlara karşı da sevgisi vardır. Ama Allah'a olan sevgi sadece diğerlerinin toplamının katlarını ifade eder. Asıl ifadesini kullanalım mı? Bir tarafta Allah'a karşı duyulan sevgi var. Diğer tarafta Allah'ın dışındaki her şeye karşı duyulan, insanlar da dahil, her şeye karşı duyulan sevgi var. Onun sevgisi her zaman daha ötededir. Hakim sevgi, ona duyduğunuz sevgidir. Onunla siz sadece sevgi boyutunda mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, o size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Dünya üzerindeki bir üniversiteden değil, Allah'ın üniversitesinden mezun olmak, onunla ünsiyet peyda etmenin işaretlerini taşır. Nirengi noktalarını temin eden, ortaya koyan, sizi oralara birer birer ulaştıran, bütün alemleri önünüzde tül tül açan hep o Allah'tır. Kalp gözünüzün ilk açıldığı gün hayal gördüğünüzü zannedersiniz. Sonra her şey bütün renkleriyle en güzelleri yaşatır size. Kademe kademe gök katlarını göreceksiniz. Birinci gök katındaki secdeyi, açıkta evlerin, var olan her şeyin dışında, tabiatın ortasında, yeşillikler üzerinde, birinci kata kadar ulaşabilen herkesle siz de o güzelliği yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Yaşamak başka şey. Anlatmak için hiçbir zaman kelimeler yeterli olamaz. Ne onu size anlatabilirim onca, ne de onun gösterdiklerini size anlatabilirim. Her şey kelimelerle o kadar imkansız ki, kelimeler öylesine yetersiz ki, o sevgili kardeşlerim, o bizim yaratıcımız, Yüce Rabbimiz Allah Teala her şeyin, hepimizin sahibi, bütün güzellikler onun. Yaratmayı dilemiş, alemleri yaratmış. Yaratmayı dilemiş, o alemlerden, bu zahiri alem denilen alemde insanın yaşayabileceği bir atmosfer oluşturmuş. İnsanın yaşayabileceği bütün imkanları insanlara bahşetmiş. Ve Rahman esmasıyla insanları her açıdan
şu dünyada verilen gezegenle beraber sayısız gezegende yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka gezegenlerde de hayat olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet söz konusu. Yerlerdeki insanlar diyor Allah-u Teala, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Öyleyse onu sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça daha çok seversiniz. Daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz. Sonra da daha çok seversiniz. Bir sevgi helezonu yukarıya doğru bir spiral olarak yükselir, yükselir, yükselir. Sevginizin boyutu artar. Rabbi ile kulu arasında köprüler kurulmuştur. Bir gün fark edeceksiniz ki kendinizden daha fazla onu seviyorsunuz. O gün bir dönüm noktası olacak sizin için. Onu kendinizden daha çok sevdiğiniz gün. Sonra o sizinle meşgul olacak. Her zaman meşgul olacak. Güzellikleri birer birer o öğretecek size. Yerleri, gökleri gezdirecek. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bütün insanlar doğuşlarında kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Biz de öyleydik. Kördük, sağırdık ve dilsizdik.

Bir Kayseri'de ilk defa bir konuşma yaptığım bir günü hatırlıyorum. İnşallah hala sağdır oradaki bir hakim kardeşimiz ya da bizden çok daha yaşlıydı bir abimiz diyelim. Bize demişti ki çok zor bir hayatın var. Senin için zor. Anlattıklarımızı ilk anlayanlardan biriydi.

sevgili kardeşlerim, o kendi çevresinden olaya bakıyordu tabii. Gerçekten başka insanların bakış açısıyla bizim hayatımız çok zor görünür. Ama eğer bana sorarsanız, eğer soru sual ettiğiniz kişi bizsek, o zaman biz deriz ki zorluk bunun neresinde? Kimler için ne zordur sevgili kardeşlerim? Kim kendisini dinlerse, kim kendisini başka insanlarla birlikte mütalaa ettiğinde hep problemleri varsa, işte o sıkıntıdadır. Hayat ona zor gelir. Ama eğer o kişi bir gün öğrenirse kendisini başkalarına adamayı, kimden öğrenecek? O da Allah'tan. O zaman kendiyle uğraşacak zamanı kalmayacaktır. Kendiyle uğraşacak, kendine ayıracak zamanı kalmayacaktır. Dinlenmek için geçirdiği zamanı da başkalarıyla paylaşmak zorundadır. Bu zorunda kelimesi genel çerçeve içinde kullanılır. Ama ona göre hiç zor değildir. Hayatı öyle bir dizayna geçecektir ki her an bir şeylerle meşgul olmak durumundadır. Herkes ondan bir şeyler bekler. Herkese bir şeyler ulaştırmak mecburiyetindedir. O başkaları için yaşamayı Allah'tan öğrenmiştir. İşte o mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Gözlerinden akan yaşlar mutluluğun birer simgesidir.

Seslendiği zaman gözlerinden yaş akar. Allah Teala ona buyurur ki, senin gözyaşların katımızda en kıymetli hazinedir. O zaman bu gözyaşları dökülmeye değmez mi?

Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Bu hayat yaşanmaya değmez mi?

Mutluluğu bir dizayn olarak düşünürseniz, içinizdeki kavgayı, dışınızdaki kavgayı ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavgayı bitirdiğiniz gün o mutluluğu yaşayabilirsiniz. İçinizdeki kavgayı bitirebilmeniz için Allah-u Teala'nın nefsinizin kalbini bütünüyle, rahmetiyle, küçük bir miktar rahmetiyle, 198 fazılla doldurması lazımdır ki sizi fazilet sahibi kılsın. Daimi zikirden evvel oraya ulaşamazsınız. Ne zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolarsa, o zaman içinizdeki kavga biter. Nefsinizi kendinize dost edinirsiniz. Çünkü nefsiniz baştan aşağı hasletlerle, eşdeğer anlamda olan faziletlerle dolmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka zevkle yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir nefsin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. O zaman bütün dünya bir başka renge boyanır. İnsanlar sizin düşmanınız olamaz. Onlar mı? Onlar size düşman olabilirler. Bu onların tabiatlarının gereğidir. Nefslerindeki afetler onları öyle yapacaktır. Haset, kin, düşmanlık. Bir gün onların hepsinden kurtulacaksınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkiler mutluluğunuzun temelini bu oluşturacaktır. O mutluluğu bütün boyutlarıyla yakalayabilmeniz ancak daimi zikirle söz konusu olacak. Daimi zikre ulaşmak için de çok gayret sarf etmeniz gerek. Peki başka bir yolu yok mu? Var. İnsanlarla eğer çok iyi ilişkiler kurabilirseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, daimi zikre ulaşmasanız da sizin için problem kalmayacaktır. Sadece başkalarının problemlerini halle çalışacaksınız. Kendinizi onlara adayacaksınız. Onları mutlu etmeye çalıştıkça bir de bakacaksınız ki asıl mutlu olan sizsiniz. Bunun iki sebebi var sevgili kardeşlerim. Birisi, böyle yaptığınız zaman, başka insanların mutluluğu için yaşamaya başladığınız zaman kendinizi düşünecek vaktiniz olmaz. Hasta olabilirsiniz. Problemleriniz olabilir. Ama kendinize ayıracak vaktiniz yoksa bunların hiçbirisi size şu kadarcık tesir edemez. Sizi asla mutsuz kılamaz. Ama sevgili kardeşlerim, başka insanlara insanın kendisini adaması aslında Allah'a adaması demektir. O insanların size karşı sevgisini de bir düşünün. Siz onları sevdikçe belki de şaşıracağınız bir biçimde onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Çok sevdiklerini göreceksiniz. İşte ne zaman sevgili kardeşlerim sizden çevrenize yayılan şey daima etrafındaki etrafınızdaki insanları
huzura kavuşturacak, onları mutlu edecek şey ise, işte o zaman siz gerçek anlamda bir mutluluğu yakalarsınız. Sizden onlara ulaşan şey mutluluksa, onlardan size geri dönecek olan da mutlaka mutluluktur. Buğday ektiğiniz yerden sadece buğday çıkar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tohumları ekerseniz, mutluluk meyveleriyle karşılaşırsınız. İnsanlarla sizin aranızda bir bileşik kaplar sistemi mevcuttur. Siz varsınız bir, Allah var iki, bir de etrafınızdaki herkes var üç. Hepsi bu kadar. Sizin o etrafınızdaki insanlarla, insanlara ulaştırdığınız her negatif veya pozitif davranış biçimi size belki onu ulaştırdığınız kişiden değil ama çevrenizdeki insanlardan size mutlaka geri dönüş yapar. Kimi ne kadar üzerseniz sizi de aynı miktarda üzecek olan olaylar etrafınızda devamlı eksik olmaz. Ama bir gün ya dediğim noktaya gelirseniz, daimi zikre ulaşırsanız veya ulaşmadınız ama öyle bir insan oldunuz ki etrafınızdaki insanlar için yaşıyorsunuz. Onlara sadece mutluluk vermek için hayatınızı dizayn etmişsiniz, tazim etmişsiniz, o mutluluğu yaşıyorsunuz. Sizin onlara verdiğiniz mutluluk size tekrar mutlaka geri dönecektir. Öyleyse siz kendi davranışlarınızda da mutlusunuz. Başkalarının size karşı olan davranışlarında da mutlusunuz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkiler. Unutmayın. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Seviliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O zaman seviyorsunuz demektir. Sevilmiyor musunuz? O zaman bilin ki siz de sevmiyorsunuz. Aynanın bir tarafında siz varsanız, yüzünüzden, elinizden, dilinizden onlara ne ulaşıyorsa onlar aynen size aynı derecede geri dönecektir. Ama siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunduysanız aynı noktada Allah-u Teala o insana verdiğiniz mutluluğun bir katını size yaşatacaktır. Ruhunuz da nefsinize ikinci katını yaşatacaktır. Vereceğiniz, başkalarına ulaştıracağınız her mutluluğa karşılık iki kat mutluluk sizin olacaktır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçüncü kata çıkacaktır bu. Çünkü kendisine o güzel davranışlarda bulunduğunuz kişiler kimlerse onların da size davranışları mutlaka o dizayn içinde olacaktır. Ne zaman bir insana onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmuşsanız sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Orası pozitif alem. Orada sadece mutluluklar yaşanır. İşte hedefiniz bu olmalı. Başka insanları mutlu etmenizin Allah'ı da ne kadar memnun edeceğini, mutlu edeceğini bilmelisiniz. Siz başka insanlar için yaşadığınız sürece Allah için yaşamış olursunuz. Çünkü hiç kimseyi kırmak, hiç kimseyi üzmek sizin içinizden geçen bir şey değildir. İnsanlar sizin sebebinizde üzülebilirler. Ama bu sizin gayretinizle asla oluşmayacaktır. Siz herkesin mutlu olması için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Ama bazı insanlar buna rağmen
mutlu olmayacaklardır. Size kızanlar olacaktır, öfkelenenler olacaktır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, onlar size hiçbir şey yapamazlar. Siz Allah'ın himayesinde olacaksınız.

Allah'ın dostları, onlar sizin için var olacaklardır. Her güzellik sizin için ulaşacaktır sevgili kardeşlerim. Güller sizin için açacaktır. Kuşlar sizi tanıyacak, sizin için öteceklerdir. Namaz kılarken size yaklaşacaklardır, daha yakından duyacaksınız seslerini. Her şeyle, herkesle dost olmanın o sonsuz hazzını yaşayacaksınız. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri size bir anlık bilsem, ama gelin görün ki kelimeler onları anlatmaya hiçbir zaman yeterli değildir. Anlatılamaz ki, yaşanır. Siz de benzerini yaşayabilirsiniz. Onun için yaratıldınız. Hepiniz o sonsuz güzelliklere ulaştırılacak olan bütün cihazlarla donatıldınız. Her şeyiniz var. Siz, kendi geminizin kaptanı olan sizler, geminizin rotasını Allah'a çevirmedikçe mutluluğu yakalayamazsınız. Ve tarifler, anlatmalar boşunadır. Yaşayamazsınız. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın. Her geçen gün güllerin tomurcuklandığını göreceksiniz. O bahar güllerinin kokusu geliyorsa size, biliniz ki o muhteşem koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusudur. Eğer güller Eylül gülüyse, beklemiş gülse, o zaman da bizi hatırlayacaksınız, çünkü o da bizim kokumuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki, bizler, öyleyse sevmekten öte ne var ki sevgili kardeşlerim? Düşman olmak neden? Ne uğruna? Kim düşman saflarda yaşıyorsa, düşmanlar hep şeytanın hegemonyası altında olan insanlardır. Allah'ın hüküm ferma olduğu alanda düşmanlık olmaz. Orada dostluk vardır, sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere mutluluğu anlatmak mı, bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Öyleyse Allah'ın bu muhteşem yolunda hepinize sonsuz mutluluklar dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Güzel bir yaz günüydü. Ortalık sessiz, ağaçların yaprakları ve dalları hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de ötüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızları asıl tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla, ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla, mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle, sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştu. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben de seni böyle kocaman kocaman çok seviyorum Allah'ım.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet etmek, hele sizlerle sohbet etmek sevgili kardeşlerim. Öylesine büyük bir zevk ki Allah-u Teala'ya her sohbetten evvel sonra devamlı hamd ediyorum, şükrediyorum sizlerle birlikteyiz diye. Bu beraberlik bir göz beraberliği değil, bir kalp beraberliği. Şuradan kalbimizden size sesleniyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, siz bizim en yakınımızda olanlarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel bir dizayn içinde oluştuğunu dikkatle yerlerine oturtun. Evvela şunu bileceksiniz, Allah Teala sizi seviyor. Allah Teala sizi çok seviyor. Allah Teala tarafından sevilmenin o müstesna huzurunu, mutluluğunu iç dünyanızda hissetmelisiniz sevgili kardeşlerim. Allah ile bir olmak, beraber olmak, huzuru yaşamak. İşte Allah'ın hepinize hedef gösterdiği şey budur. Huzur ve mutluluk. Nedir bunlar? Bunlar sizin iç dünyanızın dizaynıdır. Her şeyinizle Allah'a ait olduğunuzu düşünün. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaratıldınız. Allah için en güzele doğru gidiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın en yakınlarısınız. Bu devre bütün dünyanın nura kavuşacağı yeni bir dünyanın kurulmasının ilk işaretlerini taşır. Dünyada birçok konularda anlaşmazlık, savaşlar ve de kuvvetlinin zayıfı ezmesi söz konusu. Bunların biteceği günlere doğru yaklaşıyoruz. İnsanların hürriyet içinde, el ele, gönül gönüle Allah'a en yakın olmanın mutluluğunu yaşadıkları yeni bir devreye doğru yürüyoruz. Şeytan son mücadelesini yapıyor. Şu anda başarılı da görünüyor. Ama sevgili kardeşlerim, onun da çanına ot tıkanacağı günlere doğru geliyoruz. O da bunu çok iyi biliyor. Ve son debelenmelerinde. Öyleyse yakın gelecekte göreceksiniz ki her şeye hakim olan Allah'ın dostları iş başına gelecektir. Dünya onların getireceği huzurla sürfetüküne kavuşacaktır. O güzel günler çok uzaklarda değil artık. Öyleyse şu andaki durum itibariyle
nasıl mutlu olabilirsiniz? Bu bir kişisel mutluluk formülüdür. Bir insanın mutlu olabilmesi onun iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir huzur içinde yaşaması halidir. Huzur ve mutluluk birbirine yakın iki tane kelime. İç huzur dediğimiz zaman iç dünyanızda kavgaların bitmiş olduğu, her şeyin sülh ve sükûna ulaştığı yeni bir devrenin oluşması. Ne zaman oluşur? Daimi zikre ulaştığınız zaman vücuda gelir. Ne olur daimi zikre ulaştığınız zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman içinizdeki kavga biter. Şu anda bütün insanlar yaşadıkları süreç içerisinde bir çarpışma halindeler. İç dünyalarında nefslerinin afetleriyle ruhların hasletleri kesintisiz bir çarpışma içerisinde. Nerede kavga varsa, kaos varsa, anlaşmazlık varsa orada huzur yoktur, mutluluk yoktur. Orada kavga vardır. Orada hakların haleldar olması söz konusudur. Kişisel olarak orada ruhlarla nefsler bir anlaşmazlık içindedirler. Niye? Çünkü bütün ruhlar Allah-u Teala tarafından öyle bir dizaynla vücuda getirilmişlerdir ki ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye yönelik yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye dayalı bir formül içerisinde Allah'ın ruhu insanlara ulaştırılmıştır. Ruh Allah'ın ruhudur. Yani sadece insanları mutluluğa götürecek olan Allah'ın emrettikleri şeyleri yapmanızı emreder. Yasak ettiği fiilleri de engellemeye çalışır. Ruh için olay bu. Ama burada bitmedi olay. Allah Teala insanı bir ruh, bir nefs, bir de fizik vücutla, şu gördüğünüz fizik vücutla dizayn etmiş. Hani geceleri rüya görüyorsunuz ya, o rüyayı gördüğünüz nesne de nefsinizdir. Her gerçek anlamda uykuya daldığınız zaman nefs vücudunuzdan ayrılır. Ve de dilediği yere gider. Siz ona mani olamazsınız, kontrol da edemezsiniz. Nefs gerçek uykuya vardığınızda elektron devir sayısı ayarları tamamlanır. Eşit olduğu noktada nefs vücuttan ayrılır. Ayrılır ve gider. Nereye gider? Berz alemine gidebilir. Zahir alemde, yani bu alemde kalabilir. Onun için alemler birbirinden farklı hüviyette olsalar da o fütur getirmez. Her alemde bulunabilir. Zahir alemde de, berzah aleminde de bulunabilir. Ama nefsiniz emr aleminde bulunamaz. Gök katlarını aşamaz. Hepsi emin katta kalacaktır. Öyleyse rüya görüyorsunuz. Rüyanızda hangi alemde olduğunuzu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Eğer şartlar fizikse, yani şu bardağı tuttuğunuz zaman bardağı kaldırabiliyorsanız, içindeki suyu içebiliyorsanız,
Bu sizin berzah aleminde olduğunuzu gösterir. Çünkü nefsiniz berzah alemine aittir. Orada bütün nefsler yaşantılarını devam ettirirler. Her yeni ölen kişinin nefsi vücudundan ayrıldıktan sonra oraya gider. Kendisinden evvel ölenlerin, aynı aileden ölenlerin yanına. Orada dünya üzerindeki benzer, dünya üzerindekine benzer bir hayat devam eder, gider. Artık ondan sonra yaşlanma olmaz. Ama orada başka bir özellik daha vardır. Rüyanızda kendinizi daha küçük yaşta görebilirsiniz. Daha yaşlı da görebilirsiniz. Çünkü orada zaman mefhumu bu zahiri alemde olduğu gibi değil. Bir insan hala kendisini küçücük bir çocuk olarak da görebilir. Veya bulunduğundan çok daha yaşlı bir noktada da görebilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse niçin yaratıldığınıza dikkatle bakın. Niçin yaratıldığınızı biliyor musunuz? Bir tek sebebe dayalı olarak başka insanları mutlu etmek için, onlara huzur vermek için. İşte kim bu gayeyi anlamış da hayatına geçirmişse, o başkaları için yaşayan bir insandır. Allah'ın en çok sevdikleri onlardır. Dünyadaki en mutlu insanlar da gene onlardır. Neden? Çünkü onlar başkaları için yaşarlar. 24 saatin uyanık oldukları bütün devresini başka insanların mutluluğuna harcarlar. Hep onlar için ne yapabileceklerini düşünürler. Aslında dikkat edin, Allah'ın irşat kademesine getirdiği bütün insanlar başka insanların mutluluğuna kendilerini adayanlardır. Neden? Çünkü onlar bu hedefe yönelik olarak eğitilmişlerdir. Onlar ruhlarını, onlar veçlerini, yani fizik vücutlarını, onlar o vaktiyle bütün afetlerle dolu olan nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ama nefsin Allah'a teslim olması demek, nefsin bütün afetlerinin yok olması demek. Bu da ancak daimi zikirle mümkündür. Zikri daim, her an Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki tane nuru taşıyıp sizin kalbinize ulaştıracağı için daimi zikirde olan bir insanın kalbinin yeniden kararması hiçbir şekilde mümkün değildir. Zikir, Allah-u Teala'nın öyle bir sihirli anahtarıdır ki siz zikrettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğiniz sürece veya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğiniz sürece veya dilinizi kımıldatmadan içinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından rahmetle faz birinci grup nur, rahmetle salavat ikinci grup nur, ikisi bir arada göğsünüze gelir. Göğsünüz onlara hiçbir engel teşkil etmez. Göğsünüzden kalbinize ulaşır ve kalbinizin içinde Allah'ın yazmış olduğu iman kelimesiyle gelen nurlardan fazıllar ters manyetik alanlıdır. Yani birisi en kutbuysa öteki es kutbudur. Bildiğiniz gibi iki zıt kutup birbirini çekerler, iki aynı kutupsa birbirini iterler. Karşı kutuptan olan fazıllar
nefsin kalbindeki iman kelimesine ulaştıkları zaman iman kelimesi onları şiddetle çeker ve iman kelimesine yapışırlar. İman kelimesinin etrafı fazıllarla, fazıl nurlarıyla dolmaya başlar. İşte böyle bir müessese sizin mutluluğunuzun kesin işaretini taşır. Neye? Çünkü nefsinizin kalbinde nurlar başlar %1, %2 derken ilk %2 nur, %7 nur tamamlanır. Burası nefse emaredir. Manası ruhunuz zemin kattan birinci kata yükselmiştir. Sonra zikrinizi daha çok arttıracaksınız. Daha geniş bir zaman parçasına yayılacak. Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz olarak yaptığınız zikir, sayısal zikir, elinizdeki tesbihle veya başka ölçülerle, zaman ölçüleriyle yaptığınız zikirler, bu Allah'ın katından gelen nurların nefsinizin kalbindeki iman kelimesine ikinci bir %7 hacminde yerleşmesine sebebiyet verecektir. Kalbinizdeki iman kelimesine yapışmasına ve nefsinizin kalbinde yerleşmesine sebebiyet verecektir. Burası nefsi levvamedir. Bu noktada kişi nefsini levmeder. Yani kınar. O, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemektedir. İç dünyası bunu emreder, aklı bunu emreder. Ama nefs onlara itaat etmez. Nefs hala büyük ölçüde kötülüklerin peşindedir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışır. Emrettiklerini de asla yapmak istemez. Şeytan onu devamlı azdırmaktadır. İşte hem hakikati bilip yapması lazım gelen şeyin ne olduğunu bilip hem de onu yapamayıp tam zıttını sık sık işlemek kişiyi nefsini ne levmetmeye götürür, nefsini devamlı kınar. Sonra da ruh bu sırada ikinci kattadır. Sonra da üçüncü gök katına yükselecektir. Nefsin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşecektir. Başlangıçta %2 rahmet birikiminin arkasından oluşuyor. O zaman yeni bir dünya söz konusudur. Nefsi mülkime neden ne yeni bir dünya dedik? Çünkü kişi Allah'tan ilham almaya başlar. فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَكْوَهَا diyor Allah Teala. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor. İki taraftan da gelenler var. Kişi nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 nuru bu minvali üzere tamamlar. Bundan sonra kişi doyuma ulaşacaktır dördüncü kademede. Allah'ın verdiği şeylerin kişi yeterli olduğunu birdenbire fark edecektir. Nefsi ona mani olmuştur. Allah her zaman kişiye hak ettiğini verir ama nefsi hiçbir zaman Allah'ın verdikleriyle doymaz. Hırs içindedir. Daha çok, daha çok, daha çok ister. Ama mutmainliğe ulaşan bir kişi için olay öyle değildir. O kişi şöyle düşünür. Allah Teala eğer bana daha çok para verseydi, daha çok mal verseydi, muhtemeldir ki ben bunları Allah'ın bana yasak ettiği yerlerde de harcayacaktım. Fazla para beni şımartacaktı. Belki Allah'a asi olacaktım. Ama Allah Teala bana tam yeterli parayı veriyor. Hamdolsun ki bu parayla ailemi geçindirebiliyorum. Öyleyse ben Allah'a şükretmeliyim, hamd etmeliyim diye düşünen bir insan bu. Kazandığı parayla doyuma ulaşıyor. Mutmain doyumda.
Bundan sonrası Allah'a yaklaşan iki basamak daha ifade eder. Nefs-i radiye, beşinci gök katını, nefs-i mardiye, ruhun altıncı gök katına ulaştığını gösterir. Radiye, kişinin Allah'tan razı olmasıdır. Mardiye de Allah'ın okulundan razı olmasıdır. Birbirini takip eden iki kademe ve sonuç tezkiye. Nefs tezkiyesi, o kişinin nefsinin kalbinde her katta %7 artarak gelen 7 defa %7, yani %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta nefsin kalbine giren %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan daha çok aydınlığa sahip olmuştur. İşte bu mutluluğun yarısının ötesidir. Kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha fazla %51 nura sahip olmuştur. Karanlıklar %100'den %49'a düşmüştür. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Bu noktaya kadar kişi Allah Teala tarafından özel bir koruma altında tutulur ki bu korumada şeytanın bu kişiye

Daha doğrusu Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Ruh bizde olduğu sürece biz bizim ruhumuz falan diye geçer. Aslında bizim ruhumuz hiçbir zaman olmamıştır o. O Allah'ın ruhudur. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkes mutlu olmak ister ve de insanlar sadece mutluluğu nasıl elde edeceklerini bilmedikleri için mutlu olamazlar. İşte size mutluluğun reçetesini biliyoruz, veriyoruz. O reçeteyi bize hamdolsun ki Allah öğretti ve Kur'an-ı Kerim indiren Allah bize mutluluğu Kur'an'daki ayetlerle ve Allah'ın bize verdiği görev hepinizi o mutluluklara ulaştırmak görevidir. Hepiniz mutluluğa layık olacaksınız. Nefsinizdeki afetlerle usta bir savaşçı olarak savaşmayı öğreneceksiniz. Ve de bunu başardığınız günler gelecek. En azından nefsinizin kalbinin yarısını afetlerden temizlemek, %51'ini temizlemek hepinize Allah'ın sunduğu muhteşem bir imkandır. Allah Teala hepinizin bu muhteşem güzelliği yaşamanızı ister. Hayatınızın en güzel 7-8 ayı, 8-9 ayı, 10 ayı ama baştan aşağı mutluluk. Kişi hiç yaşamadığı bir mutluluğu, iç huzurunu yaşar. Çünkü Allah Teala o kişiyi karantinaya almıştır. Şeytanın ona müdahalesini %100 önlemiştir. Şeytan kudurur. Size hiçbir şey yapamamanın o büyük aczini, acısını, huzursuzluğunu şeytan o 7-8 aylık devrede yani Allah'a ruhunuz ulaştığı noktaya kadar geçen devrede Allah'a ulaşmayı dilemenizden ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktaya kadar geçen 7-8 aylık devre hayatınızın en mutlu devresidir. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman davranış biçimleri itibariyle bir insanın mutlu olabilmesi için ne yapması lazım? Kendisini başkalarına adaması lazım. Eğer her davranışınız başkalarına mutluluk veriyorsa, huzur veriyorsa, bunun için yaşıyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğu yakaladınız demektir. İnsanlara yardım edin. İnsanların mutlu olmasına çalışın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki Allah Teala sizden yaşadığınız sürece sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur. O insanı kainattaki en üstün, Allah'a en yakın ve Allah'a ulaşabilen tek varlık olarak yaratmıştır. Bütün insanlar doğuşlarında kendi

üzerine ruh üflenen yegane yaratıktır. Yegane yaratıklardır. Sadece insan Allah'ın ruhuna sahiptir. Allah kendisinden bir ruhu üflüyor insana. Bu insanın kainatta en üstün varlık olduğunun kesin ispatıdır. Başka hiçbir varlık, hiçbir mahluk ki yaratılan her şey Allah'ın mahlukudur, halk ettiğidir. Ruh taşımıyor. Bu sadece insana hastır. Bu sebeple Allah Teala muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Allah'ın halifesidir insanoğlu. Allah'ı temsil eden, yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık insandır. Çünkü sadece insan Allah'tan bir ruh taşır. İnsandan başka hiçbir mahluk böyle bir ruhun sahibi değildir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Bütün gönlümüz hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını istiyor. Ama anahtar sizde. Siz dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve Allah'a doğru yolculuğunuz başlayacak. Sevgili kardeşlerim, kaldı ki Allah Teala'nın sizlerden istediği şey sadece Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemeniz. Dilemeniz yeter. Allah Teala sizin talebinizi kalbinizden okur. O talep kalbinizde varsa, dikkat edin, dilinizde değil, burada kalbinizde varsa, o zaman Allah sizi kendisine ulaştırır. İşte bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yünib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dileyeni kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. Öyleyse insana düşen şey ne? İnsana düşen şey bu konuda kendine düşeni gerçekleştirmek. Nedir kendine düşen? Bir talep. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Buradan kalpten bir dilekle kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah için bu dilek tek başına yeterlidir. Başka hiçbir şeye kişinin ihtiyacı yoktur. Velev bu kişi namaz kılmayı sevmese, velev bu kişi oruçta büyük açlık hissetse, velev bu kişi zikirden nefret etse, bunlar üç temel hedef. Namaz, oruç, zikir. Bunların hiçbirisi önem taşımaz. Allah-u Teala o kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kontrolü altına alacaktır. Ve bu kontrol altına alış bir nevi onu şeytandan koruyan bir kalkanın o kişiyi bütünüyle kaplaması halidir. Kim Allah'a milaki olmayı buradan kalbinden dilerse Allah Teala aynı anda onu işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer. Hiçbir an bile beklemez Allah Teala. Derhal harekete geçer ve o kişiyi rahmetiyle, ilmiyle zaten kuşattığı, bu sebeple kalbinden geçen her şeyi bildiği o kişiyi bir koruyucu kalkan altına alır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı noktaya kadar 7-8 aylık bir süredir, bilemediniz uzun sürdüğü birinde 10 ay olsun, netice değişmez. O kişinin ruhunu Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ruhu bu maksatla vermiştir. Ve açık bir şekilde Allah-u Teala emrediyor ruha. Fecr suresi 28. ayet-i kerime İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh diyor Allah Teala. Nefse de emir vermiş. Tezkiye ol.
Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Nefse bunları söylüyor. Ruha da söylüyor ki Allah'a geri dön. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Rücu etmek, geri çekilmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka bir şey istemiyor. Bu geçici mutluluk, 7-8 aylık bir süre sürecek olan bu mutluluk, herkese Allah Teala tarafından bedava takdim edilir. Kim bir dileğin sahibi ise, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse, Allah mutlaka onlara bu mutluluğu yaşatır. Ama önemli olan bu değildir. Çünkü bu noktaya kadar ulaşan kişi, bundan sonra koruyucu kalkan kalktıktan sonra bu insanların çoğu ne yazık ki şeytanın saldırılarına dayanamayıp yoldan düşerler. Allah Teala'nın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra kişinin yapması lazım gelen şey aynı zikir seviyesini, mesela diyelim o kişi 37 bin zikirde veya 43 bin zikirde ulaşmış Allah'a. Bir günde 43 bin zikir yapıyormuş. Bu 43 bin zikir seviyesine bir ömür boyu devam ettirebilse kişi, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Öldükten sonra, kıyametten sonra üçüncü kat cennete girecektir. Dünya hayatında da mutluluğun yarısını yaşayacaktır. Dünya mutluluğun neden yarısını dedik? Çünkü nefsinin kalbindeki afetler sadece %51 yok olmuş. O seviyede daha fazla nefsinin kalbine nur dolması söz konusu değil. O zikir seviyesinde o kadar gerçekleşiyor. Bu husus, yani diyelim 47 bin zikirde buraya ulaşmış kişi, bu zikir seviyesini bir ömür boyu devam ettirsin kişi, aynı mutlulukla yaşar. Dünya mutluluğunun yarısını bu kişi ömür boyunca yaşayacaktır. Ve kıyametten sonra da Allah'a ulaşmayı dilediği için birinci kat cennetin sahibi olmuştur bu kişi. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu için ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı için üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Bu noktada nefsindeki afetler %51 azalmıştır. Yani nurlar afetlerden öteye taşmıştır. Hakim olan şeytan değildir. Bu arada hakim olan artık Allah'ın emirleridir. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir ömür boyu mutluluğu yaşarsınız. Zikrinizi azaltmadığınız sürece tehlike yoktur. Mutluluğu yarıya yaşarsınız ama yaşarsınız. Peki mutluluğun bütününü kim yaşar? Daimi zikre ulaşıp da ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra evvela fizik vücudunu Allah'a teslim eden, zikri günün %80'ini aşan kişi ve neticede nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden, daimi zikre, sonra da tesbihe ulaşan kişi, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan kişi, dünya mutluluğunun bütününü yaşar. O her zaman mutludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kadar çok istiyoruz ki hepinizin bu kadar kolay bir hüviyeti olan dünya mutluluğunun yarısını mutlaka kazanmanızı, en az yarısını mutlaka bu kadar kolay bir şekilde kazanmanızı, neden bu kadar kolay? Çünkü Allah Teala garanti etmiş. Siz sadece isteyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum ey yüce Allah'ım. Allah da mutlaka sözünü tutacak. Sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ulaştırıncaya kadar nefsinizin kalbi %51 ıslah olacağı için, afetlerden kurtulup fazlalarla donatılacağı için siz dünya mutluluğunun yarısından fazlasını
devamlanarak yaşayabilecek birisi olacaksınız. Bu herkese verilmiş Allah'ın bir nimetidir, hediyesidir. Herkes bundan istifade mutlaka etmelidir. Bu bir fırsattır insanlık için ve vazgeçilmemesi lazım gelen bir konudur. Herkes mutlu olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor inşallah. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'tan hepiniz için sonsuz mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an bu tufanında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın velileri, Allah'ın dostları, Allah'ın evliyası. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde Allah'ın velileri nasıl tanımlanmıştır? Veli, dost anlamına gelen bir kelimedir. Çoğulu evliyadır. Yani Allah'ın velileri. Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın dostlarıdır. Allah ile dostluğun başladığı nokta, kişinin Allah'a mülaki olmayı dilediği noktadır. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın dostu olamaz. Allah-u Teala herkese bu imkanı sağlamak üzere insanların %90'dan fazlasını seçiyor. %10'dan azı seçilmiyor. Bu seçilmeyenler, onlar tağutun dostları, başkasının da Allah'a dost olmasına engel olanlar. Kim bu dünyada yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o Allah'ın dostu olur. Ama kim bu dünyadan yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlere mani olursa, engel olursa o da tağutun dostudur. Allah-u Teala onları seçmiyor. Allah'ın cennetine ehil olmazlar. Sadece cennetine ehil olanlar onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir tek dilek bir insanı tağutun dostuyken Allah'ın dostu olmaya ulaştırır. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمْلُ بِشْرَفَ بَشَرِ اِبَادِ Bunlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kulları bir müjdeler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Men habbebe likallahi habbebellahu likai. Men kerihe likallahi kerihallahu likai. Kim Allah'a kavuşmayı severse Allah da onu kendisine kavuşturmayı sever. Kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı hoş görmez. Dolayısıyla Allah-u Teala kesinlikle bizden yana Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. On iki tane farz ayet ve hadislerde Allah-u Teala Allah'a ulaşma dileğini anlatıyor. Çünkü Yunus 62-64'te اَلَا اَنِّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Bilin ki Allah'ın evliyasına, dostlarına korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Allah'ın dostları aminüdürler ve takva sahibi olmuşlar. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Bunlar için dünyada da ahirette de müjdeler var. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 12 tane farz ayette ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Özellikle 12. ayet Fecr 28 İrci ila Rabbike Rabbine dön. Zuhur'da zaten Allah'ın zatından bize üfürülmüştü. Sahibi Allah ve Allah-u Teala bizdeyken ruha emrediyor Rabbine sahibine dön. Ruh Allah'ın emrinden, Allah'ın bu emrini yerine getirmemesi mümkün değil. O zaman ruhun tekrar Allah'a dönebilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Fatır 18 Men tezekka fe ennemâ yetezekke li nefsî ve ilallâhin nesîr. Ama nefs tezkiyesinin de fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulmasına bağlı. İşte o sebeple Zümer 17 çok mana kazanıyor. Onlar ki tağuta korunmaktan içtinab ettiler. Tağuta korunmaktan içtinab eden kişi yedi furkanın sahibidir ve Allah-u Teala mutlaka onu amenü kılar, yedi furkanla onun mürşidine ulaştırır. İşte mürşide tabi olan kişi nefs eskesine başlar ve nefs eskesiyle birlikte ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın velisi olmak toplumdan uzaklaşıp ibadet ve zikirle meşgul olmayı mı gerektiriyor? Hayır. Bir lokma bir ırka zihniyeti Allah'ın emri değildir. Allah-u Teala istiyor ki hepimiz mutlu olalım, huzur içinde bir hayatı yaşayalım. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ne buyuruyor? Yarın ölecekmiş gibi ahirette, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya. Dünyada insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, onları etrafımızdaki insanlara mutlu edersek mutlu oluruz. Mutlu etmek onların Allah'a bağlanmasıyla gerçekleşir. Allahsız bir hayatın hiç kimseyi mutlu edemediğini görüyoruz. O zaman bir Allah dostuna sormuşlar, ne yaparsan biz çözer, biz bağlarız. Ne demek? İnsanların şeytanla olan bağlarını çözeriz. Allah ile olan bağlarını da bağlarız. İşte şeytanla olan bağın çözülmesi Zümer 17. Allah ile olan bağın bağlaması da mutlaka hayret hayatına dönük bir sayın içinde olmayı ifade eder. Yarın ölecekmiş gibi ayet. Allah razı olsun. Başkalarına yaptığımız her hizmet aslında Allah'a hizmettir. Bu sebeple başkalarından güzel davranışlarla davranmak, henüz Allah'ın yoluna girmeyen o insanlar Allah'ın yoluna girmek istikametinden onları sıkmayacak standarta davet etmek hedefimiz olmalısı lazım. Dünya çalışması buysa, ayrı çalışması zikirse, bu bizi iki cihan saadetine ulaştıracak. Allah-u Teala'nın dizaynı bu inşallah. Onun için Efendimiz halk için hak ile, hak ile halk için. Bu mürşitleri ifade ediyor. Ama hak ile halk için. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah'ın bir velisi olmakla peygamberlik arasında farklar nelerdir? Sevgili kardeşlerim, birisi nübüvvettir, diğeri velayettir. Bunun arasında da risalet söz konusu. Yani bir piramidi ifade etmek gerekirse nübüvvet, risalet ve velayet. Şimdi bu noktada en üstte olan nebiliktir, ortada olan risalettir, altta olan veliliktir. O zaman nebi resuller de var, veli resuller de var. Nebi resuller Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Ama veli resuller o şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Resul ve Nebi arasındaki birbirine farklı Kur'an ayetleriyle tam 10 tane özellik var. Bunun özelliğe bakacak olursak şunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz'e nebilik sona ermiştir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Velayet de kıyamete kadar devam edecek. Peygamber'e asaleten şefaat yetkisine sahip. Veli Resul ve vekaleten. Nebi Resul'e asaleten devrin imamı, Veli Resul'e vekaleten, Nebi Resul'e 5 görevin sahibi, Veli Resul'e 4 görevin, Nebi Resul'e şeriat kitabın sahibi, Veli Resul'e onunla amel edenlerdir. Aralarında fetret devrin var, Fetret dönemi yok. Aynı anda iki nevi yok. Aynı anda birçok Resul var. Aynı soydan gelirler. Farklı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilir. İnsanlardan, meleklerden ve cinlerden hepsinden seçilir. Birbirinden farklı tam 10 tane özellik. Allah'a dostluk süreci 7 velayet kademesini kapsar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle tamamlanır. Risalet ise velayetin üzerinde bir makamdır. Ama her Resul peygamber değildir. Resullerin çok büyük kısmı veli Resullerdir. Evliyadan olan Resullerdir. Bir kısmı ise Nebi Resuldür. Nebi Resuller diğer Resullerden üstündür. Nebi Resullerin asli görevi huzur namazının imamlığıdır. Ve Nebi olmayan devirlerde Allah-u Teala her kavimdeki Resullerden birini huzur namazının imamlığına tayin edebilir. Vekaleten bu görevi yürütür. Allah Resulü hadisinde El-ülema ve rasetil enbiya. Alimler nebilerin varisleridir. Benden sonra nebi gelmeyecek ama benden sonra imamlar gelecek. İşte benden sonra nebi gelmeyecek, benden sonra imamlar gelecek dendiği noktada Allah Teala vekaleten devrin imamlarından bahsediyor. Ve alimler Resulullah'ın varisleridir noktasından bakacak olursak 7 grup varis görüyoruz. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların Allah'a dost olabilmesi için Allah'a inanmasının yeterli olmadığını, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerektiğini söylüyorlar. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Namazla, Kur'an'la, abdestle yaşaman gerekiyor. Yani Allah'a teslim olman gerekiyor tabii.
3: Huzura ermek mi acaba diye düşündüm.
4: İblis de Allah'a inanıyor ama Allah'ın dediklerini yapmıyor. Anladınız? Eğer Allah'a inanıyorsak Allah'ın emrettiklerini yapmamız gerekiyor. O kadar.
1: Aslında Allah'a dost olmak çok kolay. Bunu Allah sadece kalbi bir talebe bağlamış. Allah'ım ben de senin dostun olmayı diliyorum. Seni çok seviyorum. Sevdiklerin arasına girmeyi diliyorum. Böyle bir dualarınız var mı?
3: Yani tabii evet.
4: Kalben sen zaten eğer yüce Allah'a inanırsan o da senin her şeyine hakimdir.
1: Ermiş evliya işte onların nesi ermiş, ruhları nereye ermiş, Allah'a ne zaman ölmeden önce. Yani onlar ermiş olarak yaşamışlar.
2: Evet. Bizim öyle yaşamamız çok zor tabii. Nasıl olacak o?
1: Nasıl biliyor musunuz? Aslında sadece bu talebi kalpte görmek istiyor Allah. Yapmak ister misiniz bu duayı?
2: Olur yapalım. Nasıl? Şimdi mi yapacağız? Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de senin ermiş evliyaların gibi sana ulaşmayı diliyorum.
1: Allah bu duayı kalbinizde, samimi bir şekilde kalbinizde görürse size hemen bu dua üzerine tecellide bulunuyor.
2: Kalbinde hissetmen için de öyle bir imanın kuvvetli olması gerekiyor. Yani hani ben namaz kılayım, onu yapmayayım, bunu yapayım, Kur'an okumayayım, bir ibadet etmeyeyim, açayım dua edeyim. Bence bu yani benim görüşüm öyle.
0: Mümsabinin Allah'a ulaşmak konusunda kalbinde güçlü bir imanın olması gerekiyor. Yoksa ben namaz kılmayayım, Kur'an okumayayım, ibadet etmeyeyim, sadece dua edeyim olmaz. Allah'a ulaşmak güçlü bir imanın göstergesi midir? Allah'a ulaşmak Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de 12 kere üzerimize farz kıldığı bir itaatin göstergesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki emirlerine itaat etmemizi buyuruyor. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz 12 tane ayet ve bu 12 ayet Allah-u Teala ruhun dünya hattında Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Aynı zamanda fizik vücudun da nefsin de ve iradenin de teslimini farz kılmış. Ama öncelikle ruh Allah'a ulaşmadan fizik vücut Allah'a kul olamaz. Fizik vücut kul olmadan nefs tezkiye olamaz. Nefs tezkiye tasfiye olmadan irade teslim olamaz. Allah Teala evvela ruhu teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Rahat 21'de sahabenin bunu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Rum 31'de ise o takva sahiplerindir ve diğer insanlara da bana ulaşanın yoluna tabi olun. Yani siz de dileyin, siz de Allah'ın davetine icabet edin, siz de Allah'a kaçın, Allah'ın ismini zikredin. Yani tam 9 tane ayet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ayette ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ruhun Allah'ın zatına ulaştıktan sonra o zaman Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra fizik vücut emaneti olur. Onun da Allah'a teslimiyle nefs emaneti olur. Ve en sonunda irade de Allah'a teslimi söz konusu. Allah diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinde imanı arttırırız. Eğer Allah'a inanıyorsanız bir, Allah ölmeden evvel ulaşacağına inanıyorsunuz. İki, onun farz olduğuna inanıyorsunuz. Üç ve dört, Allah'ın sizin de ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımızdan eminsiniz. Allah-u Teala bizi mutlaka güçlü bir imanın sahibi kılacaktır. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemiş olan birisi olacaksınız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştıran kişilerin evliya olacağını müjdeliyor. Ruhun Allah'a ulaşmak üzere yola çıkabilmesi içinse bir mürşide tabi olmamız farz kılınıyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Bilmiyorum yani, çok da sıcak bakmıyorum.
4: Mürşit yol gösterici. Yani en büyük mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer bilgin varsa var, Kur'an-ı Kerim'i açıklar okursun ve bunun yardımcı kitapları var. Mesela ben örnek verebilirim, Risale-i Nur.
1: Bir mürşit gerekli midir insana Allah yolunda olabilmek için?
3: Yok, hayır, bence. Sanmıyorum.
1: İnsan kendisi öğrenebilir mi? Mesela Kur'an'ı ben öğreneceğim, hayatıma geçireceğim diyen biri öğrenebilir mi?
3: Evet, bence öğrenebilir. Çünkü din insanlar, yani bireysel bence.
4: Yani mürşitlere tabi olunur da, ama şöyle söyleyeyim. Bazen mürit mürşidi geçer, bunu da bilin.
1: Benim için tayin ettiğin mürşidi bana göster. Bu talep de yine Allah'a bildirerek hacet namazıyla oluyor. Yine Allah size yolluyor mürşidiniz. Çünkü hiç kimseyi boşu bırakmadığını söylüyor Allah Teala Kur'an'da.
2: Ha, anladım. Yani Peygamber Efendimiz yoksa, peygamber yoksa senin bir mürşide o şekilde mi ihtiyacın oluyor? Evet evet, çok mantıklı. Çok da güzel konuştunuz. Sağ olun.
4: Mürşid kamile ihtiyaç var. Ama mürşidi böyle bizim gibi mürşid tarafından olmasın. Çünkü insanları yanıltıyorlar. Yazıktır, günahtır.
0: Misabimiz en büyük mürşid Kur'an-ı Kerim'dir. Bunun yardımcı kitapları da var. Mesela örnek vereyim. Kur'an-ı Kerim'i anlamamız için yardımcı kitapları gerekli midir? Allah-u Teala hiç öyle demiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de yardımcı kitaplar diye devreye almamış. Ama Allah-u Teala bilmiyorsanız zikir eline, hikmet sahibi alime sorun. Öyleyse her devirde dinin iki kaynağından bir tanesi Kur'an-ı Kerim, bir de bu Kur'an-ı Kerim'i öğretmekle vazifeli olan Allah'ın mürşidi. خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öyleyse öğrenen Allah'tan öğrenmiştir ve Allah'ın emriyle öğretmektedir. Allah-u Teala onu buyuruyor. Alimran 7'de bunu hikmet sahibi alim olduğu zikrediliyor. Enbiya 7'de ise bilmiyorsanız zikir eline sorun. Ama yardımcı kitaplar devreye almamış Allah-u Teala. Nitekim Said-i Nursi Hazretleri de öyle demiyor, kardeşimizin ifade ettiği gibi. Said-i Nursi Hazretleri diyor ki, Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka kaynak aramak aklıma zahit gelir. Hani başka kaynak yok. Neden Said-i Nursi Hazretleri bunu söylüyor? Çünkü Said-i Nursi Hazretleri devrin imamı Allah'tan öğreniyor ve Kur'an'ı açıklıyor. O zaman her devirde Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın ehli beytim dediği, Kur'an-ı Kerim'in ehli zikir dediği, müceddit dediği, hikmet sahibi alim dediği vesaire hangi isimlerle, 19 tane ayrı isimle denildiği bir en üst seviyedeki Allah'ın tarafından hidayetle vazifeli olan kişi. Kur'an-ı Kerim bir şeriat kitabıdır. Mutlaka uyulması lazım gelen kesin emirler taşır. Hiçbir noktasında bir eksiklik düşünülemez. Ama Allah kime Kur'an-ı Kerim'i açıklayıcısı bir şeyler yazdırırsa insanların Kur'an-ı Kerim'in özünden unuttukları şeyleri onlara hatırlatmak içindir. Nitekim Allah her devirde birçok evliyasına kitap yazdırmıştır. Bu kitaplar Allah'ın açıkladığı statüye tam olarak uygundur. Ama bir de bu kitapları bize Allah yazdırdı diye iddia edenler var ki emaneyecilerin yazdığı bu kitaplar Kur'an-ı Kerim'i yok sayan, Kur'an-ı Kerim'in tamamen ters düşen hükümler taşıyan bir dizayn içeriği. Onu tarif eden kitaplardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizi öper. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzniniz olsa bir sual arz etmek istiyorum. Allah'ın velilerine muhabbet beslemek veya onlardan dua istemek doğru mudur? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Evet, himmet gerekli. Efendimizin de anlatımı bu istikamette. Gayret, himmet, nüsret, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması mutlaka tabiyeti gerektiriyor. Mücadele 22'de Allah-u Teala onların kalplerine imanı yazmış ve onları katından bir ruhla desteklemiş. Kur'an-ı Kerim'in ruhu sevmektir. Her konunun temelinde Allah-u Teala sevgiyi önde tutmuştur. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştur. Allah'ın velilerine muhabbet beslemek İslam'da teşvik edilen bir husustur. Müminlerin salih insanlara muhabbet duyması, onların güzel ahlakını örnek alması, onlarla beraber olmaya gayret etmesi tavsiye edilmiştir. İşte Nisa 69'da Men yutullah ve yutur resule ve ulake ma'allezine aleyhim annamallahu minen nebiyine annamallahu aleyhim minen nebiyine ve siddiqine ve şuhedai ve salihin. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraberdirler. Onlarla beraber olmak, onlara muhabbet duymak bu imanın İmandan kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın Allah ile dostluğunun artması ve evliyalık kademelerinde ilerlemesinin yolu Allah'ı zikretmekten geçiyor. Sizce zikir yapan bir insanda neler değişir?
2: Hayatı da değişir herhalde. Sürekli tesbih ediyor. Var mı? Yapan insanlar var. Keşke biz de yapsak ama.
1: Evliyasının aslında daimi zikirdeler. Yani sürekli kalpleri zikrediyor. Yani
2: bizim de öyle yapmamız lazım. Sürekli o kadar da boş zamanımız var. İşe gidip geliyorsun saatlerce. Yani şarkı markı dinleyeceğine zikir edeceksen ben artık
4: Allah'a doğumlu tefekkür etmek çok güzel bir şeydir.
1: Allah diye zikretmek.
4: Çok güzel bir şeydir. Çok değiştirir. Kalbi temizler.
2: Hayatı da değiştirir herhalde. Sürekli tesbih ediyor. Var mı? Yapan insanlar var. Keşke biz de yapsak ama.
3: Ya eminim kazandırıyordur.
1: Zikir yapan bir insan mutlu olur mu?
2: Şirin tabii hayatı. Sonuçta hani Allah'a yönelir. Daha çok hani manevi huzuru bulur. İşte kalp göz açılır derler ya. O tarz şeyler. Yani illaki değişir yani bir şeyler.
1: Yeterince zikrediyor musun?
4: Ya yok, inan ki yok. Bak sokağa bakın, hiç kimse zikretmiyor. Çünkü bak elinde sigara var, başkasının hakkına bile tecavüz ediyor. Ayıptır yani, yazık, günah. Yani şimdi sen zikrettiğin zaman sen insanlara saygılı olursun, insanlar merhametli olursun, adaletli olursun, sevgili olursun, her şey seninle şey olur. Ama eğer zikretmezsen, inan ki kalp kararır, yavaş yavaş damla damla kararır ve komplesi gider, cani bir insan olursun. Yani diyor, hayvandan aşağı bir amal konursunuz.
0: Sabrimiz o kadar da boş zamanımız var. Şarkı açacağımıza zikir açsak daha mantıklı dedi. İnsanların zamanı doğru değerlendirmedikleri söylenebilir mi? Elbette. Allah katında en kıymetli hazine zamandır. Altın, gümüş, para falan değil, zamandır. İsterseniz de istemeseniz de 24 saatlik mütemadiyen kullanıyorsunuz. Zamanı en güzel değerlendirmek, zikirle geçirmektir. Dünyada yapılacak olan bir işiniz varsa o işi yaparken de işinizden Allah'ın ismi tekrar ederek yapabilirsiniz. Allah Teala'nın büyük bir nimetine sahip olduğumuzu kesinlikle zikirle anlayabiliriz. Allah Teala'nın söylediğini hiç unutmayın. Sakın o insanlar gibi zikre başladıktan sonra aradan çok uzun zaman geçip de zikirden vazgeçip kalpleri kararlanan gibi olmayın. Hadis-i şerifte ölüp de pişmanlık duymayacak hiç kimse yoktur. Ölen muhsin, ihsan sahibi, hayır ehli, salih bir kişi ise bu halini daha fazla artıramamış olduğuna, şayet kötü bir kişi ise kötülükten vazgeçerek halini ıslah etmediğine pişman olur. Dolayısıyla eğer olay buysa, mutlak surette vaktimizi zikirle geçirmemiz Allah'ın en üst seviyedeki emrini yerine getirmiş oluruz. Zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir de farz. Yani hayatımızın her saniyesini Allah-u Teala zikirle, zikir varsa şeytan bizim kölemiz. Ama men yakşu an zikru rahmanin nukaytahu şeytanen. Zuhruf 36'da kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Zikrin olduğu yerde Allah var ama zikirsizin olduğu yerde şeytan var. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, her Ramut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere ve onun kendisini sevenlere layık kıldığı mutluluk üzerine. Mutluluk Allah ile dost olmadan elde edilmesi mümkün olmayan bir hedeftir. Sadece Allah ile dost olabilenler, bir dostluk kurabilenler, sadece onlar sevgili kardeşlerim. Sadece onlar mutlu olurlar. Konunun içinde Allah'a kurbiyet, yani yakın olmak, karib olmak yoksa mutluluk da yoktur. Mutluluk, bir insanın nefsindeki afetlerin yok edilmesi oranında yaşanabilir. Nefsinizin kalbi, başlangıçta %100 afetlerle doludur. Allah Teala bütün kainatı bir denge unsuruyla yaratmıştır. İfade açık ve kesindir. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse her şeyin dengede olduğu bir yaratılış nizamı. Bir insanın nefsinin kalbi %100 afetle doluysa bu nasıl denge diye düşünenler varsa denge tam bir dengedir. Çünkü bir de ruhunuz var, onun da kalbi %100 hasletlerle dolu. Zaten ruhunuz Allah'ın ruhu. Ama Allah Teala ruhunu size bırakmak istemiyor. Ruhunuzu bana diyor, şu dünya hayatını yaşarken ulaştıracaksınız. Bunu dileyeceksiniz, biz de sizin ruhunuzu kendimize ulaştıracağız. Evvelce üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Daha doğrusu biz size böylece üçüncü kat cenneti kazandıracağız. Allah'a, yani bize ulaşmayı dilediğiniz zaman diyor Allah Teala, birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra sizi mürşidinize ulaştıracağız. Tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bundan sonra da sizi ruhunuzu vücudunuzdan ayırdıktan sonra kendimize ulaştıracağız. Ruhunuz bize ulaştığı zaman üçüncü kat cennetinde sahibi kılınacaksınız. Evet, biz ulaştıracağız ama size bir üst kat cenneti de bir hediye olarak vereceğiz diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi otomatik olarak cehennemden kurtulur, cenneti hak eder. Böylece ölse o kişi mutlaka kıyametten sonra gideceği yer cennet olan birisidir. Yaşadı, Allah ona meşrini gösterir, ulaşmasını sağlar.
Tabiyet. Kürsünün diz çöküp el öperek La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demek. Kişinin mürşidine tabi olarak el öpmesi ne demektir? El öpmesi mürşideki cereyanın o kişiye geçmesi demektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa insanlara hep cereyan geçer. Bu cereyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam tarafından verilmiştir. Biliyorsunuz, Hira Dağı'nda Nur Mağarası'ndayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle bir insan kılığında, bir insan hüviyetinde göründü. Bana doğru bir adım attı ve ikra dedi. Oku. Peygamber Efendimiz zaten okuma yazma bilmiyordu. Ve dedi ki ben okuma yazma bilmem. Cebrail aleyhisselam yeniden dedi ki oku. Peygamber Efendimiz aleyhisselam gene aynı cevabı verdi. Cebrail aleyhisselamın kendisine yaklaşan ikinci adımıydı. Ben ikinci defa cevap verdi. Ben okuma yazma bilmiyorum. Üçüncü adımını attı Cebrail aleyhisselam. Ulaştı Peygamber Efendimiz aleyhisselama. İnsan hüviyeti içindeydi Cebrail aleyhisselam ve kollarıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sımsıkı sardı ve ona ikra ismi Rabbike dedi. Rabbinin ismiyle oku. Allah ismiyle oku dedi. Ve ona sarıldığı anda Allah'ın cezbesi geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. Bir daha bir daha arka arkaya birkaç cezbe geldi. Allah'tan gelen bu şiddetli sarsıntı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i baygınlığa yakın bir duruma düşürdü. Cebrail aleyhisselam'dan ona Allah'ın cezbesi geçti. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cereyan alışıydı ve tabiyetiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra ömrü boyunca Cebrail aleyhisselam hep bana yardımcı oldu. Her alanda ona yardımcı oldu.

Kimdir? Allah Teala tarafından en çok sevileni. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir.

Eğer bütün varlıkları ele alırsak, Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır. Ona ruh üfürmesi bunun ispatıdır. İnsandan başka hiçbir mahluk Allah'ın nurunu taşımaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyorum.

Allah Teala en çok sevdiği varlık olan insanın nefretten, kinden, düşmanlıktan, hasetten ve buna benzer nefsin afetlerin hepsinden eri olmasını ister. Ama insanı da nefs adı verilen bu varlıkla teçhiz etmiştir, donatmıştır. Neden? Çünkü ruh, insana üfürdüğü ruh %100 hasletlerle doludur. Her şeyi zıttıyla kayyım kılarak çift yarattığı için insana ruhundan üflüyor. Bir başka ifade kullanılabilir. İnsana ruhundan üfürdüğü için, yani tamamen hasletlerden dolu bir sistemi insana üfürdüğü için, onun bir de tamamen afetlerden dolu bir başka varlığı olması lazım. İşte o nefstir. Öyleyse insanın fizik vücudu vardır. İnsanın nefsi vardır. İnsanın ruhu vardır. Bunlardan sadece ruh Allah'a aittir. Allah'ın ruhudur. Sonsuz sayıda insanın her birine Allah Teala ruhundan derhal aynı anda üfürür. Aynı anda 1 milyon tane çocuk dünyaya gelse hepsini Allah Teala aynı anda ruhundan üfürür. O Allah'tır. Hikmetinden sual olunmaz. Kainatın her noktasında nasıl bulunur? Nasıl bulunduğu izah konusu değildir. Bunu izah etmek gereğini duymaz. Ama bir günde dünya üzerinde 1 milyon çocuk da olsa doğan her çocuğa mutlaka ruhundan Allah'tan öpürür. Her yerde her zaman hazır ve nazırdır. Şimdi bir dengeli yaratılan nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunun kalbi de %100 hasletlerle dolu bir insan yaratıldı. İnsana Allah-u Teala ruh üfürdüğü zaman olayın hüviyeti bu. Yani denge 100 ünite karanlığa karşılık, 100 ünite aydınlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım,

Gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükretmeliyiz ki Allah-u Teala bizlere, insanlara ruhundan üfürmüş, Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan tek yaratık insana Allah Teala ruh vermiş. Nefsin %100 afetlerle donatılmasına karşın ruhumuz %100 hasletlerle dolu. İşte bu denge bir eşitliği ifade eder. Ne kadar karanlık varsa nefsimizde o kadar da aydınlık vardır, nur vardır ruhumuzda. Ama gelin görün ki Allah-u Teala ruhunu geriye istiyor. Ruhumu bana iade edin diye üzerimize farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. İnna Allahe ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha diyor. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Öyleyse bir ruhumuz var. Kimin ruhu? Allah'ın ruhu. Öyleyse ruh bize bir emanettir. Emaneti sahibine iade edeceğiz. Diyelim ki başardık. Ruhumuzu Allah'a teslim ettik. İkinci bir emanet çıkıyor ortaya, fizik vücut. Onu da teslim ettiniz. Üçüncü bir emanet çıkıyor. Nefs. Nefsi de teslim ettiniz. Dördüncü bir emanet çıkıyor. İrade. İradeyi de Allah'a teslim edip Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren %100 Allah'ın emrinde, Allah'ın kumandasında bir insan çıkıyor ortaya. Salah makamının hüviyeti budur. İnsan Allah'ın tamamen emrine girmiştir. Ya ilahi irade, ya külli irade. Resuller ve nebiler için ilahi irade devreye girer. Onun dışındaki herkes için külli irade devreye girer.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmak emriyle karşı karşıyadır. Allah Teala bunu üzerimize farz kılmıştır. Sadece insan adı verilen mahluk Allah'ın ruhunu taşır. Onun da kendisine ait olmayan bir emanet olan ruhu, emanetin sahibi olan Allah'a tevdi etmesi, teslim etmesi gerekir. Bunun yapılması insanoğlunun üzerine farz kılınmıştır.

Böyle bir şey için, ruhun Allah'a ulaşabilmesi için bir insanın böyle bir dileğin sahibi olması lazım. Allah'a yönelmek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca senin ermiş evliyan var. Bütün bu evliyaları bana ulaştırmanı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir talep Allah için yeterlidir. Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı budur. Önce ruhu Allah-u Teala teslim alır. Teslim aldığı zaman fizik vücut bir emanet haline gelir. Fizik vücudunu teslim eder kişi, nefsi emanet hüviyetine girer. Nefsini teslim eder kişi daimi zikre ulaşınca, bu sefer iradesi emanet olur. Ve Allah-u Teala kişinin iradesine de el koyar. Ya ilahi irade ya da külli irade devreye girerek kişinin zikrini tesbih hüviyetine ulaştırır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı zikredenlerden bahsediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı tesbih edenlerden bahsediyor. Tesbih kişinin ruhunu, içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonraki hüviyetidir. Burası mutluluğun en üstün noktasıdır. Kainattaki en üstün insanlar iradelerini de Allah'a teslim eden en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünya hayatı, bu dört teslimin, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle. Bu şekilde bu dört teslimin gerçekleşmesiyle hedefe ulaşır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir güne ulaşırsanız aynı şeyleri sizin de söyleyeceğinizden eminiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? O zaman bir toplum söyler bunu. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah-u Teala her şeyi dengesinde yaratmıştır. Yarattığı her şey Allah'ın standartlarındadır. Öyleyse ilahi bir dizayn söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah için olmak, Allah'ın ruhunu ve içinin nefsini ve iradesini teslimle gerçekleşen bir vetiredir. Allah Teala bütün kainatı, kainatta yarattığı her şeyi insan için yaratmıştır. Ama insanı kendisi için yaratmıştır. İnsanı kendisine abd olması için, kul olması için yaratmıştır. Bu iki tabir, abd ve abid tabiri hep birbirine karıştırılır. İnsanlar oradaki ince noktayı idrak edemezler kolay kolay. İnce nokta nedir? Allah'a ibadet eden kişi abiddir. Ama abd Allah'a kul olan kişidir. İbadet ve kul olmak tamamen birbirinden ayrı iki tane mefhumdur. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemediği sürece, ruhunu Allah'a ulaştırmayı yani dilemediği sürece hep abid olarak kalır. Yani Allah'a ibadet eden birisi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ibadet eden herkes abittir. Ama abd olmanın başlangıcı bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse dediği zaman şeytanın kulu değildir artık. Allah'ın kuludur. Abd olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Bu birinci kulluktur Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra bu kişi mürşidine Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. O kişiye mürşid sevgisini Allah verir. Mürşidin sözlerini işitmesini sağlar. Kişinin idrak etmesini sağlar ve o kişinin mürşidine daireki safhada tabi olmasını sağlar. Mürşid sevgisi verir. O kişi hacet namazını kıldığında mürşidini görmek üzere kişinin hacet namazı kılması gerekir. Kim hacet namazını kılarsa Allah'a ulaşmayı dilemesi temel şarttır. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyip de hacet namazını kılan kişi Allah'ın bir hediyesiyle karşılaşır. Allah Teala ona tabi olacağı mürşidini gösterir. Ki tabi olacağı Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar sadece abittir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda tağutun kulu olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Allah Teala buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَعْبُ اِلَى اللّٰهِ اَهُمُ الْبِشْرَى وَبَشِّرِ اِبَادِ. Sahabe için diyor bunu. Onlar tağuta kul iken tağuta
kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilediler. Ve Allah'ın kulu oldular. Çünkü ayet-i kerime kullarımı müjdele diye bitiyor. Vellezî ve onlar. Vellezîne ve onlar. Eştenevut. İştiravet. Eştenev. Bu iştinav ettiler. Tagute. Çifte orada olmasının sebebi bir evvelki kelimeyi bir sonraki kelimeye vuruyor ifade. İçtinab ettiler tağuttan. İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yabudu ha. Ona, tağuta kul olmaktan, tağutun kulu olmaktan kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. İçtinav ettiler. An yavuduha ha ona abd olmaktan kaçındılar. Şeytana kul olmaktan, abd olmaktan kaçındılar. İçtinav ettiler, kendilerini kurtardılar. Kaçınmak ve kendini kurtarmak, içtinav etmek. Neden? Enubu ilallahi. Çünkü Allah'a yöneldiler. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler. Kim bu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi münib olur. İşte bu münib olmak kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Mutluluğun başlangıcıdır. 7-8 ay sürecek olan bir mutluluğun dünyadaki kişinin en mutlu devresinin başlangıcıdır bu. Bir dilekle başlar. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve böylece bütün insanlar da sahabe gibi Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtarmışlardır ve Allah'a kul olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse abd olmak Allah'a kul olmaktır. Abid olmaksa Allah'a ibadet etmektir. Aynı kökten gelen iki kelime birbirinden çok ayrı iki tane mana ifade ediyor. Peki mutluluk bunun neresinde? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Ölçünüze ulaştığınız, tabi olduğunuz zaman mutluluğunuz daha çok artacaktır. Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. İşte bu ulaştırıncaya kadar geçen yuvarlak hesap 7 aylık normal devre, o insanın dünya hayatındaki en mutlu devresi olur. Nefsinin kalbinin yarısı nurlarla kaplanacaktır. Ama bu nurların kapladığı alan %51 olmasına rağmen, yani %49 karanlığın insanları huzursuz edecek bütün afetlerin
%49 oranında mevcudiyetine rağmen bir insanın sonsuz bir mutluluğu yaşaması bu 7 aylık, 7-8 aylık devrede tahakkuk eder. Acaba Allah-u Teala ne yapıyor da kişiler böyle bir mutluluğa ulaşıyorlar? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yaptığı şey Allah'a ulaşmayı dilekten, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıncaya kadar geçen süreç içerisinde Allah Teala'nın o kişiyi muhafazası altına, koruması altına alması, şeytanın ona tesir etmesini önlemesiyle tahakkuk eder. Şeytan o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar, ki ruhu vücudundan ayrılacaktır, ana dergâh mürşidine tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ruh ana dergâha ulaşacaktır. Ve ana dergâhtan göklere doğru diğer ruhlarla birlikte, seyri sülük halindeki ruhlarla birlikte Allah'a doğru bir yolculuğa başlayacaktır. Önce birinci kata kadar çıkabilecektir. Gerekli noktaya geldiği zaman birinci katta, ikinci kata çıkma hakkını kazanacaktır. İkinci kata yükselecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşacaktır. Yedinci katta 7 tane alem geçecektir. Ve zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacak. Sonra da sitet-i müntahaya ulaşarak dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatında yok olmak bütün insanlar için bir masaliyettir. Allah'ın zatında yok olmak Allah Teala'nın lütfu keremidir. Ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Sonra ne olur? Sonra çıkar ve Allah'ın kendisine ihsan ettiği bir altın tahtın sahibi olur. Kişinin Allah'ın zatında yok olması, fena billah makamının sahibi olması demek. Fena, fani olmak, yok olmak, iyi içinde Allah, Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olmak, Allah'ın zatında ruhunu yok etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizin mutlu olmasını istiyor. İşte bu 7-8 aylık devrede kişi dünyadaki en mutlu insan olmak şerefine ulaşır. Nefsinin kalbi tamamen nurlarla mı dolmuştur? Hayır. Sadece yarıya kadar yükselmiştir bu. Üstelik de daha başta kalbinde hiç nur yokken kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini takiben Allah Teala nefsinin kalbine nurları %7 %7 yerleştirdikçe ruh Allah'a doğru 7 katlık bir yolculuğa çıkar. O 7 kademede
Nefsin kalbi %49 fazıl nuruyla dolar her seferinde. Her gök katına ulaştıkça ruh, nefsin kalbine %7 nur ulaşır. Nurlar arttıkça ruh Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirebilir. Artış yoksa ruh o artış sağlanana kadar o katta bekler, daha üst kata çıkamaz. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşan bir ruh, nefsinin kalbinde 7 defa %7 fazıl, %49 fazıl, %2 de başlangıçta nefsinin kalbine öncü kuvvet olarak giren %2 rahmet nuruyla kişi %51 kalbi aydınlanan birisi olur. Bu süreç içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olan bu kişi, ruh Allah'ın zatına ulaşıp da hidayete kişi erdikten sonra bu hidayete ermektir. Allah koruyucu kalkanını kaldırır. Şeytan yeniden devreye girip o kişiye sataşmaya yeniden başlar. Ve o insanı ulaştığı yerden indirebilmek için şeytan özellikle ruhlarını Allah'a ulaştıran insanlar üzerinde çok ciddi uğraşlarda bulunur. Onları düşürebilmek için tekrar kendi kontrolü altına alabilmek için büyük gayretler sarf eder. Ama kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar şeytanın bir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu yaklaşık 7 aylık devre tamamlandıktan sonra birçok insanı şeytan ulaştığı yerden düşürmeyi başarmıştır. Bunun için devamlı en çok böyle insanlarla meşgul olur. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun nefsin kalbindeki nurların %51'e ulaşmasıyla yarısı, %51'i sağlanır. Bundan sonra kişinin nefsinin kalbi %100 nura ulaşmak üzere aygıt edecektir. Kişinin zikri 18 saate çıktığında nefsin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Sonra kişi daim zikre ulaşır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla olur. O kişi nefsinin kalbi nurlarla %100 dolu olan kişi mutluluğu üst boyutlarda yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbeti burada tamamlanıyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Ve diyoruz ki Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz af ve mağfiret. Allah Teala afüdür. Affedenlerin en hayırlısıdır. Allah affetmeyi sever. Ve de insanlar Allah Teala tarafından Allah'tan af dilendiği takdirde affedilirler. Bu mutlak bir hüküm değildir. Bazı insanlar af dilerler, affedilirler. Bazı insanlar da af dilerler ama affedilmezler. İnsanların nefsleri var olduğuna göre, nefslerinde de sadece afetler barındığına göre, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire, sık sık insanların nefslerine kapılarak başka insanlara karşı yanlış davranışlar sergilediklerini görüyoruz. Özellikle toplumun Allah'ın bütün güzelliklerini unuttuğu, Allah'ın artık alınmadığı bir devrede insanlarımızın yaşaması, bir korkunç olayı sahneye getirmiş. İnsanımız çok büyük bir kesim olarak Allah'ı unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'tan kopmaktır. Artık insanlar hiçbir işe çok büyük bir kesim olarak besmele ile başlamıyorlar. Allah kelimesi anılmıyor. İnsanların çok büyük bir kısmının evlerinde Kur'an-ı Kerim var. Ama duvara asılmış, orada duruyor. Bir mevlid okunduğunda açılıp okunsun diye. Bir Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılınca açılsın diye. Onun dışında Kur'an-ı Kerim bir hüküm ifade etmiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizim hepimizin mutlu olmasını istiyor. Bu dünyada da mutlu olmamızı istiyor. Kıyametten sonra da cennette olmamızı da istiyor. Dünya mutluluğu ve ahiret mutluluğu. Allah Teala insanları affetmeye, hatta bunu iki katına katlayıp günahları sevaba çevirmeye her zaman hazırdır. İnsanlarsa toplumun çok büyük bir kısmı olarak Allah'ı unutmuşlar.

Tekrar o günler gelecek sevgili kardeşlerim. İnsanların Allah'a döndükleri, birbirinden nefret etmedikleri, birbirlerini sevdikleri, korudukları, dostlukların bütün toplum tarafından kabul edildiği, değerlendirildiği ve hüküm ferma olduğu yeni bir dünya kurulacak. Birçokları bunu bir hayal mahsulü olarak değerlendirebilir. Ama ne söylüyorsak, biliyorsunuz ki bunu bize Allah söyletir. Öyleyse gelecek günlerde bunların birer birer gerçekleştiğini göreceksiniz. İnsanlar Allah'ı tanıyacaklar. İnsanlar Allah'tan affedildiklerinde affedileceklerini öğrenecekler. Vücutlarına hacet namazını kılarak onu Allah Teala'nın tayin ettiği mürşidi gördükten sonra tabi olduklarında günahlarının sevaba çevrileceğini öğrenecekler. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde kim tövbe edip mürşidin önünde tövbe edip

Allah Teala'dan mağfiret dilerse, Allah onların günahlarını sevaba çevirir buyuruyor. Ama bu tövbenin nasıl bir tövbe olduğunun işaretine Allah Teala kim tövbe edip nefsi ıslah edici ameller işlerse diyor. Allah onların günahlarını sevaba çevirir. O zaman nefsi ıslah edici ameller işlenmesi demek, nefs tezkiyesi demek. Ne zaman gerçekleşir? Bir insan bir mürşide tabi olmadan da nefs tezkiyesi yapabilir mi? Sadece bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin kalbine mürşidine tabi olmadan evvel sadece %2 rahmet nuru ulaşabilir. Onun ötesinde o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın fazıllarının girmesi ve %98 geri kalan %98 afeti yok etmek üzere %7 bu fazılların o kişinin kalbine, nefsinin kalbine yerleşmesi ve her %7 nur birikiminde o kişinin ruhunun Allah'a doğru bir gök katı yükselmesi, 7 tane yükselmeyle 7. gök katına ulaşması ve 7 tane alem geçerek ruhun Allah'a vasıl olması. İşte bunun adı seyri sülüktür. Allah'a doğru yapılan bir yolculuk. Bu yolculuğun gerçekleşmesinde af ve mağfiret çok önemli iki konuyu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilelim ki Allah Teala bir hiç karşılığı bütün insanları cennetine almaya hazırdır. Ne demek istiyoruz bir hiç karşılığı? Yani bir tek dilekle. Kim Allah'a kalpten bir dilekle mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse. Aman nasıl olur? Bir insanın ruhu vücudundan ayrıldı mı, o kişi ölür. Böyle olduğunu zannetmişler. İnsanlar ve İslam aleminin mahvına sebebiyet vermişler. Sevgili kardeşlerim, İslam alemi, medeniyetin, ilmin ışıklarını ilk yakan taraftır. O ışıl ışıl parıldarken Batı korkunç bir sefalet içindeydi. Adaletsizlik içindeydi. Asillerin halkı alabildiğine ezdiği bir derebeylik düzeni söz konusuydu. Doğuda ise insanlar ilim öğreniyorlardı. Ve matematiğe negatif değerlerin varlığını El-Cabir kazandırmıştır. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki El-Cabir'in muhtevasında biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Öyleyse rakamlar varsa birden sonsuza kadar uzanan,
pozitif rakamlar, o zaman bunların eksi birden başlayan ve eksi sonsuza kadar ulaşan bir karşılığı da mutlaka olması lazım. Nasıl aynaya baktığınız zaman kendinizi aynanın içinde görüyorsanız, bu ayrı bir boyut oluşturuyorsa, rakamlar içinde aynı şey söz konusu. Allah-u Teala sıfır noktasının sağ tarafında bir şey yarattığı zaman yine sıfır noktasının sol tarafında da aynı şeyi yaratıyor. Öyleyse negatif kutupla pozitif kutup birbirini tamamlayan bir bütün. İnsan adı verilen mahluksa bu fizik vücudun ötesinde başlangıçta tamamen negatif olan, nefsin afetlerini %100 taşıyan bir de nefse sahip. Fizik vücut ve nefs. Yetmez. Allah-u Teala insanı bir de ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki negatif değerler de pozitif değerler de sonsuza kadar ulaşabilir. Her şey zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılmış. Allah her şeyi, biz her şeyi diyor, zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani bir denge bütün boyutlarıyla var. İşte yaratma dizaynına baktığımız zaman bir tek hücreden bütün bir gelişmeyi Allah-u Teala ortaya koymuş. Ve en son yarattığı mahluk insan, onu da salsalin adı verilen, organik hale dönüşebilen bir topraktan yaratmış. Şekillendirmiş ve ona ruhundan üfürmüş. İnsanın bir fizik vücudu var. Sonra o fizik vücudun içinde bir nefsi var. Nefsini tanımayan hiç kimse yoktur. Her gece nefsimiz fizik vücudumuzdan dilediğine ayrılır. Sonsuz hızla dilediği yere ulaşmak yetkisinin sahibidir. Ya bu alemde dolaşır, fizik olamaz. Fizik olmayan standartlarda bu alemde yaşar. Duvarların içinden geçebilir, kapıları açmadan içeri diğer odalara geçebilir. Her şey onun için sadece bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her gece nefsiniz vücudunuzdan mutlaka ayrılır. Bazen hatırlarsınız rüyalarınızı. Aslında bütün rüyalar nefsinizin
yaptığı işlevleri ifade eder. Nefsinizin gözleriyle görürsünüz. Nefsinizin diliyle konuşursunuz. Ve de sevgili kardeşlerim, nefsiniz o fizik vücudunuzun aynı görüntünün görüntüsünde, fizik vücudunuzun tıpatıp bir benzeridir. Aslının bir kopyasıdır. Fizik vücudunuzda hangi değişiklikler olursa şişmanlarsanız, o yapıdadır nefsiniz. Zayıflarsanız, aynı yapıdadır nefsiniz. Zayıflayan bir hüviyet taşır. Fizik vücudunuzun %100 bir benzeri nefsinizdir. Nefsiniz bu alemde fizik olamaz. Bu alemde sadece bir görüntüdür. Ama berzah aleminde nefsiniz fiziktir. Fizik vücudunuz bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, rüyalarınızda bazen kapıların içinden geçtiğinizi, duvarların içinden geçtiğinizi görürsünüz. O zaman berzah aleminde değilsiniz, bu alemdesiniz. Nefsiniz berzah aleminin malı olduğu için bu alem ona göre sadece bir görüntüdür. Bazen rüyanızda kapıların açılmasından sonra ancak içeri girebilirsiniz. Kapılar sizin için fiziktir. O zaman rüyanızda berzah alemindesiniz. İşte fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlüdür. İnsanı insan yapan üçüncüsüdür. Yani Allah-u Teala tarafından üfürülen ruh. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Onun için insan en üst seviyedeki mahluktur. Allah-u Teala da insan adı verilen bu en üst seviyedeki mahlukunu en çok sever. En çok sevdiği bu mahluku içinde özel bir dizayn yapmıştır. O kadar çok seviyor ki, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ruhunu, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediği zaman bu dilek Allah için yeterli oluyor. Ve o kişiyi kendisine ulaştırıyor. İşte bu kendine ulaştırma işleminin gerçekleşmesi sırasında kişi hacet namazını kılıyor. Gece saat 1'den sonra boy abdestini alıyor. Hacet namazını kılıyor. Allah'a ulaşma dileği var kalbinde ki bu dilek sebebiyle Allah'tan mürşidini soruyor. Boy abdesti alan bu kişi birinci rekatta hacet namazını niyet ettikten sonra

Başlangıçtan sonra 3 tane ayet-el kürsi okuyor. Yani Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyor. Teşehhüd miktarı oturuyor. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta gene Fatiha, İhlas, İhlak, Felak, Nas okuyor. İhlas, Felak, Nas. Ve ondan sonra bu abdesti alan bu kişi secdeye giriyor. Ve Allah'tan talepte bulunuyor. Ya Rabbi bana mürşidimi göster. Dikkat edin. Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmazsanız, ulaşamazsanız o zaman sizin için geçerli olmaz. Müşterek bir anahtar var mıdır? Evet. Devrin imamı müşterek anahtardır. Kişi

olur. O seyri sülükün ilk adımıdır. Ne olmuştur? Kişi taviyetini gerçekleştirmiştir. İşte bu taviyet mürşide, Allah'tan mürşidi sorup, o mürşide ulaşıp, onun önüne diz söküp tövbe etme işlemi, Allah-u Teala'nın onun günahlarını sadece affetmesini değil, iki defa affetmesini sağlar. Yani onun günahlarını Allah-u Teala sevaba çevirir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişiyi buna teşne hale getirir. Yani o kişi birdenbire Allah-u Teala'nın onun üzerinde vücuda getirdiği tesirle namazı sevmeye, severek kılmaya başlar. Zikir onun için vazgeçilmez bir haz oluşturur. Ve zikir yapmaktan büyük mutluluk duyar kişi. Bu 7-8 aylık devrede, yani ruhu vücudundan ayrılarak 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katına çıktıktan ve 7. gök katında 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşması işlemi yaklaşık 7-8 aylık bir devreyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her nefs kademesi için bir ay desek, 7 tane nefs kademesi olduğuna göre emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tesliye. 5, 2 daha 7. 7 tane gök katı 7 nefs kademesi tarafından aşılır. Her seferinde, her gök katında o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %7 artar. Başlangıçta o kişinin kalbine sadece %2 rahmet nuru girebilir. Bu hedefe ulaşmak ancak Allah-u Teala'nın af ve mağfiret işlemini gerçekleştirmesinden sonra tahakkuk eder. Mürşide ulaşmak, Allah'tan mürşidi sormak haktır ve farzdır. Kişi Allah'tan mürşidini soracaktır ve Allah-u Teala o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Ve kişi ancak o mürşide gidip ulaşıp tövbesini gerçekleştirdiği zaman Allah Teala onun günahlarını Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevirir. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi için kişinin mürşidini hacet namazı kılarak Allah'tan sorması lazım. O mürşide ulaştığı takdirde geçerli bir işlevdir. Ve ulaşıp da önünde diz çöküp gözyaşlarıyla tövbesini gerçekleştirdiği zaman onun bütün günahları iki defa affedilir. Yani affedilir, ondan sonra da sevaba çıkar.

görülür. Bunun manası bir defa daha affedilmesidir. İşte sevgili kardeşlerim, burada bir olgu görüyoruz. Bir hiç. Kişi hiçbir şey yapmamıştır. Allah Teala insan denilen mahlukunu o kadar çok seviyor ki bir insanın, insanoğlunun sadece bir tek dileği, kalpten yaptığı bir dilek: Ya Rabbi, bana bir ruh üfürmüşsün. O senin ruhun. Ya Rabbi, ermiş evliya olmak ruhun sana ulaşmasıyla mümkünmüş. Böyle öğrendik. Senin Kur'an-ı Kerim'in böyle yazıyor. Öyleyse ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Bu konunun en önemli noktası, Allah-u Teala'dan mürşidini sorduktan sonra o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe etmektir. İşte mağfiret olayı o zaman gerçekleşir. Bir insan Allah'tan tövbede bulunduğu zaman, Allah Teala o dileği kabul ederse o kişinin günahlarını affeder. Ama sevaba çevirmez. Affeder. Günahların sevaba çevrildiği nokta, kişinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sorması, Allah'ın ona mürşidini göstermesi ve kişinin Allah'ın gösterdiği bu mürşide ulaşarak onun önünde diz çöküp tövbe etmesi. Bu gerçekleştiği takdirde, bu tövbe gerçekleştiği takdirde Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. İşte bu Allah'ın mağfiretidir.

Kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman sadece günahları sevaba çevrilmekle mükafatlandırılmaz. O, ruhu Allah'a ulaşana kadar dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. 7-8 aylık bir dönemdir bu. Allah-u Teala'nın üzerindeki bütün gamı, kasaveti, kasveti, kasavet çoğulu kasvetin yok eder. O kişi sonsuz bir mutluluğun içine girer. Allah Teala onun günahlarını sevaba çevirir. Bundan sonraki 7-8 aylık devre Allah'ın o kişinin nefsinin kalbinde %7 defa %7 fazıl birikimini, %2 de rahmet birikimini sağlamasına kadar sürer. Neden kişi hayatın en mutlu devresini yaşar? Çünkü Allah Teala şeytanın o kişi üzerindeki bütün tesirini yok etmiştir. Bu mağfiret olayı sadece burada geçerlidir. Günahların sevaba çevrilmesi olayı. Taha Secde Suresinin 14. ayet-i kerimesinde o nefsine zulmedenler sana gelseler de önünde diz çöküp tövbe etseler de Allah'ın günahlarını sevaba çevirici olarak bulurlardı. Allah'ın günahlarını iki defa affettiğini görürlerdi diyor Allah Teala. Bu günahların sevaba çevrilmesi işlemidir. İki defa. Birinci hafta günah affediliyor. İkinci hafta bir defa daha affediliyor. Yani bir o kadar daha derecat veriliyor kişiye. Verecek kişinin günahları sevaba çevriliyor. Ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman Allah-u Teala'nın bizleri insan adı verilen bu mahlukunu ne kadar çok sevdiği ortaya çıkmıyor mu? Eğer olay buysa o zaman Allah'a layık olmaya çalışmamız gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Allah'a layık olmalıyız. Tüm güzellikleri yaşamalıyız. Allah Teala'nın bize ne kadar çok sevdiğini bilerek bu büyük hakikati yaşayarak Allah'a çok hamd etmeli ve şükretmeliyiz. Bir dilek karşılığı günahların affedilmesi değil, affedildikten sonra bir de sevaba çevrilmesi mükafatı. Ve de neticede nefsin kalbinin %51'inin tekrar nurlarda dolması, ruhun da ulaşması lazım gelen Allah'a dünya hayatına ulaşması. Ölümden sonra herkesin ruhu zaten Allah'a Azrail Aleyhisselam ve onun takımı tarafından geri götürülecektir. Çünkü fizik vücut o ruh için artık bir sığınak olmaktan çıkmış olur. Sadece bir görüntü haline gelir. O zaman Allah'ın üfürdüğü ruhunda orada yapacak olan bir işi kalmaz. Sahibine kendisini üfüren Allah'a geri döner. Allah'ın zatında ruh
yok olur. İşte yedi tane gök katını her %7 nur birikiminde ruhun aşması adına seyrisülük olan, seyrisülük denen bir yolculuğu gerçekleştirmekte olur. Günahlar sevaba çevrildikten sonra, ruh vücuttan ayrıldıktan sonra diğer ruhlarla beraber evvela birinci kata çıkacaktır. Orada kalacaktır. Diğerleri yukarı çıkacaklardır. Sonra ikinci katı hak edecektir. Ona ikinci katı iktisap edecektir. Hak edecektir. Ve ikinci gök katına ruhu yükselebilecektir. Sonra üçüncü, sırasıyla dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata çıkacaktır. Yedinci alemde, yedi tane alemin her birinde bir bekleme devresi geçirdikten sonra yedinci alem olan Setül-i Münteha'ya ulaşacaktır. Ve oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala kimin sevapları günahlarından fazlaysa onları cennete alıyor. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennem. Bu kadar kolay bir sebeple Allah-u Teala bütün insanları cehennemden korumayı garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, şükredin ki insan olarak yaratıldınız. Sevinin. Tabiyetiniz anında, bize tabi olduğunuz anda günahlarınız sevaba çevrildi. Ve ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Daha doğru bir ifadeyle Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin de sahibi oldunuz. Bir insan bir ömür boyu bu günde 3 saat zikri devam ettirebilirse, üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşar. Dünya mutluluğunun yarısı onundur. Ve kıyametten sonra mutlaka üçüncü kat cennete girer. Ne olmuştur? Bir dilek karşılığında bu kadar muhteşem bir hediyeler dizisi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi çok seviyor. Siz de onu çok sevin. Allah'ın gölgesinde yaşayın. Sadece mürşidlerine tabi olanlar ve ruhlarını Allah'a ulaştıranlar Allah'ın gölgesinde yaşayanlardır. Allah'ın izinde olanlardır. Devam ederlerse fizik vücutlarını teslim edeceklerdir. Daha aşkla şevkle devam edip daimi zikre ulaşırlarsa nefslerini teslim edeceklerdir. İrşad olacaklardır. Neticede iradelerini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınacaklardır. Oralar zor işlemler olabilir. Ama bir insanın Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki hayatında 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah tarafından Allah'a ruhunun ulaştırılmaması mümkün değildir. Allah onu mutlaka ruh olarak onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu zaten Allah'ın ruhudur. Allah'a geri dönmüştür. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.
Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya, silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.

İsra Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 111 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimizi göstermek için kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah Sübhan'dır. Bütün noksanlıklardan münezzehtir. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi görendir. Ve Musa aleyhisselama kitap verdik. Ve onu benden Allah'tan başkasını vekil edinmeyin, tevekkül etmeyin diye İsrail oğullarına hidayetçi kıldık. Ey Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızın zürriyeti, onların soyundan olanlar. Muhakkak ki o Nuh aleyhisselam çok şükreden bir kul idi. İsrail oğullarına kitapta, Tevrat'ta, yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız diye bildirdik. Ve gerçekten büyük bir üstünlükle galip geleceksiniz. Artık ikisinden birincisinin vadesi zamanı geldiği zaman, çok çetin kuvvet sahibi kullarımızı sizin üzerinize gönderdik. Böylece evlerin aralarına girip sizi aradılar ve vaat edilen yapılmış oldu. Sonra sizi onlara karşı tekrar yeniden zafere döndürdük. Mallarla ve oğullarla size imdat yardım ettik ve sizi nefer cemaat olarak daha çok kıldık. Eğer ahsen davranırsanız kendi nefsiniz için en iyisi olur. Eğer kötü davranırsanız artık o da ona nefsinize aittir. Böylece sonrakinin ikinci fesadınızın vadesi geldiği zaman yüzünüzü kararsınlar ve mescide ilk defa girdikleri gibi girsinler. Ve üstünlük sağladığınız şeyleri mahvedip helak etsinler, yok etsinler. Rabbinizin size rahmet, merhamet etmesi umulur. Ve şayet siz fesada dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Ve cehennemi kafirler için kuşatıcı kıldık. Muhakkak ki bu Kur'an en kuvvetli olanı hidayete erdirir, Allah'a ulaştırır. Ve amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller yapan müminlere onlar için büyük ecir olduğunu müjdeler. Ve onlar muhakkak ki ahirete, Allah'a mülaki olmaya ve kıyamet gününe inanmayan, kalplerinde iman yazmayan kimselerdir. Onlar için elim azap hazırladık. İnsan sanki onun duası hayırmış gibi şerre dua eder. İnsan çok aceleci olmuştur. Senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için geceyi ve gündüzü iki ayet vasıta alamet kıldık. Gecenin ayetini belirtisini gecenin içindekileri görünmez kıldık. Rabbinizden fazl istemeniz için gündüzün ayetini belirtisini gündüzün içindekileri görünür kıldık. Ve her şeyi detaylı olarak tafsil ettik, açıkladık. Bütün insanların kuşunu, kazandıkları ve kaybettikleri dereceleri boynunda bağladık, boynuna astık. Ve kıyamet günü ona neşredilmiş kitabı üç boyutlu olarak boşlukta oynayan hayat filmini çıkarırız. Kitabını oku, hayat filmini izle. Bugün hasip, hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsin, nefsinin cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerinin neticeleri sana kâfi oldu. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için, nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Öyleyse kim dalalette ise sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak delalette kalır. Yük taşıyan, günahı yüklenen bir kimse bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez ve biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun, o ülkenin mutrafilerine, refah içinde olan ileri gelenlerine, zenginlerine emrettik. Buna rağmen orada fesat çıkardılar. Böylece Allah'ın sözü üzerlerine hak oldu. Ve onu, o ülkeyi ve halkını helak ederek yok ettik, dumura uğrattık. Nuh aleyhisselamdan sonra asırlarca nice nesiller helak ettik. Ve senin Rabbin kullarının günahlarını görendir ve onlardan
haberdar olarak kafidir. Kim acele bu dünyada acil olarak istediyse, istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyi ona orada acele verdik. Sonra onu cehennem ehli kıldık. Zemmedilmiş, ayıplanmış ve rahmetten kovulmuş olarak ona cehenneme atılır. Kim mümin olarak ahireti istediyse ve onun ahiret için onun gerektirdiği şekilde çalıştıysa, işte onların çalışması böylece meşkur, şükrün karşılığını hak eden oldu. Bunları herkese, dünyayı isteyene de ahireti isteyene de veririz. Ve bunlar Rabbinin ata ihsanlarındandır. Rabbinin ataları, ihsanları mahzur, sınırlı, kısıtlı, men edilmiş değildir. Bak, nasıl onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Muhakkak ki ahiret, dereceler bakımından daha büyüktür ve üstünlük bakımından da daha büyüktür. Allah'la beraber başka bir ilah kılma. O zaman zemmedilmiş, kınanmış ve hor görülmüş olarak kalırsın. Rabbin ondan başkasına kul olmamanızı ve anne ve babaya ihsanla davranmanızı kaza etti, takdir etti, hükmetti. Eğer ikisinden birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa, onlara öf deme ve onları ikisini azarlama ve onlara kerim, güzel, yumuşak söz söyle. Ve onlara ikisine merhamet ederek ve tevazu ile kanat ger. Ve Rabbim, onların beni yetiştirdiği gibi ikisine de merhamet et de. Rabbiniz, nefslerinizde olanı, niyetinizi daha iyi bilir. Eğer salihler olursanız, o takdirde muhakkak ki o, evvab olanlar, ona yönelip tövbe ederek ulaşanlar için mağfiret edici olur. Akrabaya, miskinlere, çalışamayacak durumda olan ihtiyarlara ve yolda olanlara hakkını ver ve savurarak israf etme. Muhakkak ki israf edenler, gereksiz yere savuranlar, haksızlık ve fesat çıkarmak için kullananlar, şeytanların kardeşleri oldular. Ve şeytan, Rabbine karşı çok nankör oldu. Rabbinden ümit ettiğin rahmeti isterken, onlardan mecbur kalarak yüz çevirirsen, bir şey veremezsen, o zaman onlara yumuşak söz söyle. Ve elini boynuna bağlama, cimrilik yapma. Ve hepsini açıp saçma, israf etme. Aksi halde kınanmış ve malı tükenmiş olarak kalırsın. Muhakkak ki Rabbin, dilediğine rızkı genişletir ve ölçüsünü takdir eder, daraltır. O, mutlaka kullarını gören ve onlardan haberdar olandır. Yoksulluk korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin. Onları ve sizleri sadece biz rızıklandırırız. Muhakkak ki onların öldürülmesi, kasıtla işlenen büyük suç oldu. Ve zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, fuhuş, hayasızlık ve kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı bir nefsi, kişiyi haksız yere öldürmeyin. Kim mazlum olarak haksız yere öldürülürse, o takdirde onun velisini, sultan, hak sahibi kıldık. Artık öldürmede haddi aşmasın. Çünkü o, yardım görmüş olandır. En kuvvetli çağına, buluğa erişinceye kadar, yetimin malına en güzel şekilde olmadıkça yaklaşmayın. Ve ahdi ifa ediniz, yerine getiriniz. Muhakkak ki ahd, mesul, sorumlu kılar. Ve ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam ifa edin, yerine getirin. Doğru olarak ve adaletle, doğru ölçüyle tartın. İşte bu, daha hayırlı ve tevil, yorum bakımından daha güzeldir. Ve hakkında ilmin olmayan bir şeyin ardına düşme, karışma, açıklamaya çalışma. Muhakkak ki işitme, görme ve idrak, onların hepsi ondan, takfudan mesul, sorumlu oldu, mesuldürler. Ve yeryüzünde azametle, gururla yürüme. Muhakkak ki sen, yeryüzünü asla tahrik edemezsin, hareket ettiremezsin. Ve asla dağların boyuna erişemezsin. Dağ kadar yüksek olamazsın.
İşte bütün bu seyyiatler, derecat kaybettirici şeyler, Rabbinin indinde katında mekruh, kerih oldu. İşte bunlar Rabbinin sana hikmetten vahyettiği şeylerdendir. Allah ile beraber başka bir ilah kılma, edinme. Yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz oğulları size mi seçti ve meleklerden kadınlar, kızlar mı edindi? Muhakkak ki siz gerçekten büyük söz söylüyorsunuz. Ve andolsun ki biz tezekkür idrak etsinler diye bu Kur'an'da tekrar tekrar hakikatleri açıkladık. Oysa bu açıklamalar nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. De ki, eğer onların söyledikleri gibi onunla beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman onlar da başka ilahlar da mutlaka arşın sahibine ulaşmak için bir yol iptika ederlerdi, ararlardı. O Allah, onların söylediklerinden sübhandır, münezzehtir ve üstündür, yücedir, büyüktür. 7 kat gökler ve yeryüzü ve onlarda bulunanlar, onu, Allah'ı tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen bir şey yoktur. Ve fakat onların tesbihlerini siz fıkıh edemezsiniz, anlayamazsınız, idrak edemezsiniz. Muhakkak ki o hakimdir, gafurdur, mağfiret edendir. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, okuduğun zaman seninle ahirete ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar arasına hicabı mesture kıldık. Gözlerinin üzerine seni peygamber olarak görmelerini engelleyen bir perde koyduk. Onu Kur'an'ı fıkıh idrak etmelerine karşı fıkıh edemesinler diye kalplerinin üzerine ekinnet ve onların kulaklarında vakra, işitme engeli kıldık. Ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarına döndüler. Onların dinledikleri şeyi ve seni dinliyorlarken zalimlerin büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz diyerek fısıldaştıklarını biz çok iyi biliyoruz. Bak, senin için nasıl misaller getirdiler. Sana büyülenmiş, mecnun, deli, şair dediler ve böylece dalalette kaldılar. Artık yola, sırat-ı mustakime ulaşmaya güçleri yetmez. Ve biz kemik ve kırıntı, ufalanmış toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten biz mutlaka yeni bir yaratılışla mı beyaz edileceğiz, diriltileceğiz dediler. De ki, taş veya demir olun, olsanız bile. Veya gönlünüzde büyüyen, daha büyük ve çok kuvvetli, güçlü olarak hayal ettiğiniz başka bir yaratılış olsun. O zaman da bizi kim hayata geri çevirecek diyecekler. Sizi ilk defa yaratan de. Bunun üzerine sana başlarını alaylı bir tarzda sallayarak o ne zaman diyecekler. De ki, onun yakın olması muhtemeldir. Allah'ın sizi çağıracağı gün hemen onun hamdi ile ona hamd ile icabet edeceksiniz. Ve ancak kabirde pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Ve kullarıma de ki, en güzeli sözü söylesinler. Muhakkak ki şeytan onların aralarını bozar, fesat çıkarır. Muhakkak ki o insana apaçık düşmandır. Rabbiniz sizi iyi bilir. Dilerse size rahmet eder, rahim esması ile tecelli eder veya dilerse size azap eder. Ve seni onlara vekil olarak göndermedik. Ve Rabbin semalarda 7 kat göklerde ve yeryüzünde olan kimseleri iyi bilir. Andolsun ki bir kısım nebileri diğerlerine üstün kıldık. Ve Davud aleyhisselama zeburu verdik. Onlara de ki, ondan Allah'tan başka ilah edinerek zanda bulunduklarınızı çağırın. Oysa onlar sizden bir darlığı giderme ve onu değiştirme gücüne malik, sahip değillerdir. İşte o çağırdıkları da kendi Rablerine, onların hangisi daha yakındır diye ona en yakın vesileyi ararlar ve onun rahmetini ümit ederler. Onun azabından korkarlar. Muhakkak ki Rabbinin azabı hazır edilendir, korkulandır.
Eğer bir şehir helak olacaksa, kıyamet gününden önce onun helak edicisi ancak biziz. Veya onun şehir halkının şiddetli azap edicisi biziz. İşte bu kitapta yazılıdır. Bizim ayet, mucize göndermemize mani olan şey, ancak evvelkilerin onu, mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Semud kavmine gözle görünen bir mucize olarak dişi deve verdik. Sonra ona zulmettiler. Ve biz ayetleri, mucizeleri korkutmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Rabbinin insanları muhakkak rahmeti ve ilmiyle ihata ettiğini, kapladığını sana söylemiştik. Sana kalp gözüyle gösterdiğimiz o rüyeti ve Kur'an-ı Kerim'deki lanetlenmiş ağacı, zakkum ağacı, insanlara sadece fitne, imtihan kıldık ve biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onların büyük azgınlıklarından, büyük günahlarından başka bir şeyi arttırmıyor. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dediğimiz zaman, iblis hariç hemen secde ettiler. İblis, ben senin topraktan yarattığın kimseye mi secde edeyim dedi. İblis dedi ki, senin görüşüne göre benim üzerime benden daha mükerrem, ikram edilmiş, şerefli kıldığın kimse bu mu? Eğer beni kıyamet gününe kadar tehir edersen, ertelersen, onun zürriyetinden, neslinden pek azı hariç mutlaka bana, kendime tabi kılacağım. Allahu Teala şöyle buyurdu. Git, artık onlardan kim sana tabi olursa, o zaman muhakkak ki sizin cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennemdir. Ve onlardan güç yitirdiklerini sesinle aldat. Atlıların ve yayalarınla onları bağırarak yönlendir, cehenneme sevk et. Evlatlarında ve mallarında onlara ortak ol ve onlara yalan şeyler vaat et. Şeytanın vaat ettikleri gururdan, aldatmadan başka bir şey değildir. Muhakkak ki benim kullarımın üzerinde senin bir sultanlığın, yaptırım gücün yoktur. Ve senin Rabbin vekil olarak kafidir, yeter. Sizin Rabbiniz ki o, onun fazlından nasip arayasanız diye denizde gemileri sizin için sevk eder, yüzdürür. Çünkü o size rahmet edicidir. Ve size denizde bir darlık, tehlike dokunduğu zaman sadece o hariç dua ettikleriniz sapıp gider. Fakat sizi karaya çıkarınca, kurtarınca yüz çevirirsiniz. Ve insan çok nankördür. Öyleyse sizi kara tarafında yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya sizin üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra sizin için bir vekil, koruyucu bulamazsınız. Başka bir sefer sizi oraya geri döndürmesinden, böylece sizin üzerinize kasif, şiddetli, deviren bir fırtına gönderip, inkârlarınızdan dolayı sizi denizde boğmasından emin mi oldunuz? Sonra bize karşı boğulmamanız için sizi koruyacak bir yardımcı bulamazsınız. Ve andolsun ki Ademoğlunu kerem sahibi şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Ve onları helal şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan fazilet açısından üstün kıldık. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarıyla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimseler, işte onlar böylece kitaplarını okurlar. Ve onlara zerre kadar zulmedilmez, haksızlığa uğratılmaz. Ve burada, bu dünyada kim kör ise artık o ahirette de kördür. Ve yoldan daha çok sapmıştır. Ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkasıyla bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. Ve o takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. Ve seni sebat ettirmeseydik, andolsun ki sen onlara biraz meylederdin. O takdirde elbette hayatın ve ölümün difasını, sıkıntılarını, üzüntülerini, acılarını kat kat sana tattırırdık.
sonra senin için kendine bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Neredeyse gerçekten seni dünyada bulunduğun yerden çıkarmak için tedirgin ediyorlardı, edeceklerdi. Ve eğer öyle olsaydı, onlar da senden sonra sadece az bir süre kalabilirlerdi. Senden önce de gönderdiğimiz Resullerimizin sünneti, sünnetullah, Allah'ın kanunu budur. Ve sünnetimizde, kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın. Güneşin dönmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Fecrin Kur'an'ını, fecr vakti okunan Kur'an'ı ikame et, yerine getir. Çünkü fecrin Kur'an'ı şahitlidir. Gecenin bir kısmında uyan ve sana özel, nafile, ilave olarak onunla, Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbinin seni makamı Mahmud'a beaz etmesi, ulaştırması yakındır. Ve de ki, Rabbim, beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Ve bana senin katından, gizli ilminden bir yardımcı sultan kıl. Ve de ki, hak geldi, batıl zail oldu, yok oldu. Muhakkak ki batıl yok olacaktır, yok olmaya mahkumdur. Ve Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler, müminler için şifadır ve rahmettir. Ve zalimlerin sadece hüsranını, kaybettiği dereceleri arttırır. Ve insanı nimetlendirdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizerek uzaklaşır. Ve ona bir şer dokunduğu zaman yeise düşer. De ki, herkes kendi şekline, hüviyetine, karakterine göre amel eder. Öyleyse kimin daha çok hidayet yolunda olduğunu en iyi Rabbiniz bilir. Ve sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Ve size ruha ait ilimden sadece az bir şey verildi. Ve eğer biz dileseydik, sana vahyettiklerimizi mutlaka giderirdik, silip yok ederdik. Sonra onu yok etmememiz için, bize karşı sana seni müdafaa edecek bir vekil bulamazsın. Bu, sadece Rabbinden bir rahmettir. Muhakkak ki onun Rabbinin senin üzerindeki fazlı büyüktür. De ki, eğer ins ve cin, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için içtima etseler, bir araya gelseler, onların bir kısmı bir kısmına yardımcı olsa bile onun bir benzerini getiremezler. Ve andolsun ki biz bu Kur'an'da bütün meselelerden, misallerden açıklama yaptık. Buna rağmen insanların çoğu sadece inkar ederek direndi. Ve dediler ki, sen bize yerden bir menba pınar çıkarmadıkça, fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Veya senin hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olsun. Öyle ki onun aralarından fışkırarak akan nehirler akıt çıkar. Veya iddia ettiğin gibi semayı parça parça üzerimize düşürürsün. Veya Allah'ı ve melekleri açıkça karşımıza getirirsin. Veya senin altından bir evin olsun veya semaya yüksel. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine, miracına asla inanmayız. De ki, benim Rabbim Sübhan'dır. O noksan sıfatlardan münezzehtir. Ben insan Resul'den başka bir şey miyim? Ve onlara hidayet geldiği zaman insanların inanmalarına Allah insan Resul mü gönderdi demelerinden başka bir şey mani olmadı. De ki, eğer yeryüzünde mutmain olarak yürüyenler melekler olsaydı, elbette onlara semadan melek Resul indirirdik. De ki, benimle sizin aranızda Allah şahit olarak yeter. Muhakkak ki o kullarından haberdar olandır, onları görendir. Ve Allah kimi kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o takdirde onlar için ondan Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Ve kıyamet günü onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzüstü sürünerek haşrederiz. Onların mevası kalacakları yer cehennemdir. Ve biz
Onlara ateşin her sönmeye yüz tutuşunda alevli ateşi arttırdık, arttırırız. İşte bu, onların ahitlerimizi inkar etmelerinden ve biz kemik ve toz haline gelmiş toprak olduğumuz zaman mı, biz mi gerçekten yeni bir yaratılışla mutlaka beyaz edileceğiz, diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır. Ve onlar Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını ve onların bir mislini daha yaratmaya kadir, muktedir olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için onda hakkında şüphe olmayan bir ecel kıldı, belli bir süre takdir etti. Buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik sahip olsaydınız, o zaman infak, harcanıp tükenecek korkusu ile onu mutlaka elinizde tutardınız. İnsan çok cimridir. Andolsun biz Musa aleyhisselama apaçık 9 ayet mucize verdik. Bunları Beni İsrail'e, İsrailoğullarına sor. Onlara Musa aleyhisselam gelmişti. O zaman Firavun ona şöyle demişti. Ey Musa, ben sana mutlaka sihir yapıldığına kesin şekilde inanıyorum. Andolsun bunları, 9 mucizeyi, görünür bir şekilde semaların ve arzın Rabbinden başkasının indirmediğini sen biliyordun. Ve ey Firavun, muhakkak ki ben senin helak olacağına kesin şekilde inanıyorum dedi. Bundan sonra onları arzdan, bulundukları yerden çıkarmak istedi. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekilerin hepsini boğduk. Ondan sonra Beni İsrail'e arzda orada iskan olun, yerleşin dedik. Ahiretin vadesi vadi gelince sizi bir araya getireceğiz. Ve Hakk'ı, Kur'an'ı, onu biz indirdik. Ve Hak ile indi. Seni müjdeleyici ve uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Ve Kur'an-ı Kerim, onu kısımlara, sure sure ve ayet ayet ayırdık. İnsanlara onu muksin olarak uzun sürede okuman için tenzilen kısımlara ayırıp uzun sürede okunabilecek şekilde bir indirişle indirdik. De ki, ona inanılsın veya inanılmasın, ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler, onlara Kur'an'ın secde ayetleri okunduğu zaman secde ederek çeneleri alınları üstüne kapanırlar. Ve derler ki, Rabbimiz Sübhandır, her şeyden münezzehtir. Eğer Rabbimiz vaad ettiyse, o mutlaka ifa edilmiştir. Ve çeneleri alınları üstüne kapanırlar. Ve huşuları artarak ağlarlar. De ki, Allah diye çağırın veya Rahman diye çağırın. Nasıl çağırırsanız hepsi onun Esmaül Hüsnasıdır. Allah'ın en güzel isimleridir. Ve namazında sesini yükseltme ve onu sesini alçaltma. Bu ikisi arasında bir yol tut. Ve de ki, hamd çocuk edinmeyen Allah'a mahsustur ve onun mülkte ortağı olmamıştır, yoktur. Ve o zillete düşmez. Onun kendisini zilletten kurtaracak bir dosta ihtiyacı yoktur. Onu tekbirle üstün kılarak yücelt, büyüklüğünü ifade et. Kehf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 110 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun ki O, kuluna kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirdi ve onda bir eğrilik kılmadı. Kur'an-ı Kerim, kayyum, kıyamete kadar devam edecek olarak katından şiddetli azapla uyarmak ve salih amel yapan müminlere en güzel ecrin onların olduğunu müjdelemek için indirildi. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar, kalacaklardır. Ve Kur'an-ı Kerim, Allah bir çocuk edindi diyenleri uyarır. Onların ve babalarının, atalarının ona Allah'ın evlat edineceğine dair bir ilimleri yoktur.
Onların ağızlarından çıkan kelimeler, sözler çok büyük. Onlar söylerlerse ancak yalan söylüyorlar. Bu durumda eğer onlar Kur'an-ı Kerim'deki bu sözlere inanmazlarsa, onların arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Muhakkak ki biz, yeryüzünde olan şeyleri, onların hangisi daha güzel amel edecek diye imtihan etmemiz için, ona arza zinet kıldık. Ve muhakkak ki onun, arzın üzerinde olan şeyleri, kuru toprak yapacak olan elbette biziz. Yoksa sen, Ashab-el Kehf ve Rakim'in bizim acayip ayetlerimizden biri olduğunu mu sandın? Gençler mağaraya sığındıkları zaman şöyle dediler: Rabbimiz, bize senin katından bir rahmet ver ve bize emrimizden, bizim içimizden, senin emirlerinden bize ait olan rahmet ve salavatı ulaştıracak kişiyi mürşidi tayin et. Böylece mağarada kulakları üzerine kalplerinin zikrini duyabilmeleri için yanüstü senelerce yatırdık, uyuttuk. Sonra ne kadar süre kaldıklarını, iki topluluktan hangisinin daha iyi hesap edeceğini bilmemiz, belirtmemiz için onları beyaz ettik, dirilttik, uyandırdık. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak kıssa ediyoruz. Muhakkak ki onlar Rablerine amenu olmuş gençlerdi. Ve onlara hidayeti artırdık. Onların kalpleri üzerine rabıta kurduk, kalplerini bize bağladık. Ayağa kalktıkları zaman kalkınca şöyle dediler: Bizim Rabbimiz semaların ve arzın Rabbidir. Ondan başkasına ilah olarak asla dua etmeyiz. Öyle yaparsak andolsun ki haddi aşarak yanlış söylemiş olurduk. İşte bu bizim kavmimizdir. Onlara açıkça bir delil, sultan gelmemesine rağmen Allah'tan başkasını ilahlar edindiler. Öyleyse Allah'a yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Ve siz Allah'tan başkasına kul olmayarak onlardan ayrıldığınız zaman artık bir mağaraya sığının. Rabbiniz size rahmetini neşretsin, ulaştırsın. Ve size refik, destek olarak işlerinizi kolaylaştırsın. Ve güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanlarından geçtiğini görürsün. Ve onlar onun mağaranın geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerinden, mucizelerindendir. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, artık onun için veli mürşit, irşad eden evliya bulamazsın. Ve onlar uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Ve onları sağa ve sola doğru çeviririz. Onların köpeği ön ayaklarını mağaranın giriş kısmına uzatmış vaziyettedir. Eğer sen onlara muttali olsaydın, yakından görseydin, mutlaka onlardan kaçarak geri dönerdin. Ve mutlaka sen onlardan korkuyla dolardın, çok korkardın. Ve böylece aralarında sorsunlar diye onları dirilttik, uyandırdık. Onlardan konuşan biri şöyle dedi: Ne kadar kaldınız? Günün bir kısmı veya bir gün kadar, dediler. Diğerleri de, ''Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir.'' dediler. ''Artık sizden birisini sizin bu gümüş paranızla şehre gönderin. Böylece en temiz yiyecek hangisi baksın da ondan size bir rızık getirsin. Ve tedbirli, dikkatli olsun. Sakın sizi bir kimseye sezdirmesin, varlığınızı hiç kimseye hissettirmesin.'' Muhakkak ki onlar, eğer size karşı galip gelirlerse sizi taşlarlar veya sizi kendi dinlerine döndürürler. O zaman asla ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Ve böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve o saat kıyamet hakkında şüphe olmadığını bilsinler diye onları şehir halkına bildirdik. Aralarında onların durumu hakkında nizâ ediyorlardı, çekişiyorlardı.
onların üzerine binalar inşa edin dediler. Onların Rabbi onları en iyi bilir. Onların işlerinde galip olanlar, sözü geçenler, onların üzerine mutlaka mescit yapacağız dedi. Ve gaybı taşlayarak, bilmeden tahminde bulunarak diyecekler ki, onların sayısı üçtür, dördüncü onların köpeğidir. Beştir, altıncı onların köpeğidir diyecekler. Ve yedidir, sekizinci onların köpeğidir diyecekler. De ki, onların adedini en iyi Allah bilir. Pek azı hariç onlar bilmezler. Onlar hakkında zahir olandan bilinenden başka tartışma, mücadele etme. Onlar hakkında onlardan birisine soru sorma, açıklama isteme. Bir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah'ın dilemesiyle yapacağım de. Ve unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, Rabbimin beni Allah'a bundan daha yakın, daha üstün bir irşat seviyesine ulaştırmasını umarım. Onlar mağaralarında 9 fazlasıyla 300 yıl kaldılar. De ki, ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. Semaların ve arzın gaybı ona, Allah'a aittir. Onu, gaybı en iyi işitir, en iyi görür. Onların ondan başka dostları yoktur. Hükmüne kimseyi ortak etmez. Sana Rabbinin kitabından vahyolunanı oku. Onun kelimesini değiştirecek yoktur. Ve ondan Allah'tan başka yönelilecek bulamazsın, yönelilecek yoktur. Sabah akşam onun vecihini, zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının zinetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız ve hevasına, heveslerine tabi olan kimselere, isteyerek işinde haddi aşmış olanlara itaat etme. De ki, hak Rabbinizdendir. Bundan sonra artık dileyen inansın ve dileyen inkar etsin. Muhakkak ki biz, zalimler için kenarları, onları kafirleri ihata eden, saran, kaplayan bir ateş hazırladık. Ve eğer onlar yağmur isterlerse ateşe karşı, erimiş maden gibi koyu ve kaynar, yüzleri kavuran bir su yağdırılır. Ne kötü bir içecek ve ne kötü bir dost yardımcı. Muhakkak ki amenü olanlar, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, biz kesinlikle en güzel ameli işleyen kimse

ikisini de hurmalıklarla kuşattık, çevirdik ve ikisinin arasında ekinler bitirdik. İki bahçenin ikisi de meyvelerini verdi ve ondan bir şey eksik kalmadı. İkisinin arasından bir nehir akıttık. Ve onun serveti de vardı. Bu sebeple arkadaşıyla konuşurken ona, "Benim senden daha çok malım var ve ailemdeki fertler bakımından senden daha üstünüm," dedi. Ve o nefsine zulmederek bahçesine girdi. Şöyle dedi, "Bunun, bu bağın ebediyen helak olacağını zannetmiyorum. Ve ben kıyamet saatinin kaim olacağını, vuku bulacağını zannetmiyorum. Ve eğer Rabbime döndürülürsem, mutlaka ondan daha hayırlısına dönüşmüş olanı bulurum." Onunla konuşan, sohbet eden arkadaşı ona dedi ki, "Seni önce topraktan, sonra bir nutfeden, bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam hüviyetine sevva dizayn edeni Allah'ı sen inkar mı ediyorsun? Fakat o Allah ki benim Rabbimdir. Ve ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmam. Beni mal ve evlat bakımından daha az yetersiz görsen bile sen bahçene girdiğin zaman bu bağ Allah'ın dilediği bağdır. Allah'tan başka kuvvet yoktur," deseydin olmaz mıydı? Belki Rabbim bana senin bahçenden daha hayırlısını verir. Ve onun senin bahçenin üzerine semadan husban felaketler gönderir. Böylece kaygan bir toprak haline gelir. Veya onun bahçenin suyu yerin içine çekilir. Artık onu elde etmeye asla gücün yetmez. Sen muktedir olamazsın. Onun o kimsenin ürünleri ihata edildi, mahvedildi. Ve çardakları bahçenin üzerine yıkılmış haldeydi. Orada sarf ettiği emek ve para için ellerini, avuçlarını ovuşturuyor ve "Keşke ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmasaydım," diyordu. Ve Allah'tan başka ona yardım edecek kimseler yoktu. Ve o yardım alan, yardım edilen olmadı. İşte burada velayet, yardım, dostluk Allah'a ait bir haktır. O Allah sevap, mükafat açısından da akıbet, sonuç açısından da hayırlıdır. Onlara dünya hayatını örnek ver ki o semadan indirdiğimiz su gibidir. Yeryüzünün nebatları, bitkileri onunla karıştı, yeşerdi, büyüdü. Sonra da kuruyup ufalandı ki rüzgar onu savurur. Ve Allah her şeye muktedir olandır, gücü yetendir. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir, süsüdür. Baki, kalıcı olan salih ameller, nefsi ıslah edici ameller, sevap olarak ve emel, ümit olarak Rabbinin katında daha hayırlıdır. Ve o gün dağları yürüteceğiz. Ve o gün yeryüzünü bariz, açık ve net olarak görürsün. Ve onları huzurumuzda haşredip toplamak suretiyle insanlardan, onlardan hiçbirini bırakmayacağız. Saf saf Rabbine arz olundular, sunulacaklar. Andolsun ki siz bize ilk yarattığımız gibi geldiniz, geleceksiniz. Hayır, size vaat edileni yapmayacağımız zannında bulundunuz. Ve kitap hayat filmi ortaya kondu. O zaman mücrimleri görürsün. Onun kitabın içindekilerden korkarlar ve bize yazıklar olsun. Bu kitap nasıl ki, nasıl bir kitap ki, küçük ve büyük hiçbir şeyi sayıp hesap etmeden bırakmıyor derler. Ve yaptıkları şeyleri hayat filmlerinde hazır buldular. Ve senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ve meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerdendi. Böylece Rabbinin emrini yapmayarak fıska düştü. Hala onu ve onun zürriyetini, neslini, onlar sizin düşmanınız olduğu halde benim yerime dostlar mı ediniyorsunuz? Zalimler için ne kötü bir bedel cehennem. Ben onları iblis ve zürriyetini semaların ve arzın yaratılışına

ve onların kendilerinin de yaratılışına şahit tutmadım. Ve ben dalalette bırakanları yardımcı edinmedim. O gün, kıyamet günü Allahü Teala şöyle diyecek: benim ortaklarım olduğu zannında bulunduğunuz şeyleri çağırın. Böylece onları davet ettiler, edecekler. Fakat onlara, kâfirlere icabet etmediler, etmeyecekler. Ve onların aralarına helak edici bir engel kıldık, kılacağız. Ve mücrimler ateşi, cehennemi gördü. O zaman içine düşeceklerini zannettiler, idrak ettiler. Ve ondan uzaklaşacak, kaçacak bir yer bulamadılar. Ve andolsun ki bu Kur'an-ı Kerim'de insanlara bütün meseleleri, misalleri açıkladık. Ve insan konuların çoğunda cidalleşen, kavga edendir. Ve insanları onlara hidayet geldiği, hidayete davet edildikleri zaman Rablerinin mağfiretini dilemekten ve mümin olmaktan men eden, alıkoyan şey, sadece evvelkilerin sünnetinin onların başına gelmemesi veya azapla karşı karşıya kalmamalarıdır. Biz Resulleri sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Kafirler ise hakkı batılla iptal etmek için mücadele ederler. Ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyleri alay konusu ederler. Rabbinin ayetleri zikredildiği, hatırlatıldığı zaman ondan yüz çeviren ve elleriyle takdim ettiklerini, günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz onların kalplerinin üzerine fıkıh etmeyi engelleyen ekinnet kıldık. Ve onların kulaklarında işitmeyi engelleyen vakra vardır. Sen onları hidayete davet etsen de bundan sonra onlar ebediyen asla hidayete eremezler. Senin Rabbin mağfiret ve rahmet sahibidir. Eğer onları muahize etseydi, sorgulasaydı, elbette onlara azap için acele ederdi. Hayır, onlara vaat edilmiş bir zaman vardır. Onlar ondan Allah'tan başka sığınacak bir yer asla bulamazlar. Ve işte o ülkeler halkı zulmettikleri zaman onları helak ettik. Ve onların helak edilmesi için bir zaman kıldık, tayin ettik. Ve Musa aleyhisselam genç arkadaşına, iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar yoluma devam edeceğim veya senelerce uzun süre gideceğim demişti. Böylece ikisinin iki denizin birleştiği yere ulaştıkları zaman ikisi de balığı unuttu. O zaman balık denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Buluşma yerini geçtikten sonra Musa aleyhisselam genç arkadaşına şöyle dedi: sabah kahvaltımızı getir. Andolsun ki bu yorgunluğa yolculuğumuz sebebiyle maruz kaldık. Genç şöyle dedi: gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben gerçekten balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. Ve o balık acayip bir şekilde denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Musa aleyhisselam, bizim aradığımız şey işte bu dedi. Böylece kendi izlerini takip ederek geri döndüler. Böylece katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz ve ledun, gizli ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular. Musa aleyhisselam ona şöyle dedi: rüşde ulaşmak üzere sana öğretilenden, ilmi ledundan bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Hızır aleyhisselam, muhakkak ki sen benim mahiyetimdeyken vuku bulacak olaylara sabretmeye asla güç yetiremezsin dedi. Ve haberdar edilmediğin cihetle ihate edemediğin şeye nasıl sabredeceksin? Musa aleyhisselam, inşallah Allah dilerse beni sabırlı bulacaksın ve sana emirlerde asi olmayacağım dedi. Hızır aleyhisselam, bana tabi olduğun takdirde sana anlatmadığım konularda anlatmadıkça bana bir şey sorma dedi. Böylece ikisi yola çıktılar. Gemiye bindikleri zaman onu deldi. Musa aleyhisselam
onun ehlini gemide bulunanları boğmak için mi onu deldin? Andolsun ki sen vebali büyük bir iş yaptın dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedin mi? Musa aleyhisselam, unutmam sebebiyle beni muahize etme, azarlama. Bana verdiğin emirlerimde, işimde bana zorluk çıkarma dedi. Böylece bir erkek çocuğa rastlayıncaya kadar gittiler. Hızır aleyhisselam onu, çocuğu öldürdü. Musa aleyhisselam, sen temiz, masum bir kişiyi başka bir nefse karşılık olmaksızın mı öldürdün? Andolsun ki sen kötü, şeriate uymayan bir şey yaptın dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi?

Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah-u Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah edep olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insan edebi veren bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah-u Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir. Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah-u Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz de görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha birlikteyiz. Yani Kur'an'ın ruhunun anlatılması dersinde. Öyleyse Zümer Suresi 1. ayet-i kerime diyoruz ve inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenzilül kitabi minallahil azizil hakim. Tenzülü indirilir, indiriliş. El kitabi kitap. Minden. Allah'ı Allah. El Aziz'i Aziz, güç ve kuvvet sahibi. El Hakim'i Hakim, hüküm ve hikmet sahibi. Bu kitabın indirilişi Aziz, yani yüce ve üstün, Hakim, yani hikmet ve hüküm sahibi.

Bu kitap indirilişi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Allah Teala burada 99 esmasından iki tanesini kullanmış. Aziz ve Hakim. Aziz ve Hakim. Hikmet sahibi, Allah Teala hikmetin gerçek anlamda sahibidir. Hikmeti dilediğine verir. Diyor ki Allah Teala biz hikmeti dilediğimize veririz. Ama kime hikmet verilmişse ona bol hayır verilmiştir. Niye böyle söylüyor? Çünkü hikmet sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahibi sonsuz hayrın sahibidir. Çünkü o daimi zikirde olduğu için her saniye mutlaka derecat kazanır. Uyurken de, uyanıkken de daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanacaktır. Bu sebeple o kişi Allah-u Teala'nın bir yardımından istifade etmektedir. Allah-u Teala onu daimi zikre ulaştırmıştır ve hayır sahibi kılmıştır. Zümer suresinin 2. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı ve budillahi he muhlisan lehud din. İnna muhakkak ki biz enzelna, biz indirdik. İleyke sana el kitabe, kitap. Bi el hakkı, bil hakkı, hak ile. Fa'budi Allah'a öyleyse Allah'a kul ol. Muhlisan, muhlis olarak, has olarak, has kılarak, lehu ona, eddine din. Diyor ki Allah Teala muhakkak ki biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse dini ona halis kılarak, muhlis kılarak, has kılarak Allah'a kul ol.

dini ona has kılarak, yani muhlis olarak. Allah'a kul ol diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey, kitabın bir defa hak ile Allah'tan indirilişi söz konusu. Bu hak ile indirilen kitabın muhtevası içerisinde kişiyi ihlasa ve salaha, hidayetin son noktasına, irade teslimine kadar ulaştırmak söz konusudur. Allah Teala burada muhlisan ifadesini kullanmış. Muhlis olarak, yani nefsinin kalbini halis kılarak demek. Dini Allah'a has kılarak,

muhlis olarak, halis kalarak dini ona halis kılarak, yani muhlis olarak

Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine hünefa'e buyuruyor. Onlar emrolunmadılar. Hanifler olarak dinde nefsinin kalbini halis kılanlar olmakla emrolundular diyor. Muhlisler olmakla, nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular. Öyleyse burada dini ona halis kılarak, yani muhlis olarak Allah'a kul ol diyor Allah-u Teala. Burası Allah'a kul olmanın 5. kademesidir. Nefsin kalbinde hiç afet kalmamıştır ve nefsin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Nefsin kalbi %2 rahmet, %98 fazl olmak üzere %100 nurlarla kaplanmıştır. Yani katışıksız, saf, halis olmuştur kişi. Kim nefsinin kalbini halis kılarsa o muhlistir. Böyle olan bir insan daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Halis olmuştur nefsinin kalbi. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Ve bu kişi ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur, ehli hüküm olmuştur, hikmet ehli olmuştur. Öyleyse kitabın halis kılınması ve insanın halis kılması ayrı şeyler, ama halis olan kitaba dayalı olarak insanlar nefslerini halis kılabilirler. Ve 3. ayet-i kerimesine gidiyoruz Zümer suresinin. Allah-u Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Ela lillahi dinül halis vellezine ittehazu min dunihi evliya ma nabuduhum illa li yukarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu beynehum fi ma hum fihi yahtelifun innallaha la yehti men huve kazibun keffar keffarun. Ela öyle değil mi? Li Allahi, Allah'a ait eddini, eddinu din, el halisu, halis, has, özel. Vellezi nettehazu ve ellezine ittehazu, yani ve ellezine, vellezine ve o kimseler, onlar ittehazu, ittehaz ettiler, edindiler. Min den dunihi, ondan başka, onun dışında evliyaya, veli, veliler, dostlar. Ma nabuduhum, onlara tapmıyoruz, kulluk etmiyoruz. İlla den başka sadece, li yukarribuna, bizi yaklaştırmaları için. İlallahi, Allah'a. İla Allah'ı. Zülfa, derece, makam, yakınlık. İnna Allah'a, muhakkak ki Allah, yahkumu, hükmeder, beynühüm, onların arasında, fi, içinde, da, ma, şey, hum, onlar, fihi, onda, onun hakkında, yahtilifun, ihtilaf ediyorlar, inne Allahi, inne Allahi, muhakkak ki Allah, la yehti, hidayet erdirmez, men, kim, kimse, hüve, o, kazibun, yalancı, keffarun,
çok inkarcı, inkar edenler. Sonuç şöyle oluyor. Din Allah'a hastır. Öyle değil mi? Ve ondan, yani Allah'tan başka dostlar edinenler, biz onları onlara, yani putlara, sadece bizi Allah'a yakın bir makama yakınlaştırmaları için tapıyoruz, dediler. Muhakkak ki Allah hakkında ihtilaf ettikleri şey için onların aralarında hüküm verir. Muhakkak ki Allah yalanlayan ve inkar edenleri hidayete erdirmez. Neyi yalanlıyor kişi? Allah'ı yalanlıyor veya Allah'ı yalanlamıyor, Allah'a ulaşmayı dilemeyi yalanlıyor. Allah'a ulaşmayı yalanlıyor. Bunların hiçbirisi hidayete ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi küfürdedir, dalalettedir, fıstıdır, hüsrandadır, Allah'ın dostu değildir, tağutun dostudur, Allah'ın kulu değildir, tağutun kuludur. Küfürdedir, gideceği yer cehennemdir, şirktedir. Öyleyse yalanlayanlar tekzip edenler, küfar, küfredenler, yalanlayanlar ve inkar edenler. İnkar edenler, onların hidayet ermeleri mümkün değildir. Dördüncü ayet-i kerimesi Zümer Suresi'nin Bismillahirrahmanirrahim. Lev eradallahu en yettehize veleden. Lestafa mimma lestafa le istafa mimma yahluku ma yeşa'u. Sübhanehu huvallahul vahidul kahhar kahharu. Le eğer şayet erade istedi Allah'ı Allah istedi, diledi Allah'ı Allah en yettehize edinmek veleden bir çocuk. Lestafa elbette mutlaka seçerdi. Mimma şeyden yahluku yaratır. Ma yeşahu dilediği şey. Sübhanehu o sübhandır. Her şeyden münezzehtir. Huve o Allah'ı Allah el vahidü vahittir, tektir, birdir. El kaharı kahhar kahredendir. Her şeye hakim olan, idare altında tutandır. Allah Teala şöyle buyuruyor cümle yapısı olarak. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi. O sübhandır, her şeyden münezzehtir. O Allah vahittir, tektir, kahhardır.

Allah çocuk edinmek istedi diyenlere Allah Teala'nın cevabı, Allah çocuk edinmek isteseydi mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama o her şeyden münezzehtir. Çocuk edinmekten de münezzehtir. Ve Zümer suresi 5. ayet-i kerime. Bu konu nereden geliyor? Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu, melekleri de Allah'ın kızları olarak değerlendirenler var. Bu Allah Teala'nın kesinlikle yalan saydığı bir husus. Allah bir insan değildir. Allah ilahtır. El ilahtır. Tek ilahtır. Bütün kainatları yaratanlar yaratandır. Bizleri de yaratandır. Zümer suresinin 5. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Halakas semavati vel arda bil hakkı yükevvirul leyle alen nehari ve yükevvirun nehare alel leyli ve sehhare şemse vel kamer, yani kamera. Kullun yecri li ecelin müsemmen. Ela huvel azizül gaffar. Allah kelimeler halaka yarattı. Es-semavati semalar gökler ve el-arda ve arz gökyüzü yer. Bi el-hakkı hak ile yükeviri örter sarar. Elleyle gece ala üzerine ennehari gündüz ve yükeviri ve örter sarar çevirir. Ennehari gündüz ala üzerine elleyli gece. Ve sehare ve musahhar kıldı, emre amade kıldı. Eşemse güneş ve kamera ve ay kullun hepsi yecri akar gider. Li ecelin ecele bir süreye müsemmen belirlenmiş ela değil mi? Ve o el azizü aziz yüce üstün el gafarı gafar çok mağfiret eden gafar olan. Allah Teala buyuruyor. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirlenmiş bir zaman kadar, belirlenmiş bir zamana kadar. Yörüngelerinde akar, yani akar gider. O aziz, yani yüce ve üstün, gaffar, çok mağfiret eden değil midir?

Öyleyse Allah-u Teala yaratılıştan bahsediyor. Gökleri de, yeri de hak ile yarattı. Var olmasını istedi. Gökleri de, yerleri de var kıldı Allah-u Teala. Geceyi gündüze çevirir, gündüzü de geceye çevirir. Güneşi ve ayı musahhar kıldı, emre amade kıldı. Ay, dünyanın bir gezegeni olarak, dünya da güneşin bir gezegeni olarak devrede. Her şey hünnes ve künnes kanunlarına tabi. Hünnes, merkezi çekim gücü, künnes de çevrede dönen. Daima merkezde bir nükleus var. Eliptik bir yörüngede de dönen sistemler var. Hep aynı karnın. Merkez kaç kuvveti? Ve çevrede dönen bir nesne. Allah Teala'nın kıyamet gününe kadar, belirlenmiş bir zamana kadar bunlar boşlukta hepsi dönüp duracaklardır diyor Allah Teala. Her şey kıyamet günü geldiği zaman sona erecektir. Zümer suresi 6. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Halakakum min nefsin vahidetin sümme ceale minha zevceha ve enzele lekum minel en'ami semaniyete ezvaç yahlukukum fi butuni ümmehatikum halkan min badi halkın fi zulümatin selas. Zalikumullahu rabbikum lehul mülk. La ilahe illa huve fe enna tusrafun. Halakakum sizi yarattı. Min den. Nefsin nefs. Min nefsin nefsten. Vahidetin bir tek. Sümme sonra ceale kıldı yaptı yarattı. Minha ondan. Zevceha. Onun eşi. Ve enzele ve indirdi. Lekum sizin için. Min den. El enami. Dört ayaklı hayvanlar. Semaniyete. Sekiz. Ezvacın zevceler, eşler. Yahlukukum sizi yaratır. Fi de içinde. Butuni, batınlar, karnınlar. Ümmehatukum sizin anneleriniz. Halkan, yaratma, yaratış, yaratılış. Minden, badi sonra. Halkın yaratma, yaratış, yaratılış. Fi de içinde. Zulümatin karanlıklar için, karanlıklar. Selazin üç. Zalikum işte bu. Allah'ı Allah. Rabbikum sizin Rabbiniz. Lehu ona ait onun. El mülkü mülk idare. La yoktur. İlahe ilah. İlla den başka. Hüve o. Fe böylece buna rağmen. Enna nasıl tüsrafune döndürülüyorsunuz. Sizi tek bir nefsten halk etti. Sonra ondan onun zevcesini, eşini. Önce Adem Aleyhisselam yarattı. Sizi ondan da onun zevcesini. Ve sizin için dört ayaklı hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla halden hale geliştirip dönüştürerek üç karanlık içinde yaratır.
İşte bu Allah'tır ki o sizin Rabbiniz. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz? Ne diyor Allah Teala? Sizi tek bir nefsten halk etti. Yani Adem Aleyhisselam'dan. Sonra ondan onun zevcesini, eşini halk etti. Önce tığından veya salsalinden, yani topraktan, kilden Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor Allah Teala.

ne varlardan? Dört ayaklı hayvanlardan 8 çift indirdi diyor sizin için. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden onun eşini yarattı diyor Allah Teala. Hava anamızı yarattı. Sonra sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla. Önce Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Bu birinci yaratılış. Ama ondan sonraki Allah-u Teala'nın yaratması ikinci yaratılış. Bebeğin anne karnında oluşması. Ve 3 karanlık içinde yaratır diyor Allah-u Teala. Üç safhada 3 karanlık

İşte bu Allah'tır ki o sizin Rabbiniz. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Allah Teala el-ilah'tır. Tek ilah'tır. Başka bir ilah yoktur. Hiç olmamıştır. Buna rağmen diyor Allah Teala nasıl çeviriyorsunuz? İnsanlar gerçekten devamlı çevriliyorlar. İşte her devirde böyle oluyor sevgili kardeşlerim. Şu insanoğlu bir Allah'a ulaşmayı dilese Allah onu mutlaka cennetine kabul edecek. Onu kendisine ulaştıracak. Üçüncü kat cennete çıkaracak. Dünya saadetinin yarısını ona mutlaka kazandıracak. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Şeytan ve onun arkasından gidenler diğer insanları kandırarak Allah'a ulaşmayı dilemelerini engelliyorlar.

Allah Teala herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini ve mutlaka kurtuluşa ulaşmasını ister. 7. ayete geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İn yekfuru fe innallahi ganiyun ankum ve la yerdali ibadihi kufra ve in teşkuru yerdahu lekum ve la teziru vaziretun vizra uhra sümme ila rabbikum mercukum fe yunebbi'ukum bima kuntum ta'melun innehu alimun bizati sudur. İn eğer ise tekfuru inkar ediyorsunuz fe böylece artık inne muhakkak ki Allah'a Allah ganiyun gani zengin ihtiyacı olmayan ankum sizden ve la yerde ve razı olmaz li için ibadihi onun kulları el küfre küfür inkar ve in ve eğer ise teşkürü şükredersiniz yerdahu ondan razı olur lekum sizin için ve la tezürü ve yüklenmez taşımaz vaziretün yük taşıyan günahkar vizra ağırlık yük günah uhra diğer sümme sonra ila e a rabbikum sizin Rabbiniz mercukum sizin merciniz dönüş yeriniz. Ve böylece artık ünebbi'ukum size haber verir. Bima şeyi kuntum siz oldunuz. Tamelune siz yapıyorsunuz. İnnehu muhakkak ki o alimun çok iyi bilen bizzati sahip esudur sinirler göğüsler. Ve mana şöyle oluşuyor. Eğer inkar ederseniz muhakkak ki Allah sizden ganidir. Yani size ihtiyacı yoktur. Ve o kulları konusunda küfre razı olmaz. Ve eğer şükrederseniz sizden razı olur. Bir günahkar diğerinin yani başkasının günahını yüklenmez. Hiçbir günahkar diğerinin bir başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece size yapmış olduklarınızı haber verecek. Muhakkak ki o sinelerde olanı bilir.

Allah Teala inkardan hoşlanmaz. İnsanlar var, Allah yoktur derler. Allah'ı inkar ederler. İnsanlar var, Kur'an'ın temel hükümlerini inkar ederler. Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey olamaz. Allah ulaşılmazdır derler. Allah görülmezdir derler. Allah için, Allah'ın kendisi için söylediklerinin tam tersini hiç çekinmeden en rahat şekilde söylerler insanlar. Allah Teala bunlar küfür olduğu cihetle kullarının küfrüne razı olmaz. Allah herkesi sever, çok sever ve şükredenlerden razı olur. Kimdir şükredenler? İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor ki? لَهِدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَكُورَ اِمَّا كَفُورَ. Muhakkak ki biz onları sebile ulaştırırız. Hidayet ederiz, ulaştırırız. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor. Burada Allah Teala'nın şükrederseniz Allah sizden razı olur dediği şey, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin durumu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda o birinci sıratımızdakinin üzerindedir ve o şükredenlerdendir. Kim dilemezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemediği sürece o hep küfredenlerden olarak kalmaya mahkumdur. Ayet-i kerimede hiç kimse başkasının günahını yüklenmez diyor. Nasıl yüklenmez? Başkasınınkini boşaltarak kendi üzerine alamaz. Ama insanlar var, başka insanların günahlarını yüklenmez ama başka insanları cehenneme sürükledikleri için Allah onların günahlarını arttırır. Onların günahlarından ona da yazılır. Kim insanlardan birilerini hidayete ulaşması için razı eder de o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, onun kazandıklarından bir kısmı onu o yola ulaştırmaya vesile olana da verilir. Kim de başkasının dalaletine sebebiyet verirse, belki hidayette olan bir insanı dalalete düşmeye zorlarsa, bunu başarırsa, o zaman da o dalalete düşenin veya dalalette olanın hidayete ulaşmasına mani olduğu için hidayete ulaşamayan kişinin günahlarından onu dalalette bırakana da yazılır. Yani burada günahların da sevapların da aslında yüklenmesi söz konusu. Fakat buradaki mana, birisinin günahlarını boşaltarak, onu günahsız bırakarak, onun günahını bir başkasına yüklemek hiçbir zaman olmaz. O kişinin günahları gene yerinde kalır. Ama onu dalalete bırakacak olana da onun günahlarından bir kısmı aktarılır. Allah Teala burada sonra dönüşünüz Rabbinizedir diyor. Herkesin dönüşünden bahsediyor. Yani ölümden sonraki ruhun Allah'a dönüşü. Ölümle beraber bütün hayat filminiz size gösterilir. Allah sinelerde olanı bilir diyor. Elbette Allah herkesin sinesinde olanı, kalbinde ne olduğunu bilir ve hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum, acaba bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek mi, dilemeyecek mi diye kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir talep var mı, oluşmuş mu, yoksa yok mu, hiç oluşmayacak mı? Allah Teala bununla ilişkilidir. Ve Zümer suresi 8. ayet-i kerime ve izâ mesel insâne durrun dea rabbehu.
müniben. İleyhi sümme izâ havvelehu nimeten minhu nesiye mâ kâne yedû ileyhi min kablu ve ceâle lillâhi endâden li yudille an sebîlih. Kul temettâ bi küfrike kalilen inneke min ashabin nâr. Ve izâ ve olduğu zaman messe dokundu el insane insan durun darlık sıkıntı zarar dea dua etti Rabbehu onun Rabbi müniben münip olarak yönelerek ileyhi ona sümme sonra izâ olduğu zaman havalehu ona verdi lütfetti nimeten nimet minhu ondan kendisinden nesiye unuttu makâne olmadı yedu dua eder İleyhi ona den min kablu önce ve ceale ve kıldı yaptı yarattı li Allahi Allah için Allah'a endaden eşler ortaklar li yudille saptırmak için dalaleti düşürmek için andan sebilihi onun yolu kul de söyle temetta metalan metalan faydalan bir küfrike küfrünle inkarınla galilen az biraz İnneke muhakkak ki sen minden ashab-ı ennari ateş ehli, ateşin halkı. Şöyle bir sonuç çıkıyor. Ve insana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah kendinden bir nimet lütfettiği zaman daha önce ona dua ettiğini, yalvardığını unutur. Onun yani Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler kılar. De ki küfrün ile biraz daha metalan, metalan, faydalan. Yani şu dünyada bir süre daha yaşa. Allah'ın Rahman esmasının sana verdiği yemekten, içmekten daha bir süre paradan, puldan nasibini al. Muhakkak ki sen cehennem ehlindensin.

Burada Allah-u Teala'nın bir insana bir zarar dokunduğu zaman diye başladığı olaya dikkatle bakın. Allah-u Teala diyor ki, onlar bilmezler mi ki diyor, biz her sene birkaç defa insanlara musibetler isabet ettiririz. Onları üzecek olaylarla karşılaştırırız onları diyor Allah-u Teala. Niçin karşılaştırıyor? İnsanlar akıllarını başlarını toplasınlar da Allah'a ulaşmayı dilesinler diye. İşte bu musibet dokunduğu zaman, kişiye zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona dua eder diyor Allah-u Teala. Ya Rabbi, benden bu musibeti al, bu hüznü benden gider diye dua eder. Sonra Allah o musibeti alarak ona bir nimet lütfettiği zaman daha önce dua ettiğini, yalvardığını unutur. Ve Allah'ın yolundan insanları saptırmak için Allah'a endat, eşler kılar. Yani insanları Allah'ın yolundan saptırır. Küfrünü de biraz daha metadan. Sen küfürde kalacaksın. Küfürde olarak daha hayatın var, bu hayatı yaşa. Ve dünyada para kazan, dünyanın fizik faydalarını al, onlarla faydalan. Bunlara metalan diyor Allah-u Teala. Yararlan. Çünkü diyor sen onlardaki, sen ateş ehlindensin. Yani gideceğin yer cehennem. Kim bu insanlar? Kendisine zarar dokunduğu zaman, musibet ettiği zaman Rabbine yönelerek ona dua eder ama sonra bir nimet lütfettiği zaman daha önce ona yalvardığını falan unutur ve başka insanları Allah'ın yolundan saptırmak için eşler kılar. Şimdi Bakara suresinin 157. 156 ve 157. ayetlerine bakalım. Allah Teala diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettikleri zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a mülaki olacağız. Ruhumuzu mutlaka ölümden evvel Allah'a ulaştıracağız. Allah'a döneceğiz. İşte hidayet verecek olanlar onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı sadece onların üzerindedir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a mutlaka ulaşacağına inanan insanlar. Burada da onun tam tersi var. Allah'a eşler kılıyor, ortaklar kılıyor. Birisi Allah'ın karşısına çıkardığı bu musibeti

hüve kanitun. Ana elleyli saciden ve kaimen yahsirul ahirete ve yercu rahmete Rabbi. Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. İnnemâ yetezekkeru ulul elbâb. Em, yoksa veya men, kimse, kişi, hüve, o, kanitun, kanitun olan. Ana'e, vakit, saat, elleyli, gece, sacıdan secde eden ve kaimen ve kıyamda duran, ayakta duran, yahseru, sakınır, çekinir, korkar, hazar eder. El ahirete, ahiret ve yercu ve diler, rahmete, rahmet, Rabbihi, onun Rabbi, kul de, söyle, hel mi, yestevi, misavi olur, eşit olur. Ellezine, kimseler onlar, ya'lemune, biliyorlar, bilirler. Vellezine ve kimseler, la ya'lemun, bilmiyorlar, bilmezler. İnnema, ancak, sadece, ama, yetezekkürü, tezekkür ederler. Ulul elbabi, ulul elbab, daimi zikir sahipleri. Gece boyunca secde ederek ve kıyamda ayakta durarak kanitin olan, ahiretten çekinen, korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen mi? De ki, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ancak ulul elbab tezekkür eder.

burada Allah Teala daimi zikir sahiplerinden bahsediyor. Gece boyunca secde ederek, kıyamda durarak, kânetin olan, ahiretten çekinen, korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen. Allah'ın namazını kılarken secdede uzun süre kalan ve kendisinden bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a ulaştığını hisseden ve gören kişi, sonra da tekrar kendisine o gidenlerin, gidenin geri döndüğünü hisseden kişi, kanitin olan kişi. Ve bu kişi tabii devamlı Allah'ın rahmetini dileyen kişidir.

Bu bilendir. Bilen ve kendisini Allah'a adamış olan kişidir. Ve o ulul-elbaptır. Ehli tezekkürdür. Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahipleri bunu bilenler, bunu yaşayanlardır. Kendilerine duvarların açılıp da o duvarlar yerine gaybı Allah-u Teala'nın gösterdikleri kalp gözleri, kalp kulakları açık olanlar, daimi zikrin sahipleri. Zümer Suresi 10. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Kul ya ibadillezine aminuttekû rabbekum lillezine

Ne asünü fi hazi dünya hasene ve ardullahi vasiyah innema yuveffas sabirune ecrahum gayri hisab. Kul de söyle ya ey ibadi benim kullarım ellezine kimseler onlar amenu amenu oldular iman ettiler Allah'a ulaşmayı dilediler itteku takva sahibi olun. Rabbekum sizin Rabbiniz li ellezine kimseler için onlar için ahsenu en güzel ahsen olan fi de içinde hazihi bu dünya dünya hasenetun güzellik iyilik ve ardullahi Allah'ın arzı Allah'ın dünyası vasiyatun geniş innema ancak sadece ama yuveffa vefa edilir ödenir es-sabirune sabredenler ecrehum onların ecirleri, mükafatları, yaptıklarının karşılığı bir gayri olmaksızın olmadan hesabın hesap. Bir gayri hesap, hesapsız.

De ki, ey aminu olan kullar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu dünyada ahsen olanlar için bir güzellik vardır. Ve Allah'ın arzı geniştir. Ama sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir. Burada Allah Teala diyor ki, ey amin olan kullar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. Acaba bu takva kaçıncı takva? İkinci takva Allah'tan irşat makamını isteme noktası. Ama Allah Teala burada bitirmemiş ayet-i kerimeyi. Bu dünyada ahsen olanlar için güzellik vardır diyor. Ahsen olanlar. Nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim edenler, ulul elbap olanlar, ihlas sahibi olanlar, irşada ulaşanlar, iradesini Allah'a teslim edenler. O zaman ahsen olanların takvası. Kimdir ahsen? Nefsini Allah'a teslim etmiş olanlar ahsendir. Ve ahsen olma noktası bu noktadan itibaren daha yukarılara doğru gider. Hepsi ahsen olanlardır. Nefs teslimi de, irşada ulaşmakta, iradenin teslimi de, üçü de ahsen olanların makamlarıdır. Bunlardan en üstün olan iradenin teslim edildiği yer. Burada sabirun kullanıyor Allah Teala, sabredenler. Sabredenler bir nefsinin kalbindeki sabırsızlık afeti tamamen tükenmiş olanlar. Ondan sonra ulvel bab makamıdır burası. Ondan sonra ihlas makamı. Ondan sonra salah makamı. Salah makamının dördüncü kademesi, beşinci kademesi. Buradan itibaren üç mertebe daha gider. Ahsen olma müessesesi. Sabredenler. Ama sabrın sahibi olmak bunun sonundadır. Tam 19 mertebe kişinin nefsinde değişme olur. Afet sona ermiştir. Kişi ulul elbap olmuştur. Burada yerlerin melekûtu gösterilir. 7 kademe, 7 mertebe müzeyyen olur kişi. Sonra göklerin melekûtu gösterilir. 7 mertebe daha müzeyyen olur. Sonra selam makamının birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kademelerinde 4 mertebe daha müzeyyen olur. Allah'a iradesini teslim ettiği zaman bir mertebe daha müzeyyen olur. İşte o zaman sabrın sahibi olmuştur kişi. Nefsin afetleri, sabırsızlık afeti bütünüyle yok olduktan sonra tam 19 mertebe daha kişi müzeyyen olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikte olduk. Bir defa daha bir güzelliği Allah Teala hamdolsun ki bizlere yaşattı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me az salavat. Allah'ıma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz Allah'a kul olmak. Öyleyse ne var Kur'an-ı Kerim'de? Kur'an-ı Kerim'de aslında kul olmaktan başka hiçbir şey yok. Allah'a kul olmak. Hepimizin üzerindeki borç, vecibe bu. Allah'a kul olmak. Ruhumuzla ve içimizle, nefsimizle, irademizle Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Allah'a kul olmak Kur'an'ın temel ilkesi. Ve bununla mutluluğu alabildiğine en büyük boyutlara doğru taşımak Kur'an'ın gene temel öğretisi. Ne istiyor Allah Teala bizlerden sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah Teala bizlerden yalnız mutlu olmamızı istiyor. Mutlu olmamızsa Allah'a kul olmamıza bağlı. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in yedili sistemini bir defa daha dikkate alırsak tam 7 tane kul olma mertebesi göreceğiz Kur'an-ı Kerim'de. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilemek, bu 1. safhadaki kulluktur. Kuvvedeki kulluk, fiiliyata dökülmemiş olan kulluk. Ama kul olmanın giriş kapısı burasıdır. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'ın kuvve platformunda da olsa kulu olamazsınız. Ondan evvel ancak şeytanın kulu olabilirsiniz. Allah Teala'nın dizaynı böyle. Söylediği ifade açıkça bunu oluşturuyor. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Allah Teala buyuruyor ki, ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan sizlere apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın bizden aldığı ahd, şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Hayata başladığınız noktadan itibaren şeytan nefsinizin bütün afetlerine hakimdir. Bütün afetlerine dediğini yaptırır. Çünkü afetler de şeytanla aynı hedefe yönelik olarak yaratılmışlardır. Yani nefsinizin bütün afetleri
Allah'ın emirlerini yapmamanız istikametinde, Allah'ın yasaklarını işlemeniz istikametinde, mutlaka yapmanız istikametinde bir talebin sahibidir. Hem şeytan hem de nefsinizin afetleri. Öyleyse nefsinizin afetleri kendi istediklerini yaptıkları zaman aslında şeytanın istediklerini yapmış oluyorlar. Yani şeytanın nefsinizin afetleri üzerinde zor kullanması falan gerekmiyor. Zaten nefsinizin kendi hallerine bırakıldığı takdirde de yapacakları şeyler şeytanın talepleri. İşte bu sebeple şeytan nefsinizin afetleri üzerinde çok önemli bir hakimiyetin sahibidir. Hayata başladığınız andan itibaren bu hakimiyet bütün boyutlarıyla sizi kontrolü altında tutar. Öyleyse Allah'a kul olmak veya şeytana kul olmak. Sadece iki tane alternatifiniz var. İkisine birden kul olmamak veya ikisine birden kul olmak mümkün değil. Mutlaka hangi noktada bulunuyorsanız bulunun, 28 basamaklık bir dizaynın hangi noktasında bulunursanız bulunun, mutlaka bir tarafa olan kulluğunuz ağır basacaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi kuvve platformunda, yani düşünce, ide çeperi içerisinde Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçmiştir. Öyleyse burası onun cehennemden kurtulduğu nokta. Cehennemden kurtulduğu nokta burasıysa, şeytanın kulu olanlar cehenneme gitmeye mahkumdurlar. Öyleyse burası kurtuluş istikametinde şeytanın kulluğuna dur dediğiniz, Allah'ın kulluğunu öne geçirdiğiniz ilk adımı ifade eder. Ve bir insanın cennete girmesi veya cehenneme girmesi onun kulluğuyla birinci derecede alakalıdır. Şeytana her boyuttan kul olanlar sadece birinci ve ikinci basamaklarda bulunanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an artık Allah'ın kulluğu konusunda ilk adımı manevi planda atmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu dilek onu Allah'ın cennetine götürecektir. Bu dilek onu mümin olmaya götürecektir. Tabi olmaya götürecektir. Bu dilek onu ruhunu Allah'a ulaştırmaya götürecektir. Ve kul Allah'a ulaşmayı dilediği an bunların hepsini kazanmış durumdadır. Henüz hayatında tatbikata girmemiştir ama hepsini kazanmıştır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediklerine bir daha bakalım. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse onları kendisine ulaştırır diyor. Sözünü çiğnemesi mümkün değil. Öyleyse burası Allah'a kul olmanın fizik planda değil ama metafizik planda, burası manevi ortamda kişinin cehennemden kurtulduğu ve Allah'a kulluğunun başladığı noktadır. Kul olmuş mudur? Hayır. Kulluk sadece başlamıştır. Bu
kulluk aminu olma, Allah'a ulaşma kademesindeki kulluktur. Buna aminuler kulluğu diyoruz. Aminular kulluğu. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sahip oldukları düşünce platformundaki, kuvve platformundaki manevi anlamdaki kulluk. Kişi manevi standartlarda artık Allah'a kul sayılıyor Allah-u Teala tarafından. Henüz girişinde kulluğun ama kulluk sahasının içine girmiş durumda kişi. Allah'a kul olma sahasının içine girmiş durumda, şeytana kul olma sahasının dışına çıkmış durumda. Peki ama nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu. Afetlerinde hepsine şeytan tesir ediyor. Evet. %100 afetlerle dolu. Afetlerin hepsine şeytan tesir ediyor. Tamam. Ama Allah-u Teala bu kişiyi kendisine ulaştıracağına söz vermiş. Mutlaka ulaştıracak. Öyleyse şeytanın bu kişinin Allah'a birinci, ikinci ve üçüncü kulluğu oluşturmasında, Allah'a üçüncü defa kul olmasında şeytanın hiçbir müdahalesi olamayacak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah-u Teala birinci kulluğuna getirecek. Aminullah kulluğu. 14. basamakta onu mürşidine Allah'a ulaştıracak. Kişiyi mümin kılacak. Müminler kulluğuna ulaştıracak. 21. basamakta onun ruhunu kendisine ulaştıracak. Allah'ın zatında o kişinin ruhu kaybolacak. Ve müminler kulluğunun ötesinde bu noktada ruhu Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında kaybolduğu anda kişi evvap kulluğun meap olan Allah'ın zatına ulaşmış olan bir kişinin sahip olduğu kulluğu içerecek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evet, şeytan nefsin bütün afetlerine tesir etmek imkanının sahibi ama Allah-u Teala şeytanın o kişinin Allah'a doğru yaklaşmasına engel olacak tesirlerini bütünüyle yok ediyor. Bu noktadan itibaren o tesirlerden hiçbirisi o kişi üzerinde işlemez. Bu nokta o kişinin Allah'a ulaşma konusunda zırh giydiği noktadır. Allah-u Teala tarafından ona başlangıç takvasının elbisesinin giydirildiği yerdir. Şeytan afetlere tesir edebilir, başka istikametlerde olabilir. Ama o kişinin Allah'a ulaşması istikametinde önleyici bir tesir hiçbir hüviyette vücut bulamaz. Öyleyse ne olur bundan sonra? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın kulları arasına girmiştir. Allah'ın kulluğunu koruyucu bir zırh, bir takva elbisesi, bir kulluk elbisesi o kişiye giydirilmiştir. Bir teslim elbisesi o kişiye giydirilmiştir. Şeytan afetlere tesir edebilir ama bu istikametteki tesiri sıfırdır. Hiçbir şekilde şeytan bu kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Ne olacak bundan sonra? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah onu işitmiş, bilmiş ve görmüştür. Derhal rahim esmasına tesire başlar. 4. basamak. Kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. 5. basamak. Kulaklarındaki vakrayı alır. 6. basamak. Kalbindeki ekinneti alır. Yerine ihbat koyar. 7. basamak. Kişinin kalbine ulaşır.
8. basamak. Kalbindeki nur kapısını Allah'a çevirir. 9. basamak. O kişinin göğsünden kalbine Allah nur yolu açar. 10. basamak. Kişi zikre başlar. Nefsinin kalbine, nefsinin kalbi mühürlü olmasına rağmen rahmet nurları sızmaya başlar. 11. basamak. Bu nurlar %2'yi bulunca kişi huşuya ulaşır. 12. basamak. Ve huşuya ulaşınca Allah ona mürşidini gösterir. 13. basamak. Öyleyse neden Allah'ın kulları arasına girdi? Kişi anladık mı şimdi? Çünkü Allah Teala bütün bu işlemleri otomatik olarak yapacak. Bunların şeytan tarafından önlenebilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah Teala o kulluğa adım atmış olan kişiyi açıyor. Gözler kör, alıyor hicab-ı müstureyi. Kulaklar sağır, vakrayı alıyor. Kalpler idraksiz, ekinneti alıyor. Yerine idraki sağlayan ihbatı koyuyor. Nur kapısı şeytana dönük, Allah'a döndürüyor. Göğsünden kalbine nur yolu açık değil, nur yolunu açıyor. Göğsünü şer edip yarıp, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişi zikir yaptığınız zaman, kalp mühürlü olmasına rağmen kalbin içine ilk nurlar girmeye başlıyor. Kişiyi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olması demek kişinin Allah'a ruhunu ulaştıracağından, dünya hayatını yaşarken ulaştıracağından kesin şekilde emin olması demek. İşte Bakara suresinin 44 ve 45. ayetleri Allah Teala diyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar, baştan başlayalım, sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, mürşidin kim olduğunu sorarak isteyin. İstihane, sadece Allah'tan istenebilen mürşidin kimliğini sormak imkanıdır. Ama bu zor bir iştir diyor Allah Teala. Kimler için? Huşu sahibi olmayanlar için. Ama diyor, huşu sahiplerine zor değildir. Yani onlara mutlaka istihanenin gereğini yaparız, mürşitlerini gösteririz. Niçin zor değildir? Diyor ki onlar, Allah'a mülaki olacaklarını yakin hasıl ederek kesin şekilde buna inananlardır. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına, Allah'a mülaki olacaklarına yakin hasıl ederek kesinlikle inananlardır. Muhakkak surette inananlardır. Enne kullanıyor Allah Teala. Ve onlar ölümden sonra da ruhlarının Allah'a geri döndürüleceğine gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlardır. İşte bu inancın sahibi olan kişiye Allah Teala mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Kişiye mürşid sevgisi veriyor, kişiye zikir sevgisi veriyor, kişiye namaz sevgisi veriyor, kişiye oruç sevgisi veriyor, kişiyi Allah Teala elinde hamur gibi yoğuruyor, onu güzelliklere doğru yaklaştıracak manevi faktörlerle besliyor, ufkunu genişletiyor ve onu hazırlıyor geleceğine. O kişi namazı sever oluyor, o kişi mürşide ulaşmayı mutlak olarak dileyen birisi oluyor, o kişi mürşidine ulaştığı gün ilk orucunu tutacaktır, ilk perşembe günü, o gün açlık duymayacaktır. Öyleyse kişiyi hazırlamış Allah Teala, irşat makamı kimse
onu göstermiş ve sevdirmiş. Ve kişi severek, isteyerek mürşidine ulaşıyor. 14. basamak. Ve tövbesini gerçekleştiriyor. Sevgili kardeşlerim, tabiiyet bir kilometre taşıdır insanın hayatında. Bir dönüm noktasıdır. Tabiiyetsiz evliya olmak mümkün değildir. Evliyalık makamı mutlaka tabiiyeti gerektirir. Çünkü 10 tane nimetin kişiye verilmesi lazımdır ki ruhu Allah'a ulaşabilsin, nefsini tezkiye edebilsin, fizik vücudunu da ruhunu Allah'a ulaştırsın. Fizik vücuduyla daha sonra meşgul olacak kişi. Öyleyse ulaştı Allah'ın gösterdiği mürşide, tabiiyetini gerçekleştirdi. Önünde diz çöktü, tövbe etti. Tövbe ettiği an devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde oluşur. O kişinin ruhuna emir vermek üzere Allah'a dönme günün geldi diye. O kişinin ikinci nimeti Allah Teala'nın kalbinin mührünü açar. Artık kalp mühürlü değildir. Nurlar kalbin içine rahatça girebilecektir. Kalbin içindeki küfür kelimesini Allah dışarı atar. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Sonra kalbin içine iman kelimesini yazdıktan sonra o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. O kişinin cennete girmesinin kesinleşmesi demektir bunun. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi cennete girmeyi kesinleştirmiştir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime girer diyor. Onun gireceği yer cehennem olmaz diyor. Onlar kurtuluşa, felaha erenlerdir diyor. Amin olanlar. Burası mürşide ulaştığınız yer, ikinci kat cennetin sahibi ve müminler kulluğu. Neden? Çünkü Allah-u Teala kalbinizin içine iman kelimesini yazdı. Ve artık siz sadece diliyle ben müminim diyen, Allah'a inandığı için kendisini mümin zanneden birisi değilsiniz. Kalbiniz de ben müminim diyor artık. Çünkü kalbinizin içinde küfür kelimesi varken kalbiniz ben kafirim diyebilir ancak. Kafir, küfrün sahibi, kalpte olan küfrün veya kalpte olan imanın sahibi olarak insanlar Allah'a göre isimlendirilir, mümin veya kafir diye. Bu nokta, kalbinize imanın yazıldığı nokta, sizin mümin olduğunuz noktadır. Kalbinde de iman bulunan bir insansınız artık. Öyleyse yeni bir kulluk. Kalbinde iman kelimesi yazan birisiniz. Sonra ne olur? Allah Teala bütün günahlarınızı sevaba çevirir. İkinci kat cennetin özelliği. Sonra ruhunuz vücudunuzu terk eder, sırat-ı müstakime ulaşır, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücudunuzsa nefsinizin tezkiye olduğu oranda şeytanın tesirinden kurtulacaktır. Bir defa Allah'a ulaşmasına engel olacak tesirlerin hiçbirisi zaten o kişiye işlemez. Şeytan bu konuda o kişiye en ufak bir tesir icra edemez. Geri kalan alanlarda şeytanın tesiri ise nefsin tezkiyesi oranında adım adım azalacaktır. Bu noktadan itibaren kişinin ruhu da sırat-ı müstakim üzerindedir. Fizik vücudu ise kendi sırat-ı müstakim üzerindedir. Nefsi de kendi sırat-ı müstakim üzerindedir. Her biri kendi sırat-ı müstakim üzerinde, sadece ruh Allah'a ulaşacaktır. Gerçek bir yolculukla, ama fizik vücutta, nefste bir yolculuk yapmak için sırat-ı müstakim üzerinde değillerdir. Onların sırat-ı müstakimde sadece kemal derecelerinde olgunlaşmak söz konusudur. Ve
iradeniz de sırat-ı müstakimin üzerinde. Nefsin afetleri azaldıkça iradenizin karşı çıkan güçleri azaldığı için devamlı daha güçlü, daha güçlü, daha güçlü olması söz konusu. Öyleyse bu noktadan itibaren ne olur? Nefs tezkiyesi yapan kişinin kalbine gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurları kalbe ulaşırlar. Mührü zülmani kapıya indirip zülmani kapıyı kilitler mühür. Ve kişinin kalbine inen rahmet faz ve salavattan fazıllar faziletleri oluşturacak, kişiyi faziletli kılacak olan fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başlar. Nasıl yerleşir? İman kelimesi bir kutuptur, manyetik alan kutbudur. Fazıllar da onun zıttı olan manyetik alan kutbudur. Birbirine zıt oldukları için birbirini çekeceklerdir. Ve böylece fazıllar iman kelimesine gelip yapışacaklar, yapışmaya başlayacaklar. Onları hiçbir kuvvet oradan ayıramaz yapıştıkları andan itibaren. Zikir boyunca iman kelimesinin etrafına yapışan bu fazıllar yer kaplayacaktır orada. Zikir bittikten sonra da oradan ayrılmayacaklardır yapışanlar. Geri kalanlar, yapışamayanlar tekrar geri döneceklerdir. Nefsin kalbinde nefs tezkiyesi başlamıştır. İlk %7 nur birikimi nefsin kalbinde, nefsi emmare, ruh zemin kattan birinci kata kadar yükselir ve fizik vücutta %7 oranında şeytana kul olmaktan, sadece Allah'a ulaşma istikametinde değil, bütün alanlarda şeytana kul olmaktan kurtulur. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci defa şeytana kul olmaktan %7 daha kurtuluyor fizik vücut. Nefsin kalbi %14 oranında faziletlerle, %2 oranında da rahmetle dolmaya başlamıştır. %2 rahmet hiç değişmez. Ama faziletler, fazıllar devamlı artacaktır. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi, nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar ve ruhu üçüncü gök katına ulaşır. Aynı miktarda fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Ve dördüncü gök katında kişi mutmainededir. Beşinci gök katında Allah'tan razı olur. Ruhun altıncı gök katında Allah da ondan razı olur. Ruh yedinci gök katına ulaştığı zaman nefs tezkiye olur. Yani nefsin kalbinde 7 defa 7 %49 fazilet birikmiştir, fazıllar. %2 de rahmet birikimi söz konusudur. Böylece %51 olur nefsin kalbindeki nurlar. Şeytanın nefsin kalbindeki hakimiyet alanı, bütün standartlardaki hakimiyet alanı %100'den yarıdan aşağı düşerek %49'a inmiştir. Artık şeytan o kişinin nefsinde hiçbir açıdan hakim durumda değildir. Hakimiyetini nurlara kaptırmıştır. Allah'ın nurları nefsin kalbinde çoğunluğu ele geçirmiştir. Çoğunluk %2 farkla nefsin kalbini dolduran fazıllardadır, Allah'ın nurlarındadır. Burada bir kulluk ölçüsü vereceksek rakamsal olarak, nefsin kalbindeki Allah'ın kulu olma oranı %51'e çıkmıştır sıfırdan. Şeytanın kulu olma oranı ise %100'den %49'a düşmüştür. Burası o kişinin evliya olduğu yerdir. Kesin rakamlarla kişinin şeytanın hakimiyetinden çıktığının, Allah'ın hakimiyetine girdiğinin kesin ispatıyla bu olay gerçekleşir. Böyle bir noktaya ulaşan kişi Allah'ın evliyası olur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır.
burası ruh meab olan, sığınak olan Allah'a ulaştığı için kişi evvab olmuştur. Allah'a meaba sığınan manasına evvab kelimesini kullanıyor Allah Teala. Burası evvaplar kulluğudur. Yani ruhun Allah'a ulaştığı, Allah'a teslim olduğu, bir başka ifadeyle Allah'a kul olduğu, böylece gerçek anlamda kulluğun, yani Allah'a teslim müessesesinin ruh tarafından tamamlandığı bir nokta. Ruhun Allah'a teslimi, öyleyse ruh Allah'ın zatında yok olarak Allah'a kul olmuştur. Üçüncü kademedeki kulluk burası. Ama teslimlerden gerçek kulluğu ifade eden Allah'a teslimlerden ruhun teslimi, yani ruhun Allah'a kul olması bu kademededir. 22. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmış ve bunu gerçekleştirmiştir. Öyleyse burada koruyucu kalkan ortadan kaldırılır. Kişi Allah'ın sözünü yerine getirmesiyle Allah'ın kefaletinin kendisini sarmasından, örtmesinden beri olur. Allah Teala artık ona kefil değildir. Kişi şeytanla olan kozunu şeytanın %49 hakimiyeti altında kendisi paylaşacaktır. Dikkat edin, aslında hakimiyet durumu tamamen pozitiftir. Neden? Ruhun kalbinde 100 ünite Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ruhun hasletleri var. Nefsin kalbinde 100 ünitede 51 ünite Allah'ın emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen faziletler yer almış durumda. Karanlıklarsa, nefsin afetleri ise sadece nefsin afetinde %49 kalmış. Nefs ve ruhu bir araya getirdiğimiz zaman pozitifler %151, negatifler %49. Yani kişinin pozitiflerle negatifler karşılaştırmasında %75'i Allah'ın emirlerine itaat eden bir kesimden oluşuyor, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir kesimden oluşuyor. Sadece %25'i Allah'ın yasak ettiği fiilleri hala işlemek isteyen ve emrettiklerini asla yapmak istemeyen bir özellik taşıyor. %75 pozitif bir hüküm, ama burada bir noktayı dikkate almak mecburiyetindeyiz. Şeytan artık serbest. O kişiye saldırabilir. O kişi eğer Allah'a tevekkül edebilirse, şeytanın adımlarına tabi olmamayı başarabilirse, fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir, nefsini de Allah'a teslim edecektir. Ama burada Allah'ın kefaleti kalkıyor. Allah artık o kişiden kişiye kefil değil. Sözünü yerine getirmiş, nefsini tezkiye etmiş kişinin, sözünü yerine getirmiş, ruhunu kendisine ulaştırıp teslim almış. Sonra ne olur? Eğer kişi Allah'a tevekkül etmişse şeytanını asla tuzağına düşüremez. Bu tuzaktan da fazla korkmaya aslında gerek yok. Çünkü 1000 kişide birkaç kişi Allah'ın yolundan vuslata ulaştıktan sonra ayrılabilir. Geri kalanlar Allah yolunda mutlaka devam ederler. Öyleyse biz 3 gruptan, 1. grup vuslata ulaştıktan sonra yoldan düşenler,
fıska düşenler. İkinci grup vuslata ulaştıktan sonra Allah'a tevekkül edemeyenler, gene tasavvufun standartları içinde kalanlar ama tevekkülleri artmadığı için adım adım görevlerini yapmakta zorlanmaya başlayanlar, Allah'ın koruyucu kalkanı ve yardımı kalktığı için. Onlar tasavvufta kalmaya devam edeceklerdir ama her geçen gün bir şeyler kaybederek. Üçüncü grupsa Allah'a tevekkül edebilenler, şeytanın adımlarına tabi olmayanlar. Onlar Allah'ın dost edindikleri. Onlar iradelerini kullananlar. Allah'a kul olmak konusunda ısrarcı olanlar. Bundan sonra kişinin kendi iradesi ile hedeflere gitmesi söz konusu. Ve ne oluyor? Fena makamına ulaşıyor kişi. Ruhunu Allah'a teslim etmiş durumda. Beka makamına ulaşıyor. Allah ona bir taht ihsan ediyor. Zühd makamına ulaşıyor kişi. Zahit oluyor. Zikri günün yarısını aşmış durumda. Günün yarısını zikri aşan kişi neyi ispat etmiştir Allah-u Teala'ya? Onun yolunda olduğunun kesin işaretini vermiştir. Başlangıçta sıfır zikirdeydi kişi. Ruhunu Allah'laştırdığında 33 bin zikirdeydi. Şimdi ise günün yarısından daha fazlasını zikirle geçiriyor. Ve zikirle geçen bu süreç içerisinde her şeyin en güzel olduğu bir noktaya ulaşıyor kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yolunuzun meşalesi zikirdir. Zikri ihmal eden adım adım kaybetmeye başlar. Zikrini ihmal etmeyen, aksine artıran kişi ise Allah'a tevekkül eden kişidir. Dikkat edin, zikir Allah'a tevekkülün kesin ölçüsünü taşır. Tevekkülün remzi, tevekkülün işareti zikirdir. Ne kadar zikir yapıyorsunuz, o kadar tevekkülün sahibisiniz. Allah'a vardığınızı o kadar ispat edebiliyorsunuz. Öyleyse o kadar güveniyorsunuz Allah-u Teala'ya. Bütün ibadetler bu konuda ikinci planda kalırlar. Zikir kesin işarettir. Ve kişi zikrini arttırmaya devam ediyor. Ne oluyor? Zikri %80'i aşıyor. Aştığı zaman ne oluyor? Bu kişinin nefsinde hala %19 karanlık vardır. Afetler hala nefsin kalbinde vardır. Ama bu noktaya ulaşan, nefsinin kalbini %81 nurla dolduran kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nasıl eder? %81'e ulaşması Allah için yeterlidir. Allah Teala onun fizik vücuduna öyle bir hassa verir ki fizik vücut bu %9 afeti, %19 afeti hiç dikkate almaz. Fizik vücuda göre onlar yoktur. Onların varlığına rağmen fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. İşte bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Nefs Allah'a teslim olmamıştır daha kalpte. Nefsin kalbinde afetler vardır. Ama fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanmıştır. Ruh nasıl Allah-u Teala'ya kul olmuştu? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir varlıktı zaten. Ama Allah'tan gelmişti, kulluğunu tamamlayabilmek için Allah'a geri dönüp Allah'ın zatında yok olması gerekiyordu. Öyle yaptı. Ama neticede Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren,
yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi ruh. Fizik vücut da şimdi onun sahibi oluyor. Çünkü afetler fizik vücutta değil. Afetler nefste. Bu nefsteki afetlerse fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yapmaktan men edemiyor. Yasak ettiği fiilleri işlememekten gene men edemiyor. Nefsi etkileyebiliyor. Öyleyse fizik vücut için bir muhteşem olay var. Fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. O kişi hanif olarak fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir ve Allah'a fizik vücut kul olmuştur. Burası muhsinler kulluğu. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 125'te femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini, yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Burada Allah Teala ahsen ifadesini kullandığına göre fizik vücudunun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğini kesinleştiriyor. İşte fizik vücudun Allah'a kul oluşunun içindeki gerçek sebep fizik vücudun ahsen oluşu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiili işlemeyen birisi. Ama nefsinde kişinin hala afetler var olduğu için o ahsen tabirini muhsin olarak kullanıyor Allah-u Teala. Ama nefsin ahsen oluşuyla fizik vücudun ahsen oluşu birbirinden farklı şeyler. Nefs daha ahsen olmamıştır. %19 karanlık vardır nefste ama fizik vücut ahsen olmuştur. Öyleyse Allah'a kul olmuştur. Hala nefsin kalbinde karanlıklar oluşu onun nefs gibi ahsen olmasına engel teşkil etmektedir. Bu sebeple muhsin ifadesi kullanılır daha çok. Ama kişinin fizik vücudu aslında Allah'ın standartlarında ahsen olmuştur nefsin afetlerine rağmen. Öyleyse ruh zaten ahsendi. Fizik vücut bu ayet-i kerimeye göre, Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o da ahsen oldu, Allah'a kul oldu. Burası eğer manevi platformdaki kullukları da katarsanız 4. kulluktur ama teslimlerin ikincisidir. Fizik vücudun Allah'a kul olması. Sonra mı ne olur? Sonra kişi daimi zikre ulaşır. Ulu'l-Elbab makamındadır. Göğün 1. katı gösterilir. Affedersiniz, zemin katı gösterilir. Devrin imamının dergahının sırları gösterilir o kişiye. Sonra gök katları birer birer gösterilmeye başlanır. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katları ve kişi bütün gök katlarını birer birer yakından görür. Kalp gözüyle Allah-u Teala ona gösterir. Muhteşem bir olay. Her katta neler olduğunun bütün standartları. Ve nihayet 7. kattaki fetih kapısını gösterir. Fetih kapısından girip de tavanı aşan kişi zikir hücrelerinde bulur. Kendisini kader hücrelerinde bulur. Kader hücrelerini aşan kişi Ümmül Kitab'a ulaşır. Ümmül Kitab'ı gösterir Allah Teala ona daha sonra. Daha sonra Kudret Denizi'ni, daha sonra Makam-ı Mahmud'u, daha sonra Divan-ı Salihini, daha sonra zikir hücrelerini. Ve nihayet en son göstereceği yer indi ilahidir. Allah Teala'nın huzuru, huzur namazı, huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda
altın tahtlar, boşlukta duran altın tahtlar. Ve Sitretin Müntaha. Ne zaman Sitretin Müntaha'yı görürse kişi, o kişi salah makamına geçiş için hazırdır. O kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Ahsen olmuştur. O kişi halis olmak suretiyle ahsen olmuştur. Muhlisler takvasının sahibi olmuştur. Öyleyse Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Fema umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefae. Onlar emrolunmadılar. Allah'a onda, onun dininde, Allah'ın dininde muhlis kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Öyleyse iradenin teslimi söz konusu, iradenin diyorum nefsin, Allah'a teslimi söz konusu. İşte bu teslim, nefsin Allah'a teslimi, nefsi de halis kılıyor, yani ahsen kılıyor. Nefs de ahsen oluyor. Ve nefs de kendi sırat-ı müstakimini burada tamamlıyor, 27. basamakta. Nefsin sırat-ı müstakimi tamamlanıyor, nefs Allah'a teslim oluyor. Yani nefs de Allah'ın kulu olmayı, ahsen olmayı başarıyor. Ve kişi 7. gök katında Sitretin Müntaha'yı görünce tövbe-i nasuha davet ediliyor. Burası, bu nokta 5.

Rahatsız ettiniz, gene başkalarından hiçbir farklılık taşımaz. Yani mutsuz bir insansınız. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırıp, zaten ahsen olan ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman, üçüncü kullukta, üçüncü kat cennetin sahibisiniz, ama dünya saadetinin de aslında %50'sinden fazlasına sahip olursunuz. İç dünyanızdaki durum %75'tir. Güzelliklerin çirkinliklere oranı, iyilerin kötülere oranı %75'tir. Ama başarınız %50'ni biraz aşabilecek olan bir hüviyet taşır. Burası üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %50'den fazlası. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz, dünya saadetinin de %80'ine sahipsiniz. Fizik vücudunuzun ahsen olması sizi %100 mutlu kılamıyor. Nefsiniz sebebiyle huzursuzluğunuz hala var ama fizik vücudunuz ahsen olmuştur. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette ama dünya mutluluğu %100 değil, %20 aşağıda. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz yerde nefsinizin kalbi %100 hasletlerle dolmuştur. Dünya saadetinin de %100'ünün sahibisiniz. Cennet saadetinin de 5. katının sahibisiniz. Tövbe-i Nasuh'tan sonra Allah Teala sizi salah makamına ulaştırır ve onun kademelerini arka arkaya atlarsınız. Evvela Allah Teala Tövbe-i Nasuh'a çağırır sizi, salah makamının sahibi kılar. Salah makamının 1. kademesi. Sonra mürşidinize ulaştıktan sonraki günahlarınızı Allah Teala affeder. Allah Teala örter. O kadar sevap verir size ve günahlarınızla sevaplarınız dengeye gelir. Yani günahlarınız örtülür. 2. kademe. Sonra Allah Teala size salah nuru verir. Başınızın üzerine o nur gelir, yerleşir. Salahın 3. kademesi. Ve nihayet Allah Teala o örttüğü günahları örtmekle kalmaz, sevaba çevirir. Yani size mağfiret eder. Salahın 4. kademesi. Burada irşade ulaşırsınız. Burası 6. kat cennet. Burada dünya saadetiniz %100 gene. Ve burada da bırakmaz Allah Teala sizi. İradenizi Allah'a teslim etme konusunda bir büyük talebiniz olur. İç dünyanız bunu mutlaka ister. Ve Allah Teala'dan talepte bulunduğunuz an sizi yakından bilen Allah Teala talebinizi mutlaka kabul edecektir ve bu kabul ile birlikte bu konuyu çözmüş olacaksınız. Son kulluğa ulaşacaksınız. Burası iradenizin de Allah'a teslim olduğu yerdir. Aynel yakin takvasının sahibisiniz. Bir hakkın takvanın sahibisiniz. Ve hakkul yakin kulluğu, bir hakkın kulluk artık sizindir. İradeniz de Allah'a kul olmuştur. Dünya saadetiniz %100, cennetinde en üst makamının 7. kat cennetin, adn cennetinin sahibi olursunuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikler sizin için. Allah'a kul olmak
bütün insanlar için

kainattaki en büyük şereftir. Bunun için yaratıldınız, Allah'a kul olmak için ve 7 kademelik bir kulluğun sonunda bir hakkın kulluğa ya da hakkül yakin kulluğuna ulaşırsınız. Allah Teala'nın hepinizi bir hakkın kulluğa ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alimihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam nedir? Tasavvuf nedir? Hemen baştan söyledim ki tasavvuf eşittir İslam'dır. İslam eşittir tasavvuftur. Kur'an eşittir İslam, o da eşittir tasavvuftur. Öyleyse burada ilişki açık ve kesin. Tasavvuf, insanın ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi işlevleridir. İslam, insanın ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi müessesesidir. Peki, Kur'an, Kur'an'da sadece bunu emreder. Üçünün de hedefi Allah'ın emrinde olan mutlu insanı oluşturmak. Dünya saadetinin de cennet saadetinin de bütününe ulaşmış olan bir insan vücuda getirmek. Mutlu insan. Tasavvuf mutlu insandır. Mutasavvuf, Allah ile tezekkür eden, hayrın sahibi, hikmetin sahibi, kalp gözü açık, kalp kulağı açık, daimi zikrin sahibi, nefsinde hiç afet kalmayan bir insandır. Öyleyse mutasavvuf ermiştir. Allah'a ermiştir. Mutasavvuf Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiştir. Ehli tasavvuf. Mutasavvuf irşad makamının sahibi olmuştur. Kur'an'a baktığımız zaman da tasavvufa baktığımız zaman da aynı şeyi görüyoruz. Allah'a teslim olmak. Bir takım insanlar çıkıyor, diyor ki vahye teslim olun. Neden Allah'a teslim olun demiyorlar? Çünkü o zaman foyaları meydana çıkacak. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şeyi reddediyor adamlar. Diyorlar ki ruh mu? Ruhunuz vücudunuzdan çıktığı anda hafazan Allah ölürsünüz. Yani ruhun vücuttan ayrılmasını ölüm olarak görüyor adamlar. Oysa ki Allah'ın bütün evliyası ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişidir. Yani o basamağa geldiği zaman. Sağ kalırsa, 5-6 aylık bir ömrü varsa, Allah'ın evliyası mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracak olan kişidir. Allah'a teslim edecek olan kişidir. Ama sadece ruhun teslimi yolun bütünü değildir. Ruhun da ve içinde, nefsinde, iradenin de Allah'a teslimi mutlaka gerekir. Kişi hayatta kaldığı sürece ömrünü teslimlere adayacaktır. Ve de her geçen günü daha mutlu bir günü oluşturacaktır. Kişi Allah'a çok hamd edecektir, çok şükredecektir. Allah onu tasavvuf ehli yaptı diye. Allah ona Kur'an'ı öğretti diye. Allah onu irşat makamına ulaştırdı diye.
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Hadi Kur'an'a bakalım. Nereden başlıyor olay? Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her bir grup kendi elindekiyle ferahlanır. İşte zamanımızın din anlayışını Allah Teala burada ne kadar güzel anlatmış. Allah'ın temel emirlerinin hiçe sayıldığı bir dizaynı görüyoruz zamanımızda. İnsanlar diyorlar ki bizim mürşidimiz öldü. O son mürşitti. Ondan sonra bir daha mürşit gelmez. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan bu kadar yoksun olunabilir mi? Allah Teala herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmakla kalmıyor ki. Nefs tezkiyesini farz kılıyor. Nefs tasfiyesini farz kılıyor. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini farz kılıyor. Öyleyse bu Kur'an'ın farzlarıdır. Bu tasavvufun farzlarıdır. Ve bakıyoruz, kimdir bu tasavvuf? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilediği andan itibaren tasavvufun içindedir. O mutlaka mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. Dikkat edin, tasavvuf ehlinin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler, sonra da mutlaka mürşidlerine tabi olmuşlardır. Zaten insanları ehli tasavvuf veya onun dışındaki insanlar diye iki gruba ayırdığınız zaman ehli tasavvufun temelinde mutlaka tabiiyet söz konusudur. Ve tabiiyet Kur'an'da farzdır. Birçok insan tabiiyeti inkar ediyor. Ne demek yani diyorlar. Kula kul olunmaz. Allah'a kul olunur. Allah da öyle söylüyor. Bana kul olacaksınız diyor. Kula kul olacaksınız demiyor. Ama Allah'a kul olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlayan bir metredir. İkinci kulluksa mürşide ulaştığınız zaman gerçekleşir. İkinci defa kul olursunuz. Ve o mürşit size Allah adına teslim alır. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız ve ermiş evliya olursunuz. Allah'a ruhunu erdirmiş, ulaştırmış olan. Evliya kelimesi hep tasavvuf erbabı için kullanılır. Oysa ki Kur'an-ı Kerim bu konuyu kesinleştirmiş. Bir sürü saf Kur'an-ı Kerim'de mürşit kelimesi yok diyor. Allah Teala diyor ki Allah kimi dilerse onu kendisine ulaştırır. Kim de dalaletliyse onun için bir veli mürşit bulunmaz. Kur'an'da mürşit kelimesi var mıymış? Öyle diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Kim de dalaletteyse onun için bir veli mürşit bulunmaz. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madem ki tasavvufla İslam'ı birbirinden ayıran şey mürşide tabi olmaktır, o zaman İslam'ı yaşadıklarını zanneden insanlar gerçekten İslam'ı yaşıyorlar mı? Mürşide tabi olmayı onurlarına yediremiyorlar. Biz diyorlar, bizden üstün birisi olsun ki ona tabi olalım.
Bunlara mı tabi olacağız diyorlar. Sevgili kardeşlerim, kime tabi olacağınızı Allah'tan soracaksınız. Allah Teala üzerinize tabiyeti farz kılmış. Öyleyse birinci evreye bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Kur'an-ı Kerim'de farz. Minibine ileyhi ve yettekun diyor. Ona yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Farz. Lokman 15 ve tebi sebi'la men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Gene farz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimûlehu min kablen yetekümül azâbe. Sümmelatun sarun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve Allah'a teslim olun. Gene Allah'a yönelmek farz. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemek kesinlikle farz. Öyleyse daha burada bitti. Her şey ayrıldı. Bir geleneksel İslam tatbikatı var. Kur'an'dan kopmuş ve de insanlar bir boşlukta. Hiçbir dayanakları yok. Ne diyorlar bu insanlar? Aa diyorlar, bakın ne diyorlar. Madde 1 diyorlar. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Sevgili kardeşlerim, bu gerçekten %100 doğru. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Aynen, aynen katılıyoruz. Aynen Kur'an-ı Kerim'de aynı şeyi söylüyor. Şimdi onlar diyorlar ki madde 2, İslam, Allah'a teslim olmak, İslam Allah'a teslim olmaksa, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam bu şarttan, bu 5 şarttan ibaret olduğuna göre, madde 1, biz de bu 5 şartı evvel Allah gerçekleştiriyorsak, madde 2, o zaman biz evvel Allah İslam'ız. Kimse bizim İslam olmadığımızı iddia edemez. Madem ki İslam 5 şarttan ibarettir, bu 5 şartın hepsini de biz gerçekleştiriyoruz, öyleyse biz İslam'ız. İslam'da Allah'a teslim olmak dediğine göre biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. O zaman biz de onlara soruyoruz. Benim aziz kardeşim, sevgili kardeşim, sorabilir miyim acaba, Allah Teala ruhunu Allah'a teslim et farz emrini vermiş bize. Fizik vücudunu ve içini Allah'a teslim et farz emrini vermiş. Nefsini teslim et, iradeni teslim et. 4 tane teslim farz kılınmış üzerimize. Ayıp olmazsa sorabilir miyiz, siz İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Bu saydıklarımızı teslim etmediniz kesin de, bunun ötesinde teslim edebildiğiniz bir şey var mı? Bugüne kadar bu sualimize hiç kimseden cevap alamadık. Eğer bizi şu anda dinleyenlerden Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bizim söylediklerimizi hiçe sayan bu zavallılardan her kim bu sualimize bir cevap verebilecekse, hangi şehirdeyse bize haber versin, biz orada bir konferans verelim, orada karşılaşalım, bize anlatsın bu sevgili kardeşimiz durumu, nesini teslim etmiş acaba Allah'a. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah emrini vaz eder, koyar, vaz eder ve de emrine mutlaka itaat edilmesini ister. İtaat etmeyenleri cehennemine mutlaka gönderir.
Belki şimdi birçok kişi bana diyecektir ki o zaman Allah'ın işi çok zor. Allah'ın bize yüklediği şey ruhunu teslim et ve içini teslim et, nefsini teslim et, iradeni teslim et. Kardeşim sen diyorsun ki bunların son ikisi daimi zikirle mümkündür. Zikir kim biz kim? Hele hele daimi zikir. O zaman biz bunların hiçbirini yerine getiremeyiz. Allah Teala bizi cehennemine atar tabii o zaman. O zaman biz de onları hatırlatıyoruz, diyoruz ki durun bakalım, durun. Allah Teala ne diyor? Hiç kimseye onun taşıyamayacağı yükü yüklemeyiz diyor. Haberler nasıl orada? Hiç kimseye onun taşıyamayacağı yükü yüklemeyiz. Onun gerçekleştiremeyeceği şeyi hiç kimseye emretmeyiz. Herkes taşıyabileceği kadar yük alır Allah-u Teala'da. Ve hiç kimsenin ben bunu taşıyamam diyemeyeceği bir husustan bahsetmek istiyoruz size. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ey benim sevgili kardeşlerim, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah diyor ki ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ben diyor Allah Teala hepinizden bir tek şey istiyorum. Ötesini istemiyorum. Hepinizin kurtuluşa ulaştırılması benim temel hedefim ve ben sizden sadece bir tek şey istiyorum diyor Allah Teala. Sadece bir tek şey, sadece bir tek şey, sadece bir tek şey. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı diyor siz karışmayın. Siz kalbinizde bu dileği oluşturun, dilinizde de ikrar edin, bana ulaşın. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye. Kalbinizde olan Allah'a ulaşma dileğini bana ulaştırın, gerisine karışmayın diyor. Gerisini siz yapmayacaksınız diyor. Ben yapacağım diyor. Öyleyse ne kaldı ki geriye sevgili kardeşlerim? Hayallerle, masallarla, size asırlardan beri öğretilen yanlış bilgilerle ne diye kendinizi zora koşuyorsunuz? Ah benim sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şu dini biliyorum diye ortaya çıkan şu zavallı televizyonu parselemiş olan profesörlerin haline bakın. Profesörlüklerini nereden alıyorlar? Asırlardan beri insanların yazdırdığı kitapları, müfredat programı yapmış adamlar kendilerine ve onları öğreniyorlar ve onları öğretiyorlar. Öğreniyorlar ve öğretiyorlar da ne oluyor? Öğrendikleri şey kendilerini kurtaramıyor, öğrettikleri de öğrettiklerini kurtaramıyor. Yani bizim üniversitelerimizde, sadece bizim üniversitelerimizde değil sevgili kardeşlerim, dünyanın bütün üniversitelerinde yapılan şey iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekmektir. Din öğretisi artık tarihe karışmıştır. Onun için bu görevle görevlendirildik. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar dinlerini bilmiyorlar. Gelin bütün müfredat programını baştan aşağı beraberce inceleyelim. Defalarca inceledik. Ve sonuç hüsran. Hiç kimse bugün Türkiye'deki din öğretimi üniversitelerinde din öğrenip de cennete asla ulaşamaz. Hiç kimse. Bu üniversitelerde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram mevcut değildir. Bu üniversitelerde kimse Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemezse olay bitmiştir. İkinci adımı atmaya gerek yok. İkinci adıma kimse ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Şirkten kurtulması mümkün değildir.
hüsrandan kurtulması mümkün değildir. Takva sahibi olması mümkün değildir. Tağutun kulu olmaktan kurtulması mümkün değildir. Tağutun dostu olmaktan da kurtulması mümkün değildir. O benim sevgili kardeşlerim. Bilmiyorum ki size ne yapsam, nasıl anlatsam Allah'ın hakikatlerini. İşte 7000 saatten fazla konuşma orada, bilgisayarda. Alın, hangi konuyu istiyorsanız detaylarını inceleyin. Hem de baştan incelemeye başlayın ki zaman içerisinde Allah-u Teala'nın bizi nereden nereye ulaştırdığını görün. Elbette başlangıçta Kur'an'ın bütün hakikatlerini bize öğretmedi. Kardeşlerimizin gelişme süreçlerine paralel olarak Kur'an-ı Kerim adım adım bütün muhtevasını bizlere ulaştırdı. Ve şimdi hamdolsun ki biz ve bize tabi olanlar, onlar Kur'an-ı Kerim'i bilenlerdir. Öyleyse bu öğreti insanların, üniversitelerin, Allah'ın dışındaki herhangi bir kişinin öğretisiyle gerçekleşmedi. Bu öğrenim Allah'ın öğrettiği öğrenimdir. Onu tanımayan zavallı insanlar kendi aralarında nasıl ahkam keserlerse kessinler, bizleri nasıl sizlere tanıtırlarsa tanısınlar, bu bizi hiç alakadar etmez. Biz Allah'tan emri alırız ve yerine getiririz. Ve O öğretir. Biz öğrenmeyiz, O öğretir. Buraya kalbimize bunların hepsini öğreten Allah'tır. Öyleyse bizim Kur'an hükümleriyle yaşadıklarımızı tasavvuf mensupları aynı standartlarda yaşamışlardır. Biz de aynı zamanda tasavvuf mensubuyuz. Ama sonuca ulaştığımız zaman 7 safhanın da iki tarafta birden var olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Tasavvuf mensupları mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyerek bu yola girerler. Kur'an, eğer diyor Allah'a ulaşmayı dilemezseniz şöyle şöyle şöylesiniz, demin saydığımız şartları söylüyor. İslam, İslam'ın kaynağı Kur'an'dır. Kur'an'daki İslam, İslam odur sevgili kardeşlerim. İnsanların İslam zannettiği şey değildir. İnsanların İslam zannettiği şey nedir? İslam'ın 5 tane şartı. Ben diyor İslam'ım diyor. İslam'ın 5 tane şartını yaşıyorum. 5 şartın ibadet olduğuna göre ben de tamam, İslam'ım diyor. Halbuki İslam, İslam'ın 5 şartıyla yaşanamaz. Yetmez. İslam'ın 5 şartını yaşayan hiç kimse cennete giremez. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, açık konuşalım, yüz yüze konuşalım, bize haber gönderin. Söylediklerimize en ufak bir itirazı olan kim varsa bulunduğu yeri söylesin. Orada konferansı gerçekleştirelim ve karşılaşalım. Bize masal anlatmayın lütfen. Allah'ın doğrularını öğrenmeye çalışın. Ve bakınız, bir takım grupların başında olanlar, hepinize sesleniyoruz. Eğer aynı standartlarda giderseniz, biliniz ki omuzlarınızda en ağır vebali yüklendiniz. Çünkü sizin başlangıçta tabi olduğunuz kişiler, onlar bizim yolumuzdaydılar. Yani
Kimden bahsediyoruz? Süleyman Efendi Hazretlerinden mi bahsediyoruz? O kendi mürşidine tabi olmuştu. Onun mürşidi de kendi mürşidine tabi olmuştu. Sizler de o zaman yaşayanlar ona tabi olmuştunuz. Ama şimdi kimseye tabi olmuyorsunuz. Bunu da hakmış gibi eğer düşünüyorsanız çok büyük bir vebalin omuzlarınızda olduğunu unutmayın. Bizim mürşidimiz son mürşitti. Ondan sonra mürşit gelmeyecek diyemezsiniz. Kıyamete kadar bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri olacaktır. Tabiyet asıldır. Tabiyet olmadan hiçbiriniz kurtulamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen evvela kurtulamaz. Bir defa öğretinizde bu husus mevcut değil. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. 2000 kişinin içinde sizin de ileri gelenleriniz var. Hepinize ihtarları gönderiyoruz. Ama hiçbiriniz sen burasını yanlış söylüyorsun diyemediniz bugüne kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim omuzlarınızda ağır vebal var. Ya Said Nursi Hazretlerine vaktiyle tabi olmuş olanlar tabi olmadınız mı? Aranızda itiraz edebilecek olan kimse var mı? O rahmetli olduktan sonra tabiyeti ortadan kaldırdınız. Hiç kimse kimseye tabi olmuyor. Peki sevgili kardeşlerim, omuzlarınızdaki vebalin farkında mısınız? Sizlere son derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. O kadar insanın vebali sizlerin omuzlarınızdadır. Allah-u Teala tabiyeti farz kılmamış mı? Gelin bakalım ayetlere beraberce. Ne diyor Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala? Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştırmaya vesileyi isteyin diyor. Bu isteme fiilinde Allah'tan olacağını söylüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, Allah'a ulaşmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin. Kimden isteyeceksiniz? Allah'tan isteyeceksiniz. Bu mürşidi Allah'a ulaştıracak kişiyi istemeyi Allah-u Teala istihane adıyla anlatıyor ve Fatiha suresinde ilk gerçeği anlıyoruz. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihane isteriz. Senden başka hiç kimseden istihane istenemez diyoruz Allah-u Teala'ya. Yalnız senden mürşidimizi öğrenmek isteriz diyoruz. Biz öyle öğrendik. Allah'tan sorduk. Allah da bize nereye gitmemiz lazım geldiğini bildirdi. Gittik, vekile tabi olduk evvela. Sonra bizi götürdü esas mürşide. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? İyyâke nestaîn. Günde 5 vakit namaz kılıyorsanız, sünnetleri de kılıyorsanız, hepiniz günde 40 tane Fatiha okuyorsunuz. Ve her gün yalnız senden sorabiliriz mürşidimize diye Allah-u Teala'ya bunu söylüyorsunuz. Üstelik de bununla kalmıyorsunuz. Diyorsunuz ki, İhtina sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Nasıl? Mürşidinize ulaşacaksınız ki tabiyetinizle birlikte devrin imamının ruhu sizin ruhunuza diyecek ki Allah'a
Milaki olma günün, yevmi talakın geldi. Vücudu terk et ve Allah'a doğru yola çık, Allah'a ulaş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki. Ve böylece kişi sırat-ı müstakime ulaşacak. Öyleyse olayın muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşma talebinin farz olduğunu görüyoruz. Mutlaka Allah'a ulaştıran vesileyi istemek mecburiyetindeyiz. Kimden isteyeceğiz? İfade açık olarak geliyor. Yalnız senden istani isteyebiliriz diyoruz Allah Teala. Başka hiç kimse bize mürşidimizi gösteremez. Öyleyse irşat makamına ulaşmak için Allah'tan sorulacak. Peki bu kadar gürültü ediyoruz da mürşide ulaşmasa ne olur insan? Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse bir şey olmaz. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama gelin görün ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi de Allah-u Teala mutlaka bir mürşit sevgisi vücuda getiriyor. Eğer o kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka mürşine de ulaşıyor. Ruhunu da Allah'a ulaştırıyor. Çünkü bunları yapmak üzere Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bir söz var. Artık sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan sormak mecburiyetindesiniz. Ama Allah Teala bunu Allah'tan soracağınızı nereden ifade ediyor? Evvela Fatiha suresinde ifade ediyor. Yalnız senden istihane isteriz diye Allah'a müracaat edeceğimiz kesin. Sonra da Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala yerleştirmiş. Diyor ki vestainu bis sabr ve salate innehu lekebiretun illa alel haşiin. Sabırla ve namazla Allah'tan istihane isteyin. Ama bu zor bir iştir.

Ama o kullarım için diyor, zor değildir. İnne hâle kebîretün, bu zor bir iştir. İlla alel hâşiîn, ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimmiş bu huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ O huşu sahipleri ki diyor Allah Teala. Onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır. Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır. Yeter mi? Yetmez. Ölümden sonra da ruhlarının Allah'a döneceğine, Allah'a rücu edeceğine, ona da inananlardır kesin şekilde. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ mutlaka ulaşacaklarına inananlardır. Ve اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ ve muhakkak ki onlar ona, Allah'a rücu edeceklerdir. Ruhları Allah'a rücu edecektir. Yani ölümden sonra da yeniden ulaşacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? Bütün güzellikler bu dizayn içerisinde. Allah'a ulaşmayı dilemek ve bu dileğe dikkatle bakın. Arkası mürşide ulaşmaktır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diledi, mürşidine ulaşamadan öldü. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hiç ibadeti olmadığını kabul ediyorum. Buna rağmen o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü o kişi mümin olmuştur, takva sahibi olmuştur, huşu sahibi olmuştur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için bütün güzelliklerin sahibi olmuştur. Cennetin de sahibi olmuştur birinci katının. İlk kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek ve sonuçları. Böyle bir dizaynda Allah'a mülaki olacağına inanan kişi mutlak olarak kendisini kurtarmıştır. O, hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Ona mürşit sevgisini verecek olan Allah'tır. Ve Allah'a ulaşmak üzere harekete geçen kişi Allah için mutlaka Allah'a ulaştırılacak olan birisidir. Kim istiyorsa ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, mutlaka Allah Teala ona namaz sevgisini, oruç sevgisini ve özellikle zikir sevgisini verecektir. O kişi bütün ibadetleri zevkle yerine getiren bir insan olacaktır. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'a baktığımız zaman İslam'da 7 tane safa görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak, mürşide ulaşıp tabiiyet, 14. basamak, ruhun Allah'a ulaşması, 21. basamak, fizik vücudun Allah'a teslimi, 25. basamak, nefsin Allah'a teslimi, 27. basamak ve iradenin Allah'a teslimi, 28. basamağın, daha evvel irşada ulaşmak, 28. basamağın 4. kademesi, iradenin Allah'a teslimi, 28. basamağın 5. kademesi.
İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu gerçekleri yaşadılar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçtiler. Yani baştan başlayalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Hepsi dilediler. Kur'an böyle olduğunu açık bir şekilde yazıyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا فَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu yüzden tağuta kul olmaktan kurtulup, bu yüzden tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjde ediyor. Kullarımı diyor. Yani bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuş, arkasından da Allah'a kul olmuş hepsi. Bütün sahabe Allah'a kul olmuşlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üçüncü basamak. Sonra bütün sahabe kainatın en büyük müşidine ulaşıp tabi oldular. 14. basamak. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Akabe'de senin elini öptükleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Akabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Zümer Suresi 18. ayet-i kerime onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler. Nedir hidayete ermek? İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a, Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Kendisine ulaştırmasıdır diyoruz. Ayette kendisine kelimesi yer almıyor. Ama bir de bakıyoruz ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Onun için orada da Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Hidayete ermişler. Öyleyse mutlaka bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? 25. basamak. Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim ve ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan sahabe hepsi fizik vücutlarını veçlerini Allah'a teslim etmişler. 25. basamak. Peki nefslerini teslim etmişler mi? Yani ihlas sahibi olmuşlar mı? Bakara suresi 139. ayet-i kerime. Deyin ki nahnu lehu muhlisin. Muhakkak ki biz ona muhlis olanlarız. Bütün sahabe Allah'a muhlis olmuşlar. Dinde nefslerini halis kılmışlar Allah'a. Peki daha sonraki kademe burası 27. basamak. 28. basamağın 4. kademesi irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Sahabe adı verilenler. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlar.
Öyleyse ölçüye bakalım nasıl bir muhteva bu. Allah Teala bu konuda açık bir şekilde dizaynı gerçekleştirmiş. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi bundan büyük zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. 28. basamağın 4. kademesi. Peki bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bir hakkın takvanın, hakkı tukatihi takvanın sahibi olmuşlar mı? Hakkul yakin takvasının sahibi olmuşlar mı? Olmuşlar. Hepsine de irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah Teala irşad makamının görevini vermiş. Hepsi irşada memur ve mezun olduktan sonra tabiini de irşada ulaştırmışlar. Gerçek mi? İşte Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime. O sabikun el-ebedin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlar tabi'in adını alıyor. Daha sonra tabi'ine de tabi olanlar çıkıyor. Tebe-i tabi'in. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Kur'an-ı Kerim 7 safa içerir. Bütün sahabe 7 safayı tahakkuk ettirmiş. Tasavvufa bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dinlemek 1. safa. Mürşide ulaşıp tabiyet temel şart 2. safa. Ruhun Allah'a teslimi fena fillah olmak 3. safa. Fizik vücudun teslimi muhlislerden olmak 4. safa. Nefsin teslimi

aynı paralel içeriyor. İslam da aynı şeyi emrediyor. İrşada ulaşmayı da emrediyor. İrşad makamının sahibi olmayı da, mürşide ulaşıp tabi olmayı da emrediyor. İrşad makamının sahibi olmayı da emrediyor Allah Teala. Diyor ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amettukullâhe hakka tukatihi. Bir hakkın takvanın sahibi olun diyor. Yani iradenizi de Allah'a teslim olun diyor. Arkasından diyor ki velâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a mutlaka teslim olun. Ondan sonra ölün. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Kur'an-ı Kerim 7 tane safayı üzerimize farz kılıyor. Bütün sahabe bunları yaşıyor. Yaşayanlar İslam olmak şerefine eriyorlar. İslam olmak gerçekten Allah'a teslim olmak demektir. Ama neyin teslimi? Ruhun teslimi 21. basamak. 22. basamak. Fizik vücudun teslimi 25. basamak. Nefsin teslimi 27. basamak. İradenin teslimi 28. basamağın 5. kademesi. 4 tane teslim İslam'ı oluşturur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse İslam standartlarının içine giremez. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne söylüyorsa tasavvuf mensupları sadece onu yaparlar. Bu ise İslam olmaktır. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir şekilde İslam'ın Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu söylüyor. Dikkat edin ki Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Ve hepsi de Hazreti İbrahim de Hazreti Musa da Hazreti İsa da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hepsi kainatın o tek dinini, hanif dinini yaşadılar. Kur'an hanif dinini yaşamayı farz kılıyor. Hanif dininin Arapça adının İslam olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Habibim hanif olarak veçhini dine ikame et. Yani dini ayakta tutmak için sen büyük bir gayret sarf edeceksin. Sen veçhinle bu konuda gayretin sahibi olacaksın. Hanif olarak kendini dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Ve Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan din hanif dinidir. Yani ezeli ve ebedi olan din, kıyamete kadar devam edecek din, o hanif dinidir diyor Allah Teala. Başka bir dinden bahsetmiyor Kur'an-ı Kerim boyunca. Ötekilere kitap sahipleri diyor ama aynı dini yaşadıklarını söylüyor. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de, Hazreti Uhud'un da, Hazreti İbrahim'in de aynı dini yaşadıklarını söylüyor. Dikkat edin. Bu 5 peygamber ul-azm peygamberlerdir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaptığınızı iyice yerli yerine oturtmaya çalışın. Biz sizin karşınızda olan birisi değiliz. Bizi layıkı veçiyle tanımıyorsunuz. Hakkımızda zanlara dayalı ve yanlış bilgilere dayalı hükümler veriyorsunuz. Ve de kendinize yazık ediyorsunuz. Önümüzdeki günlerde bütün perdeler birer birer açılacaktır. Kim olduğumuzdan emin olacaksınız. Şu anda da inceleyebilseniz,

Şu anda da emin olacaksınız. Kaldı ki emin olmanın bir başka yolu bizatihi Allah'tan sormaktır. Zaten başka türlü bütün bilgileri alsanız gene biz deriz ki mutlaka neticede Allah'tan da sorun. En ufak bir şek ve şüphe kalmamalı içinizde. Çünkü yakın gelecekte birbirimize çok ihtiyaç duyacağız. Günler yaklaşıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse ayrı olmak, karşı olmak bunlar bizlere yakışmaz. Biz Allah'ın dostları bir olmak mecburiyetinde olanlarız. Ve dünya üzerinde temel tabiiyet müessesesi sadece bir tanedir. Ona tabi olanlar bütünü oluştururlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'tan sorun. Bizim kimliğimizi sorun. Ve söylediklerimizi dikkatle inceleyin. Özellikle ihtarları alın. İhtarları inceleyin. En ufak beğenmediğiniz bir yerde derhal bizi bulun, konuşalım. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimizi dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. İnananların arasında hiçbir aykırılık olmamalı. Hepimiz Kur'an'a tabiiz. Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Öyleyse bugüne kadar hep Kur'an'la yaşadık. Bize tabi olanlar hepimiz Allah'a teslim olanlarız. Ama bir kısmı henüz ruhlarını teslim ettiler. Bir kısmı fizik vücutlarını, bir kısmı nefslerini ve neticede iradelerin teslimine gerçekleştirenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlaka birlikte olmamız lazım gelen günlere doğru yaklaşıyoruz. Tehlike sadece bizim ülkemizi ihata etmiyor. Tehlike evrenseldir.

İşaretler birer birer tamamlanıyor. Ve biz size soruyoruz. Rivai hamd altında toplanmanın zamanı gelmedi mi? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha mi as-salavat Allahümme salli ala Muhammed neyzi minayun eşim Elhamdülillahi Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâril magdûbi aleyhim ve'l-dâllîn

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde yine hamdolsun ki birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Konumuz İslam'ın 28 basamağı. İslam 4 tane 7 basamaktan oluşur. Ve 7 tane safhayı 4 tane de teslimi içerir. Bunu bir özet olarak sizlere sunmak ve İslam'ın ne olduğunu, kainatın tek dininin ne olduğunu, nerelerden geçtiğini, neleri ihata ettiğini beraberce gözden geçirmek üzere inşallah bu konuşmayı yapıyoruz. 28 basamak 4 tane 7 basamaktan oluşur. Birinci 7 basamak, ikinci 7 basamak, üçüncü 7 basamak ve dördüncü 7 basamak. İlk 7 basamaktan inşallah başlayalım. Birinci basamak olayları yaşarız. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki olaylar kıtal, yani savaş size kerih gelse de üzerinize farz kılındı. Öyle şeyler vardır ki sizin hoşunuza gitmez ama o sizin için hayırdır. Öyle şeyler vardır ki sizin hoşunuza gider ama o sizin için şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Hayırla şerri birbirinden ayırdığımız zaman hayrın derecat kazandıran olaylar, şerrin derecat kaybettiren olaylar olduğunu görüyoruz. Öyleyse birisi bir başkasının malını çalınca bundan sevinir ama aslında derecat kaybetmiştir, şer kazanmıştır. Sevindiği şey onun için şerdir. Diğeri malı çalınansa üzülür ama aslında hırsızın kaybettiği dereceler onun sevaphanesine yazılmıştır. Yani derecat kazandırmıştır olay ona. Yani hayra ulaşmıştır malı çalındığı için ama o da üzülür. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor. Birinci basamağı herkes yaşar ve ikinci basamağı herkes geçer. İkinci basamakta Allah Teala tarafından insanlar seçilir. Olayları yaşarlar birinci basamakta. Olaylara karşı davranışlarını ortaya koyarlar. Her sene birkaç defa imtihan edilirler. Ve bu olaylar karşısındaki davranış biçimleri sebebiyle insanlar seçilirler veya seçilmezler. Seçilmeyenler başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak isteyenlerdir sadece. Kalplerinde maraz olanlar, kalplerinde zevk olanlar, kendileri Allah'a ulaşmayı dinlemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan çevirmeyi isteyenler. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü. Allah dilediğini kendisine seçer. Yehti ileyhi men yunib. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse seçiyor. İnsanların %90'dan fazlasını seçiyor. Çünkü onlar başkalarına bir zarar vermeyen insanlar ve kuvvetli bir ihtimalle Allah'a ulaşabilecekler. Sonra
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa ulaşıyor. Dilemeseydi ne olacaktı? Dilemeseydi cehenneme gidecekti. Allah Teala şöyle buyuruyor Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde: İnnel lezîne lâ yercûne likâina ve râdû bil hayâted dünyâ vatmeennü bihâ ellezîne hüm an âyâtinâ gâfilûn ülâike mevâhümün nârü bimâ kânû yeksubûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Bu sebeple gidecekleri yer cehennemdir. Dilemeyenlerin kurtuluşu yok. Peki dileyenler? Bu ayetin tam zıttı, dileyenlerin durumunu Ankebut Suresi'nin 5. ayet-i kerimesi gösteriyor. Allah Teala diyor ki: "Men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhi lâd." Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Hud diyor ki, Hazreti Nuh diyor ki: "Ey kavmim, bu aranızda bulunan amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Onlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Onlar mutlaka hidayete ereceklerdir." Öyleyse üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa çıkar, dilemeyen ikinci basamakta ebediyen kalır. Ne yaparsa yapsın, hangi davranışların sahibi olursa olsun kurtuluşu mümkün değildir. İnsanların %90'dan fazlası cehenneme gidecektir ve 28 basamağın sadece ilk iki tanesini işgal ederler. Geri kalan 26 basamak insanların her devrede %10'dan azını muhtevasını alır. Her kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini işitir, bilir ve görür. İşte üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz ve Allah-u Teala işitiyor, biliyor ve görüyor ve derhal rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Burası dördüncü basamak. Bu tecelliyi insanlarda bulunan engelleri devreden çıkaracak olan bir özellik taşıyor. İnsanların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ikindeti alıyor Allah Teala. Ve görme hassasının üzerindeki perdeyi alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalbindeki ikindeti alıyor ve yerine ifat koyuyor. Ve o kişinin kalbine küfür çıkıp iman giriyor. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanlarda bulunan bu engellerin alınması Allah-u Teala'nın kişiye verdiği furkanlarla son buluyor. Bu furkanlar görmeyi sağlıyor, işitmeyi sağlıyor, idrak etmeyi sağlıyor. Anlaşılan o ki bütün insanlar davete muhatap oluyorlar. Daveti
inkar edenler, davete karşı çıkanlar, başkalarını da Allah'ın yolundan davete karşı çıkmakla kalmayıp men edenler, hepsinin Allah-u Teala uzuvlarında ve hastalarında engeller koyuyor. Özellikle itiraz eden, Resulün söylediklerine itiraz eden herkese bu engeller mutlaka konuluyor. Ve nerede böyle bir şey varsa, karşı çıkılıyorsa, biz senin dediğini yapmayız deniyorsa, bu ifadeyle birlikte olay derhal başlıyor. Allah Teala onları engellerle donatıyor. Ve genel olarak insanların hepsine mutlaka tebliğ ulaşır. Bu tebliğe karşı duyarsız kalanlardan başlayın da karşı gelenlerin mutlaka iki açıdan da, uzuvlar açısından da, hastalar açısından da engelleri var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes de bu engellerden bir grup. Allah'ın davetine icabet etmedikleri için, karşı çıktıkları için Allah-u Teala tarafından oluşturuluyor. Allah'ın davetine icabet etmeyen bütün insanların kör, sağır ve dilsiz olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Doğuştan öyle olduğu için değil, daveti işitmiş ve icabet etmedikleri için. İşte bunların hepsi alınıyor kişiden ve kişi görmeye, işitmeye ve duymaya başlıyor. Bunlar furkanlar. 7 furkan veriliyor ve kişinin her furkanla günahları parça parça örtülüyor. 7 furkanla günahları tamamen örtülmüş oluyor. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz onlara furkanlar veririz ve onların günahlarını örteriz diyor. Allah-u Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde, kendilerine ilim verilenler, onun irşat makamının hak denilen sözlerle hitap ettiğini bilsinler diye diyor. Onların kalplerinde ihbat konulur, muhbit olurlar diyor. Kalplerindeki ekinet olarak ihbatın konulması hali. Ne oluyor böyle bir dizaynda kişinin 7. basamağa gelmesi sağlanmış oluyor. 8. basamakta ilk 7 basamak burada bitiyor. Vel Asr suresinde bu konuda Allah Teala buyuruyor, vel asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar, illellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve Allah Teala onun günahlarını örttü. 7 tane de furkan verdi. Ne oldu? Kişinin cehennemlikken gideceği yer Allah'ın cenneti oldu. Çünkü bu kişinin sevapları günahlarından fazla. Ve geliyoruz 2. 7 basamağa. Bundan sonra ne olur? Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Tegabün suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehti kalbehu. Kim Allah'a amini olursa Allah onun kalbine ulaşır. Kalbine hidayet koyar. Ve bundan sonra ne yapar? Burası 8. basamak. 9. basamakta Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin
33. ayet-i kerimesi, onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, Allah, onların kalpleri Allah'a çevrilir. İşte gaybde Rahman'a, Allah'a huşu duyanların kalbini Allah Teala bizatihi o kalbe ulaşarak, kalbi evvela kişinin kalbiyle kendisinin arasına giriyor. Ondan sonra da kişinin kalbini, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Artık o kişi kalbi Allah'a dönük bir kişidir. Peki bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? Bundan sonra En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami diyor Allah Teala. Ne zaman ki Allah kişiyi kendisine ulaştırmayı diler, o zaman onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bunu gerçekleştiriyor. Kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Bu noktada kişi zikir yapsa, 10. basamakta kişinin kalbini Allah Teala yardı, göğsünü yardı, kalbine giden bir yol açtı. Kişi zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiği zaman Allah'ın katından gelen rahmet lefaz nurları o kişinin göğsüne gelecektir. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbe ulaşacaktır. Ama fazıllar kalbin içine giremezler. Çünkü kalpte henüz bir çekim gücü yok. Fazılları içine çekecek olan bir güç yok. Ama rahmet nurları burada o kalbin içine doğru girerler. Ve kalbin içinde %1, daha sonra da %1 daha nur birikimi olur. Neyle olur? Zikirle. İşte 10. basamakta göğsümüzden kalbimize Allah Teala yol açıyor. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre ve Allah Teala bu açılan yoldan giren kalp konusunda Sümer 22'de diyor ki hiç kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş kişiyle Allah'ın göğsünü yararak göğsünden kalbine nur ulaştırdığı kişi aynı olur mu diyor. Kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine Allah Teala nur ulaştırıyor. 11. basamakta kişinin göğsünden kalbine nur ulaşıyor. Zikir yapıyor. Ve nur göğsünden kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbin içine giriyor. Ve ne oluyor? Bu eğer nurlar %2'yi bulursa o zaman o kişiyi Allah-u Teala huşuya ulaşmış kabul ediyor. Hadid suresi 16. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde haktan inen Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle haktan inen nurla, haktan inen şeyle ki bu rahmet nuru, rahmetle faz beraber geliyorlar. Ama sadece rahmet fonksiyonel, rahmet giriyor kalbe %1 derken %2 yerleşiyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. O ikinci huşu. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynı
açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlamış ama sadece rahmet nurları kalbe girebiliyor. Ve ikiyi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olursa ne olur? Huşu sahibi olursa kişi mürşidini, Allah'tan istemek hakkını kazanır. İşte Allah-u Teala bu cümleden olarak açık bir şekilde bir hususu söylüyor. Diyor ki Vestainu, Bakara suresi 45 ve 46. ayetler. Vestainu bis sabr ve salatı inneha lekibiretun illa alel haşiyin. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, İstihaneyi isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu Allah'tan sorun. Üzerimize farz mı? Farz. Çünkü Allah Teala Maide 35'te diyor ki: Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amene olanlar, takva sahibi olun. Yani yeni bir işlev yaparak ne yapacaklar? Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki: Alallahu kastü sebili. Sebillerin, mürşitlerin tayini, tespiti Allah'a aittir. Her mürşidin bulunduğu yerden devrin imamın dergahına uzanan bir yol var. Ve o yolun sahipleri Allah Teala tarafından biliniyor. Kim size uygunsa onu Allah Teala seçecek. Onun için Allah'tan sormanız lazım. Nasıl soracaksınız? İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala: Vestaînü bis sabr ve salatı innehu lekebîretun illâ alel hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Ey amin olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Sonra da buyuruyor ki Allah Teala: Bu zor iştir. Kebiretün, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor bir iş, büyük bir iş değildir. Kimdir huşu sahipleri? O huşu sahipleri ki diyor Allah Teala, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar. Ruhlarının ölümden sonra da Allah'a döneceğine muhakkak surette inanırlar diyor. Öyleyse öyle bir inanç ki bu kişi, huşuya ulaşan kişi, ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin. Burası 13. basamak. O kişi hacet namazını kıldığı gece, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılıyor kişi, hacet namazının neticesinde Allah ona mürşidini mutlaka gösteriyor. Ve kişi gidiyor, mürşidine ulaşıyor. Bu noktaya kadar bu kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan aldı. Ve bundan sonra mürşidine ulaşınca 7 tane de nimet alacak. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Allah'ın katından gönderilen ruh devrin imamına ait. Ruh geliyor, kişinin başının üzerine yerleşiyor. Ve kişinin ruhuna diyor ki: senin Allah'a ulaşma günün geldi. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Devrin imamının ruhunu gönderir. O kişinin ruhuna senin yevmit talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi, zamanın geldi desin diye diyor. Diyerek onu uyarsın diye. Bütün zamanlarda hep devrin imamları mutlaka hayatta olanlardan seçilir. Ve o kişinin ruhu günde 1000 kişi tabi olsa her birinin başının üzerine gelip yerleşir. Eğer tabiyet bu standartlarda ihsanla yapılmışsa.
Kim Allah'tan 12 tane ihsan alarak mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa o ihsanla tabi olmuştur. Peki üçüncü işlem nedir? Üçüncü işlem o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazması. Başın üzerine devrin imamını gönderiyor, kalbinin içine imanı yazıyor. Devrin imamı da o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini söylüyor. Ruh vücuttan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. O kadar mı? O kadar değil. O kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Furkan 69'daki günahkarlardan bahseden Allah Teala, onların cehennemde bulunduğundan bahseden Allah Teala, Furkan 70'te diyor ki, ama kim tövbe eder de, irşat makamının önünde tövbe eder de, mümin olursa, amin olursa ve nefs tezkiyesine amilü salihata başlarsa, onlar hariç diyor, onlar cehenneme girmezler. Allah onların günahlarını, seyyiatini sevaba, hasenata çevirir diyor. Kaybettikleri dereceleri, kazandıkları dereceler haline getirir. Bu kadar mı? Hayır, Allah onunla da yetinmiyor. O güne kadar o kişiye 1'e 10 verirken, o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor. Kişinin ruhu 1. kata kadar ulaştığında hep bu 1'e 100 devam ediyor. Ne zaman 2. kata ulaşırsa 1'e 200 oluyor. Ruh yükseldikçe 7 tane gök katında 1'e 300, 400, 500, 600, 700 kata kadar çıkartıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeye, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. İşte bu vetreden bahsediyor. Sonra o kişinin zikir yapması ve nefsini tezkiye etmesi söz konusu. Zikir sebebiyle o kişinin göğsüne gelen nurlar göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısının üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat nurları mührü zulmani kapıya kadar indiriyor kalpte. O kapı kilitleniyor ve kalbi birkaç dakika içinde Allah'ın nurları işgal ediyor. Kalbe iman kelimesi yazılmıştır. Bu iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. Çünkü fazılların manyetik alanıyla iman kelimesinin manyetik alanı ters. Biri kuzey, biri güney kutbu. Bu sebeple birbirlerini çekiyorlar. Sabit olan iman kelimesi olduğu için iman kelimesinin etrafına fazıllar toplanmaya başlıyor. Onların toplandığı alana karanlıklar gelip de yaklaşamıyor, tesir edemiyor. Ve nefs tezkiyesi %1, %2 derken o kişinin kalbinde başlangıçta %2 rahmet nuru birikmişti. Şimdi ilk %7 nur birikiminde nefs-i emareye ulaşır kişi. Nefs-i emare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَتِنْ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rab, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Ve bu tecelli nefsinizin kalbine o nurların gelmesine sebebiyet veren aynı tecellidir. Kalbinize ulaşan nurlar yavaş yavaş birikmeye başlıyor. %7'ye kadar nefsi emare desiniz. Nefsi emare bu ayet-i kerimede anlatılıyor. %7'den %14'e kadar geçen zamanın sonunda ruhunuz 2. gök katına yükseliyor ve nefsi levvamedesiniz. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Levvam etmek kınamak demek. Nefsinizi kınıyorsunuz yaptığı hatalar dolayısıyla. Nefsiniz fizik vücudunuzda bir emanettir, bir rehinedir. Ruhunuzsa emanet. Emanet vücudunuzdan ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. Böyle bir dizaynda ruhunuzun Allah'a doğru yaptığı yolculuk, Allah'a ulaşmakla son bulacak. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın size nasip kılacağı şey, ruhunuzun Allah'a ulaşması. Bunun için 7 katlık bir yolculuk yapmak durumunda ve
nefsiniz her %7 aklanmada bir gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibi. Böylece nefsinizin kalbine gelen Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde toplanıyor ve rahmet birikimi sadece %2 oluyor. Fazıllar %98 oluşturacak. %100 nur dolduğu zaman nefsinizin kalbine. Devamlı olarak nefsinizin kalbindeki nurlar artıyor, artıyor, artıyor. İşte böyle bir dizaynda ikinci kata ulaşan ruhunuz birinci katta sadece bir yeşillik, yeşil saha üzerinde seccadelerde secde eder. İkinci kata ulaşabildiği zaman suvarılma havuzlarına ulaşılır. Suvarılma havuzlarında ruhlar birer havuzların içine girerler. Havuzlar yerden yükselen şeffaf havuzlardır. Suvarılma havuzlarına giren herkes net olarak görünür. Elbiseler, atlas elbiseler hiç ıslanmaz ama kişi suvarılır. Çok büyük bir salonun dış çeperinden tamamen camdır. Oradan içerisini görürsünüz ki içeride ruhlar o suvarılma havuzlarında suvarılır. Burası ikinci gök katı. Sonra üçüncü gök katına ulaşacaksınız. Ruhunuz üçüncü defa %7 fazla birikiminde ruhunuz üçüncü gök katına ulaşır. Üçüncü gök katının kapısını açar nefs ona. Ruhunuz üçüncü gök katında katına ulaştığı zaman burası nefsi mülhimedir. Artık Allah'tan ilham almaya başlamışsınızdır. Allah Teala Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْفَاهَا diyor. 7. ayet-i kerime ve nefsin ve ma sevvaha فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْفَاهَا 8. ayet-i kerime قَدْ اَفْلَهَا مَنْ زَكَّهَا 9. ayet-i kerime o nefse ve onu sevva edene, sevva eden Allah Teala ona takvası da fücuru da ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında burası üçüncü gök katına doğru yol alacağınız yerdir. Buradan yükselenler dikey bir yolculukla üçüncü gök katına ulaşırlar. Üçüncü gök katında iki katlı bir evle mescit arası görüntüde bir yer. Eve daha çok benziyor. İki katında da secde yapılıyor. Ama oradan çıkanlar avluda mihenk menfezine ulaşıyorlar. Mihenk menfezi üçüncü gök katını dördüncü gök katına bağlayan bir madeni silindir. İçi boş, içeri giren sonsuz hızla bir üst kata doğru yukarı çıkıyor. Bir sonra giren onun ayaklarının altında yolculuk yapıyor. Daha sonra giren de onun ayaklarının altında. Herkes birbirinin ayaklarının altında yolculuk yapıyor. Hiç kimsenin başı, hiç kimsenin ayağına değmez. Zaten değse de ayakların altı tertemizdir. Ayaklar da çok ince deriden uçları yukarıya doğru kalkık çarklar var. Ve yukarıya yapılan yolculukta bu nefs-i mülhime söylediğimiz şekilde anlatılıyor. Burası nefs-i mülhimedir. Dördüncü kata ulaştığınız zaman Beytül Makdes'in aslındasınız. Orada secde ediyorsunuz. Kubbeden beşinci kata yükseliyorsunuz. Dördüncü kata ulaşanların nefslerinin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimi hasıl oluyor. Burası için Allah Teala nefsi mutmainne diyor.
Ela bi zikrullahi tatmainul kulub buyuruyor. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor. Rad 28. Fecr 27'de ise diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs diyor. Nefsin mutmain olduğu nokta. Artık kişi hırs adı verilen afete yenilmiyor. Nefsinin kalbi henüz afetler, hasretlerle dolmadı faziletlerle. Ama bu noktada o kişi artık hırsını yenebilmiş durumda. Allah'ın verdiklerini yeterli buluyor. Burası dördüncü gökkatı. Beşinci gökkatında kişi Allah'tan razı olur. Burası raziye makamıdır. Radiyeten vardiyeh buyuruyor Allah Teala Fecr 28'de. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Bir sonraki kademede ruh 6. gök katına ulaştığı zaman Allah da ondan razı oluyor. Kişi önce Allah'ın rızasını Allah'tan razı oluyor. Ondan sonra da Allah'ın rızasını kazanıyor. Ve bu şarta bağlı olarak nefsin Allah'a dönmesi söz konusu. Fecr 27, 28, 29, 30'da Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Böylece ruha sesleniyor. Böylece ey ruh, sen de Rabbine ulaş. Rabbine rücu et, geri dön, ulaş. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Hangi kullar bunlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmış olan kulların arasına gir. Ve tuli cenneti ve cennetime gir. İşte burası 6. gök katı. 5. katta Beytül Haram'ın aslına ulaşılır, secde edilir. 6. katta ise sıbkatullah olma mahali vardır. Burası nevi şahsına münasır bir yer. Dışarısı loş, içerisi aydınlık. İçeriden dışarıya beyaz bir nur aydınlığı çıkıyor. Kapı ise, yani giriş yeri, bir kapısı olmayan bir giriş yeri ama bir insan silüeti şeklinde. Kapının ilgi çekici tarafı, uzun boylu birisi girdiği zaman kapı büyüyor, kısa birisi girdiği zaman kapı küçülüyor. Herkesin çevre boyutunu alarak kapı şekilleniyor. Devamlı şekil değiştiriyor kapı. Büyüyen ve küçülen bir kapı türü. Otomatik. Oradaki nurlar kişilerin yüzlerini boyuyor. Çok açık yeşil beyaza ve yüzler çatlıyor. Yüzler tedavi ediliyor ve eller, yüzler, ayaklar sonra da oradan aşağı iniliyor. Çatlamayan 7. gök katına çıkabiliyor. 7. gök katına çıkmak için bir kılıç veriliyor. Kişinin ruhu 7. gök katına ulaşıyor ve 7. gök katının altın kapısına, oradaki altın zincire bir defa kılıçla vuruyor. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Arkadaki altın kapı otomatik olarak açılıyor. Kişi elindeki kılıçla fetih kapısından içeriye giriyor. Burası 7. katın fethi noktası. Yukarı çıkmak için yol yok. Tavandan geçiliyor. Tavan geçirgen bir tavan. İnsan ruhu oradan yukarıya çıkabiliyor. Sol tarafınız geçmişiniz taş bir duvar. Taşlar üst üste konularak yapılmış. Sıva yok. Sağ tarafınıza döndüğünüz zaman kader hücrelerini göreceksiniz. Altıgen şeklinde her biri. Herkesin kader hücresi tek bir sıra oluşturuyor. Ve ta Ümmül Kitap'a kadar sizi ulaştırıyor. Ümmül Kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor.
altında da Devrin İmamı, 31 tarafında, 31 tarafında 60 kişiye o Ümmül Kitap hakkında ders veriyor. Ümmül Kitap'ta Allah'ın bütün indirdiği kitaplar, ister şeriat kitabı olsun, ister sohbet kitabı olsun, hepsi orada bir tek ciltte toplanmış. Bir sonraki alem, burası ikinci alem, üçüncü alem, Kudret Denizi. O denizde Allah Teala size çeşitli işlevler yaptırıyor. Dördüncü alem, Makam-ı Mahmud. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe ve etrafındaki cihare, yâr-ı güzin, yani dört halife, ondan sonra da sahabeler ve ileri gelenler bulunuyor. Bundan sonra Divan-ı Salihine ulaşılıyor. Divan-ı Salih bir cami hüviyetinde yapılmış. Yüksek, dairesel bir cami ve katlarda dairesel ve en üst kat Divan-ı Salih'in yeri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen gidip orada başkanlık yapıyor. Divan-ı Salih'inden sonra gidilen yer zikir hücreleri. 2 metre 20 santim veya 30 santim yüksekliğinde deniz anasına benzeyen dairesel, şeffaf küreler ve içinde yüzlerce insan ruhu zikir yapıyor. Tesbih, elindeki tesbih ile kalpler üzerinde zikir yapıyorlar. Bir gün bu zikir yapanlardan birinin zikri tamamlanıyor. O kişi uçarak oradan ayrılıyor. Sitret-i Münteha'ya ulaşıyor. İndi İlahi'nin en yüksek noktası. Oraya ulaşan kişi oradan Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaştığı zaman burası 21. basamaktır. Yolculuk 14. basamaktan başlar. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 kat yükselir. 21. basamakta Allah'a ulaşır. Sonra ne olur? Sonra ruh Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamaktır. Kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar %49'a ulaşmıştır Allah'a ulaştığı zaman. Rahmet de %2. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51. Burada artık o kişinin kalbinin aydınlığı karanlığını aşıyor. Şeytanın hakimiyet alanı, tesir alanı sadece afetleridir. Çünkü afetler şeytanın arzusuna göre dizayn edilmiştir. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiklerini işleyen hüviyetler. Ve artık şeytanın emrine itaat eden kesim, nefsin kalbinde %100'den %49'a düşmüştür. Üstünlük artık şeytanda değildir. Üstünlük Allah'ın nurlarındadır. Kalbin %50'den fazlası nurlanmış durumda. Ruhunsa zaten %100'ü nur. Ruh %100 hasletlerden oluşur. Nefs de %100 afetlerden oluşurken zaman içerisinde bu %100 afet %49'a düşmüştür. Kişi velayetin ilk makamı olan fena makamına ulaşmıştır. Fena fillah. Allah'ın zatında ifne olmuştur, yok olmuştur ruh. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra o kişi zikrini artıracaktır. Allah ona bir taht verecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre bir altın taht. Bu Allah'ın katında baki olmak demektir. Kişinin kalbindeki nur %51'den 61'e çıkar fena makamında. Burası beka makamında, taht verildiği makamda ise 61'den 71'e kadar devam eder. 71 olduğu nokta
zikrimizin günün yarısını açtığı noktadır. Burada kişi zahit olur, zühd makamının sahibi olur. Hiç kimsenin kalbindeki nurlar günün yarısını zikir açmadıkça %70'i aşamaz. Ve %71'e ulaşan nurlar bu istikamette bir hedefi artık simgeliyor. Bundan sonrası fizik vücudun teslimidir. Zühd makamı Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler, bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar buyuruyor Allah-u Teala. İşte

Bu teslimle Allah'a ulaşmayı dileme, ruhun Allah'a ulaşması, mürşide ulaşmak ikinci kademe, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kademe, fizik vücudun teslimi dördüncü kademe. Öyleyse dört tane safha geçti. Allah'a ulaşmayı dileme safhası, mürşide ulaşma safhası, ruhu Allah'a ulaştırma safhası, fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete sokarak Allah'a teslim etme safhası. Bundan sonra ne olur? Kişi daimi zikre ulaşır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulul elbab olmuştur. Lüplerin sahipleri olmuştur. O kişi 7 tane faktörün sahibi olur. Daimi zikrin sahibidir. 1. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. 2. Kalp gözü açılmıştır. 3. Kalp kulağı açılmıştır. 4. O kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah'la rahat bir konuşmanın içerisine artık girebilir. O kişi ehli hayır olmuştur. Daimi zikre ulaştığı için her an derecat kazanmaktadır. Hayır derecat kazanmaktır Kur'an-ı Kerim'e göre. Ve o kişi ehli hüküm olmuştur, ehli hikmet olmuştur. Burası ulul-elbab makamıdır. Burada kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. 26. basamak. Ne zaman göklerin melekûtu birinci kattan başlayarak demin anlattığımız katlardaki olaylar gösterilmeye başlanırsa kişiye, o zaman kişi ihlas makamının sahibidir. Ve İhlas makamı 27. basamağı ifade eder. Burada 7 kat göklerin melekûtu gösterilir kişiye. Bundan sonra bu kişi 7. gök katının sitretül müntahası kendisine gösterildiği zaman ihlas makamını bitirir. İhlas makamının bitirilişiyle o kişi tövbe-i nasuha davet edilir Allah Teala tarafından. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir kişi. Bu noktadan sonra bu tövbe-i nasuh salah makamının birinci kademesidir. Sonra kişinin günahları örtülür. Sonra Allah Teala o kişinin başının üzerine salah nurunu gönderir. Sonra günahları sevaba çevrilir. Salah makamının dört kademesi. Burada o kişi irşada ulaşır. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Allah Teala diyor ki Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin taleplerinize uysaydı bundan büyük zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Ve imanla sizin kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Bundan sonra Allah Teala o kişinin iradesini teslim alacaktır. İrade de Allah-u Teala'ya teslim edilecektir. Böylece kişi hakka tukatiyi, takvanın sahibi olacak. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Böylece teslimler tamamlanacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle İrşat makamının sahibi oldular. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde her şeyin en güzel olacağı bir ortamda kişi Allah'ın iradesine iradesi bağlanır ve Allah Teala onun başının üzerine kendi ruhunu gönderir. O kişinin ruhunu da gönderir. Böylece kişinin başının üzerindeki nurlar tamamlanır.
bütün sahabe

Evet, makamının sahibi olmuşlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu gösteriyor net olarak. Diyor ki Allah Teala o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da, bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. İşte ister ensar olsun ister macirin hepsine tabi olunduğunu kesinlikle gösteriyor ayet-i kerime. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. Öyleyse hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Hepsi tabi oldular. Zaten bunda bir ihtilaf yok. Ama Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onların ellerinin üzerinde tabi oldukları zaman Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe tabi olmuşlar. Üçüncü kademe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Zümer 18. Onların hepsi hidayet erdiler diyor Allah Teala. Sonra dördüncü kademe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran 20. Habibim de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Nefslerini teslim etmişler mi? Evet. Kim daimi zikre ulaşırsa o nefs teslimi yapmıştır. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı hepsinin ullelbap oluşuyla belli. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. İrşada ulaşmışlar mı? Demin söylemiştik. Hepsi irşada ulaşmış. Zariyat Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Peki hepsi daimi zikre ulaştıktan sonra irşat makamına tayin edilmişler mi? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi de bunu garanti ediyor. Öyleyse Kur'an'daki İslam 7 safa gösterir. 4 tane de teslim içerir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi. Gördük ki bütün sahabe 7 safayı da gerçekleştirmişler. 4 tane teslimi de gerçekleştirmişler. Allah Teala'nın hepinizi bu 7 safanın ötesine geçirerek 7 safayı da tamamlatarak iradenin teslimine kadar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileriz. Ve Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Biliyorsunuz ki Allah Teala biz insanlardan sadece bir tek şey ister, mutlu olmamızı. Mutlu olmamızın yolu ise Allah'a yakın olmaktır. Allah'a yakınlık arttıkça, yani Allah'ın bize olan sevgisi çoğaldıkça mutluluk artar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar için mutluluk hiçbir şekilde mümkün değildir. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mutluluk onlarındır. Bu mutluluğun ilk safhasıdır. Kişi ruhunu, bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle, Allah'ın kendisinde bulunan, bu kişide bulunan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse mutluluğa ilk adımını atmış olur. Ve bu mutluluk 7 safhada artarak devam edecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, yani ne yapacak? Gece 12'den sonra hacet namazını kılacak. Şimdiki saatte saat 1'den sonra, yani mürşidini soracak Allah-u Teala'dan ve Allah-u Teala ona gerçekten Allah'a ulaşmayı denemişse birkaç defa kıldığı takdirde mutlaka mürşidini gösterecektir. Ola ki kişi başta Allah'a ulaşmayı dilemiştir ama bu surete katten olmayan bir dileme olabilir. O zaman Allah Teala mürşit falan göstermez. Ama kalbi bir taleple kim Allah Teala'dan mürşidini sorarsa Allah Teala mutlaka gösterir. Bu kişinin kalbi talepte bulunmasının arkasında mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekir. Bu olmazsa olmaz şartıdır. Tasavvufun, yani Kur'an-ı Kerim'in, ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum, tasavvuf eşittir Kur'an-ı Kerim. Tasavvuf, Kur'an-ı Kerim'in bütününün yaşanmasıdır. Tekrar ediyorum, tasavvuf, Kur'an'ın bütününün yaşanmasıdır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Allah Teala mürşidinize tabi olmanızı ister. 2. Bu noktada ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah Teala ruhunuzun kendi zatına ulaştırılmasını ister. 3. Bu başlangıçtaki 3 safha Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutluluğun yarısını hak etmiştir. Ne zaman elde edecektir? O anda değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah Teala mutluluğu verecektir. Ama mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi başlayacaktır. Ve kişi Allah Teala tarafından Allah'a ulaşmayı dilediği anda bir koruma altına alınacaktır. Öyle bir koruma ki şeytanın o kişiye, ruhu Allah'a ulaşana kadar hiçbir tesir etmesi mümkün değildir. İşte böyle bir ortamda, o tesirin mevcut olmadığı bir ortamda kişi Allah'a ulaşmayı diler. Yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı. Biliyorsunuz ki Allah Teala
Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kullarından, o sonsuz sayıdaki kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları, sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse ilk hareket, ilk adım bizden geliyor. Biz Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Dilemişsek mutlaka Allah'a Teala bizi kendisine ulaştıracaktır. Her şey bizim böyle bir dileğin sahibi olmamıza bağlanmış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizlere bir sözümüz yok. Çünkü mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştıracaksınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğinizde birinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Bize tabi olduğunuz anda ya da size Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşit her an başka birisi de olabilir. Ona ulaştığınız takdirde, tabi olduğunuz takdirde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra Allah-u Teala ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yedi katlık bir yolculukla ruhunuz Allah'a ulaşacak. Ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Bu muhteva içerisinde nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuş olacak. Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman kalbiniz %100 afetlerle doluydu. Dilemeden evvel hep öyledir. Dilediğiniz anda hemen değişikliğe uğramazsınız. Kalbiniz yine %100 afetlerle doludur. Ama şeytanın sizi mutsuz etmesi için size ulaşabilmesi lazım. Allah Teala şeytandan bu imkanı alır. Şeytan artık size hiçbir şekilde tesir edemez. Ta ki ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırırsınız. Bunun için mürşidiniz, mürşit arzusu oluşturur Allah Teala iç dünyanızda. Mürşit özlemeyi çekersiniz. Bir de Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidinizi sorarsınız. Taviyetinizle ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ve taviyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzu terk eder. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Allah-u Teala'dan gelen rahmet, fazl ve salavat isimli başlangıçtaki %2 rahmet. Sonra da fazıl nurlarını getiren, önce rahmeti, sonra salavat, sonra fazlı getiren salavat nurları devamlı siz zikir yaptıkça kalbinize %2 rahmeti getirdikten sonra artık rahmet getirmez, fazıl getirmeye başlar. İşte nefsinizin kalbindeki bu fazıllar çok önemlidir. Çünkü bunların her %7'lik birikiminde ruhunuz bir gök katının gök kapısını ancak açabilir. Ne zaman nefsiniz %7 fazıl nuruyla dolarsa %2 rahmet nurundan sonra uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısı açılır. Ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne zaman ikinci defa %7 fazıl birikimi nefsinizin kalbinde oluşmuşsa ikinci gök katının kapılarını açar Allah Teala. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseye gök kapıları açılmaz diyor Allah Teala. Gök kapılarının açılabilmesi mutlak olarak o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine, sonra da bu o
birinci gökkatının açılmasına sebebiyet verir. Mürşidine kalbinde %2 rahmet birikimine sebebiyet verir. Ne zaman kişi mürşidine ulaşıp da tabi olursa, bu noktadan itibaren vücudundan ayrılan ruhu seyri sülüke başlar. Birinci gök katının açılabilmesi, kişinin kalbindeki %2 rahmet birikiminden sonra o kişinin zikre başlamasıyla mümkündür. Zikir, nefsinin kalbine rahmet nefas, evvela %2 rahmet getirir talavat nurları, sonra %7, %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşan fazıl nurları o kişinin kalbine ulaşır. Kim %7 fazlın sahibi olursa otomatik kumandalı sistem birinci gök katının kapısını açar. Kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına kadar çıkabilir. Orada bekleyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluğun ilk %7'lik kesimidir. %2 rahmet nurunu bir tarafa bırakalım. 7 defa kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşecektir. Ve kişi giderek daha mutlu bir insan olacaktır. Ve de olay tamamlandı, ruh birinci gök katında. İkinci bir %7 nur birikimi. Birinci kademede nefsi emare aşılmıştır. İkinci kademede nefsi levame aşılacaktır. Ruh ikinci kata ulaşır. Üçüncü kademede nefsi mülhime aşılacaktır. Allah'tan ilham almaya başlayabilen bir nefs. Dördüncü katta nefsi mutmainne aşılacaktır. Beşinci katta nefsi mardiye, altıncı katta nefsi beşinci katta nefsi raziye, Allah'tan razı olacaksınız. Altıncı katta nefsi mardiye, Allah da sizden razı olacak. Ve yedinci gök katı nefsi tezkiyedir. Yedinci gök katında 7 tane alem geçen nefsiniz, affedersiniz ruhunuz demek istedik. 7 tane alem geçen ruhunuz son kademede zikir hücrelerinde zikir sayısını tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaşmak üzere sitret-i müntahaya vasıl olur ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah yokluktadır. Yokluğa ulaşır. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala herkesin kendisine ulaşmasını ve herkese bu 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. 2 de rahmet birikimi %51 eder. Kişinin nefsinin başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsi %51. Afetlerin tam karşı olan %2 rahmet, %49 fazılla donanmıştır. Yani o kişi %51 oranında Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek ister. %51 oranında insanlara yardım etmeyi ister. Nefsin kalbi güzelliklerle doludur. Ve bu kişi hayatının %50'den fazlasını mutlulukla geçirecektir. Kişi bu seviyeye ulaştı, burada kaldı diyelim. 7 tane gök katını aştı, ruhunu Allah'a ulaştırdı ve de bu seviyeyi korudu. O andaki zikir seviyesi 3-4 saatlik bir zikirdir. Bu seviyeyi korudu. Allah Teala bu kişiye ne ihsan etmiştir? 1. Dünya mutluluğunun %51'ini. Neden? Çünkü nefsimizin kalbindeki
hasnetler ve fazıllarla, yani nefsimizin kalbine sonradan bizim zikrimizle Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazıllarla, %2 rahmet, %49 fazılla, o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla donanmıştır. Bunun manası, o kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşayacaktır. %51'ini. Yani hayatı %51, %50'den daha fazla mutlu olarak geçecektir. Ama mutsuzluk da ona yakın bir seviyede, %49 seviyesinde kişiyi sık sık yakalayıp huzursuz edecektir. Bu dünya hayatındaki %49-51'lik denge. Ama ya ahiret saadeti? Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an bir defa daha söylüyorum. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Cehennemden kurtulmuştur. Cehenneme gidecek olanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerdir. Allah-u Teala Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama o dalalette olanlarla, olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları, yani onların ruhunu kendisine ulaştırır. Onları dediği şey Allah-u Teala'nın o kişiye üfürdüğü ruhun Allah'a geri dönüşüdür. O kişinin Allah'ın o kişiye üflediği ruhtur. O kişiyi kendisine ulaştırır. Yani o kişideki Allah kendi ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizi mutlu etmek istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı istiyor. O her şeye kadirdir. Her şeyin en güzeli sizindir. Ve nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu noktada Allah'ın yardımı sona erer. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolu olduğu için siz dünya mutluluğunun yarısını elde etmişsinizdir. Yarı yarıya mutlu bir dünya hayatına razıysanız bu sizi kurtarır. Cehennemden kurtarır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Bir insan Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra ölse o birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini acaba daha nasıl anlatabiliriz? Bir insanın sadece bir tek dileği Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi. Sadece bu kadar. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden kurtarıyor, cennetin birinci katına sahip kılıyor. Öyle bir dilekte bulundu kişi, öldü. Bu kişinin gideceği yer cennettir. Mutlaka Allah'ın cennetine gider kıyametten sonra. Sevgili kardeşlerim, sonsuz bir hayatın sahibi olduğunuzu hiç unutmayın. Bu dünya geçici bir yerdir. İnsan ne kadar yaşar? 70 sene, 80 sene, 100 sene, 150 sene pekala. Ama ölür. Bu fizik vücut bir gün ölecektir. Herkes ölümü tadıcıdır diyor Allah-u Teala. Her nefis ölümü tadıcıdır diyor. Nefs ölen değildir, ölümü tadandır. Ölüm fizik vücudun ölümüdür. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı diledi,
Tamam. Cehennemden kurtuldu. Nefsinin kalbi her kademede %7 nurlandı. Mürşidine ulaştıktan sonra. Ve 7 tane gök katını açtı. 7 defa 7 %49 eder. Başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber nefsinin kalbi %51 nurla doldu. Bunun manası o kişi %51 mutluluğu yaşayacaktır dünya hayatında. Dünya hayatında %51 mutluluk, cennet hayatında ise 3. kat cennet, bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilir. Karşılıksız verilir. Ama bir şartı var Allah-u Teala'nın. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Başka bir şey yapmanız gerekmiyor. Ne yapmanız lazımsa Allah-u Teala size yaptıracaktır. Sanki otomatik olarak kurulmuş bir oyuncak gibi Allah-u Teala sizi kendisine ulaşmak için hazırlayacaktır. Size namazı sevdirecektir. Size orucu sevdirecektir. Size zekat vermeyi sevdirecektir. Size haccı sevdirecektir. Size ibadetleri sevdirecektir. Ve özellikle zikir yapmayı sevdirecektir. Zikir yapmak sizin için doyulmaz bir zevk olacaktır. Çünkü kalp gözünüzün zikir yaparken açıldığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünün açılması bir insan için mutlulukların çok önemli bir parçasıdır. Ondan evvel kalp gözü diye bir gözünüzün olduğunu belki de hiç bilmeden yaşarsınız. Ama açıldığı zaman bu gözlerinizi kapasanız da o kalbinizin gördüğü şeyleri görmekte devam ederseniz, açtığınız zaman da Hazreti Ali'ye bir bedevi geliyor, diyor ki senin benden ne farkın var ki? O da diyor ki gözlerini kapat. Kapattım diyor. Ne görüyorsun diyor. Hiçbir şey görmüyorum. İşte diyor ben gözlerim kapalıyken de görüyorum. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırıyor. Namaz kıldırırken bir anda namazı bırakıyor. Cebel ya Ali diyor. Cebel dağ demek. Yüksek sesle bağırıyor. Ve ertesi gün dönen Hazreti Ali diyor ki tam diyor biz düşman tarafından sarılacakken diyor senin sesini duyduk. Ya Ali dağa doğru kaç. Dağ tarafına kaç. Dağ. Ve diyor dağa ulaştık. Onlar bize bir şey yapamadılar. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'den çok uzak bir yerde o sırada. Ama sesini Allah oraya ulaştırıyor. Hazreti Ali'ye de o sesi duyuran gene Allah. Öyleyse etrafınızda her an fizik ötesi bir şeyler cereyan edebilir. Buna hiç şaşmayın. Layık olana Allah-u Teala 7 tane gök katını birer birer gösterir. Hele o kişi iradesini de Allah'a teslim ederse kolay kolay herkesin hiç göremeyeceği Allah'ın zatını da görür. Kim ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim ederse 7 gök katını mutlaka görür. Ama Allah'ın zatını görebilmek iradenin teslimine bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak mutlu olmanın tabanıdır, temelidir.
Ne zaman kendiniz için değil de başka insanları mutlu etmek için yaşamaya başlarsanız, o zaman Allah için yaşıyorsunuz demektir. Allah için yaşamaksa mutluluğun, dünya mutluluğunun temelidir. O zaman başka insanlara hayatınızı hasredersiniz. Her şeyinizi başka insanların mutluluğuna adarsınız. Onlar için yaşamaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu karşılıksız bırakmaz. Zaten başka insanlar için yaşamaya başlamakla Allah yolunda tekamül etmek, kemal derecelerinde yükselmek demek. Kemal kelimesi, tekamül kelimesi, kamil kelimesi, ikmal kelimesi, kemalat kelimesi hep aynı kökten gelir. Kef, mim, lam. Bu muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, kemal dereceniz arttıkça gök katlarını çıkarsınız. Başka bir ifade kullanalım. Ruhunuz gök katlarını aştıkça kemal dereceleriniz artar. Niçin artar? Çünkü nefsinizin kalbinde her seferinde %7 afet gidiyor ve yerine %7 fazıl nuru geliyor. Kemalat, kemal derecelerinin sahibi olmak, nefsinizin kalbinin nurlarla dolu olmasıyla, nurlarındaki oranla aynı oranda gelişir. Bir insanın 7 kademede %7 nur birikimini sağlaması, %2 de başlangıçtaki rahmet nuruyla beraber nefsinin kalbinin %51 olması, o kişinin kemalatının yarıyı aşması demektir. Ne zaman ki o kişinin kalbi daimi zikre ulaşır, %100 nurla dolur, o kişi ullelbap makamındadır. Sonu mudur yolun? Hayır, değildir. Bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirecektir ve muhlislerden olacaktır. Fizik vücudunu teslim eden kişi muhsinlerden olmuştur. Allah-u Teala'dan fizik vücudunu teslim ederek fizik vücudunun teslimi konusundaki ihsanı almıştır. Bu sebeple adına muhsin denir. İhsanı alan, ihsanın sahibi muhsin olan kişi. Sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Bu onun muhlis olmasını sağlar. Bu lelvap makamının bir üstündeki makamdır. Her ikisi de daimi zikrin sahibidir. Ama muhlisler muhsin olduktan sonra affedersiniz. Muhlisler ullelbap olduktan sonra bir makam yükselen ve tövbe-i nasuha davet edilenlerdir. Bunun ötesi var mıdır? Vardır. Salihler. Bundan sonra Allah Teala o kişinin günahlarını örter. O kişinin başının üzerine kendi ruhunu, o kişinin ruhunu gönderir. O kişinin günahlarını bir de sevaba çevirir. Bu ikinci defa günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi işlemidir. Birincisi, mürşidinize tabi olduğunuz noktada gerçekleşir. Bu ikincisidir. İkincisi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir.
Kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu zaman onun günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. Affetmek söz konusu değil. Affetmenin iki katı. Günahların affedilmesi, bir defa daha affedilmesi, günahın sevaba çevrilmesidir. Allah Teala, sevgili kardeşlerim, bir hiç sebebiyle ne kadar büyük ihsanlarda bulunuyor bizlere. Bu ihsanları kendi muhtevası içinde düşünelim. O Allah'tır. Her şeyin en güzelini insan için hazırlamıştır. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat içinde Allah'ın en çok sevdiği insandır ve açıkça söylüyor. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Üstün insan. Kimdir üstün insan? Diğer bütün insanları alın. Üstünlüğün elde edildiği nokta Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda siz üstün insansınız artık. Neden? Çünkü Allah'ın tasarrufu altına girdiniz. Ne zamana kadar devam eder bu tasarruf? Ta ki 7-8 aylık bir devre zarfında Allah ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Ne kullandık? Ta ki siz ruhunuzu Allah'a ulaştırın demiyoruz. Ta ki Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilek, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve de Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve de sanki siz ulaştırmışsınız gibi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennemden kurtuldunuz. Birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız, ikinci kat cennetin sahibisiniz tabiyetin anında. Ruhunuzu vücudundan ayıran Allah, kendisine ulaştıran gene Allah, ama Allah'ın zatına ruhunuz ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bu muhtevada nefsinizin kalbinde %51 nurlar doluyor. Dünya mutluluğunda %51'inin sahibisiniz. Ne karşılığı? Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ölmeden evvel ölmek. Ne diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı sevama çevirsin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Furkan 70'te diyor ki, kim tövbe eder de, yani mürşidin önünde tövbe eder de, nefs tezkiyesine başlarsa, Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Allah Teala'nın ne yapacağı hiç belli değil. Bir insan günahları azsa az suç işlemiştir, ama onun kazancı günahları çok olup da o günahlardan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen birisinden çok daha azdır. Diğer taraftan Allah Teala'nın haksızlık yapması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, ne oluyor neticede? Aynı noktaya geliyorlar. Günahları sevaba çevrilmiş, çok günahı var, az günahı var. Bu bir şey ifade etmiyor. Neden ifade etmiyor? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet sahibi olacaktır. İki tarafta, çok günah olan da az olan da, günahları örtülecektir. Sonra mürşidine tabi olacaktır. Örtülen günahları sevaba çevrilecektir. İkinci kat cennetin sahipleri ve ruhlarını Allah'a ulaştıracaktır Allah. İkisi de üçüncü kat cennetin sahipleri. Birisi çok günahlıdır, çok sevap kazanmıştır. Birisi az günahlıdır, az sevap kazanmıştır.
Netice değişmez. İkisi de üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ne yapmıştırlar? Allah'a ulaşmayı dilemiştirler. Dilemeyenle dileyen arasında fark var mı? Dağlar kadar. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün. 80 yaşında ölmüş. İki insan düşünelim. İkisi de 80 yaşında ölmüşler. Birisi 15 yaşında sorumluluğun başladığını biliyor ve İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış 15 yaşında. 15 yaşından 65 yaşına kadar 50 sene süreyle bu kişi İslam'ın 5 şartını hep yerine getirmiş, eksiksiz. Sonra da ölmüş. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüş. Çünkü ona öğretmişler ki, sevgili kardeşim, sakın ha ifrata gitme. Tefritte de kalma. Bir takım insanlar var. Ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan bahsediyorlar. Zikirlerini arttırmaktan, daimi zikirden bahsediyorlar. Onlar ifratta olanlardır. Onları boş ver. Bir de hiç namazlarını, ibadetlerini yapmayanlar var. Onlar da tefritte olanlardır. Gereğini de yapmıyorlar. Ama bir de bunun orta yolu var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte bu orta yoldur. Sen bu orta yolu tut, mutlaka cennete gidersin. Hatta birisi geliyor, bir kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapıyorum, ne yapmam lazım diye soruyor. Bu bir mevzu, uydurma hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sözde diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet, girersin. Bu doğru bir hadis değildir. Bu bir uydurma hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Neden olamaz? Çünkü Allah-u Teala onun kalbine yazdı Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an'a aykırı bir davranışın oluşması hiçbir şekilde mümkün değildi. Kalbinde Kur'an yazılıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazmayı bilmiyordu. Hiç de öğrenmedi ömrü boyunca. Okuma yazmayı bilmeyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuyordu. Okuma yazma bilmeyen birisinin Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuması hiçbir kitaba bakmadan nasıl gerçekleşiyordu? Kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Bunun için de okuma yazma bilmesi gerekmiyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, hepiniz Allah için yaşayın. Bunun manası, aynı zamanda başkaları için yaşayın demek. Başkalarını öne geçirin, tevazu gösterin. İnsanlar hata yaptıklarında onlara kızmayın. Onları yumuşak sözlerle doğruya davet edin. Başkaları hata yapabilir. Siz onların hatalarını yüzlerine vurmayın. Misal göstererek doğruyu onlara anlatmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Severseniz sevilirsiniz. Severseniz ve sevilirseniz mutlu olursunuz. Mutluluğun arkasında sevginin mutlaka var olması gerektiğini sakın unutmayın. Sevgi
mutluluğun güneşidir. Sevgiyi oluşturan şey o güneştir. Güneşin ışıkları mutluluğu ifade eder. Hepiniz aydınlık bir dünyada bütün insanlara mutluluğu ulaştırmak üzere yaşayın. Sevin. Sevilirsiniz. Verin. Allah Teala size çok kat fazlasını verir. Allah Teala size çok çok fazlasını verir. Rakam inanılmaz. Allah Teala 1'e 700 diyor. Siz başkalarına ne verirsiniz? Allah Teala her nimetinde buradaki rakam her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir bitki kadar verir size diyor. Rakam 1'e 700'dür. Sevgili kardeşlerim, bir insanlar bilseler verdiklerinin karşılığı nasıl kat kat alacaklardır. Herkes her şeyini başkalarına verirdi. Ama insanlar buna bir türlü inanamıyorlar. Hiç Allah'ın sözünde hülf olur mu? Allah'ın sözünde yanlışlık olur mu sevgili kardeşlerim? O sonsuzun sahibidir. Onun hazinelerinden hiçbir şey eksilmez. Verdikçe onun hazineleri verdi diye tükenmez. O sonsuzun sahibidir. Servetinin sonu yoktur. Deneyin. Verin. Ve de görün bakalım Allah Teala size ne yapacak. Hepinizin başkalarına yardım ettikçe Allah'tan yardım alacağınızı sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Ve onun yüzlerce katına kadar bu yardım ulaşır. 1'e 700'e kadar. Peygamber Efendimiz zaten onun için elindekilerinizi başkalarına verin, hibe edin ki Allah size 700 katını versin diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Ama vaktimiz çoktan tükendi ve sizi çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Bir defa daha söyleyelim. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bir gönül sohbeti. Gönüllerden gönüllere ulaşan Allah ile ilişkili bir beraberlik destanı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Ne olur insanlar birbirlerini sevseler, sevgi üzerine kurulmuş bir dünyada yaşasalar, ne olur? Mutluluk olur, huzur olur, Allah ile beraberlik olur. Zaten mutluluk dediğimiz zaman sevgili kardeşlerim, onun arkasında mutlaka Allah vardır. Mutsuzluk söz konusuysa onun da arkasında mutlaka iblis vardır, şeytan. Öyleyse Allah için yaşamak sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizlere enam buyurduğu bir nimet. Allah için yaşamakla başkaları için yaşamayı bir arada düşündüğümüz zaman ikisinin de aynı hedeflere dayalı olduğunu görüyoruz. Başkaları için yaşamak, başkalarını mutlu etmek için yaşamaktır. Arkasında ne var? Arkasında başkalarını mutlu eden bizlerin mutlu olması söz konusudur. Biz bir kişiyiz. Ama mutlu etmek istediğimiz 10 kişi olduğunu düşünelim. 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verebilsek bugün akşama kadar biz 10 A kadar mutluluğun nişantasını tamamlamış oluruz. O mutluluğu yaşamış oluruz. O mutluluk başka insanlara verdiğimiz mutluluk sebebiyle bize Allah'ın mükafatıdır. Kanun mutlu et, mutlu ol. Ya da Allah Teala daha açık bir ifade kullansaydı ne diyecekti? Başkalarını mutlu et ki ben de seni mutlu edeyim. Sevgili kardeşlerim, öyleyse meseleye bu noktadan baktığımızda her şeyin çok güzel olduğunu görüyoruz. Allah Teala ne istiyor bizlerden? Mutlu olmamızı istiyor sevgili kardeşlerim. Tevrat da, İncil de, Kur'an-ı Kerim de bu esasa dayalı olarak Allah Teala tarafından indirilmiştir. 3 mukaddes kitabı incelediğimiz zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ne oldu? Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Biz insanlar doğarız. Doğunca Allah Teala tarafından hepimize ruh üfürülür. Ve fizik bedenimize bir ilave yapılmış olur ruh. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki
Herkes mutlu olsun. Şeytan da ister ki herkes mutsuz olsun. Kendisi gibi huzursuz, sıkıntılı, düşman, sadece incitmeye yönelik bir dizayn. İşte o şeytan. İstediği şey ne? Bütün insanların mutsuz olması. Herkesin huzursuz olması. Herkesin birbirine karşı kötü davranıp karşısındakini üzmeye çalışması.

Şeytan ise düşmanımız. Onun, yani şeytanın istediği bir tek şey var. Hepimizin, ama hepimizin mutsuz olması, huzursuz olması, hepimizin birbirine düşman olması, herkesin birbirine hakaret etmesi, kötü davranması, zarar vermesi ve böylece birbirine düşman olan insanların oluşturduğu bir toplum. Ama Allah Teala cephesinden olaya baktığımız zaman Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in de temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek var. Safalar 7 tane. Ama teslimler 4 tane. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Hamdolsun ki dinimize İslam dini demişler atalarımız. İslam dini demek, teslim dini demek. Kime teslim? Allah'a teslim. Neyin teslimi? Ruhun teslimi. Neyin teslimi? Fizik bedenin teslimi. Neyin teslimi? Nefsin teslimi. Neyin teslimi? Son olarak iradenin teslimi. Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimden oluşan dört tane teslimi kapsayan bir bütün İslam. Tam olarak tabir yer yerine oturuyor. İslam. Yani teslim olan. İşte din adını verdiğimiz bu inanç biçimi mutluluğa açılan bir penceredir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah için yaşadığınız zaman, hepiniz için hep en güzel dizayn söz konusu olur. Bütün insanlar için Allah Teala onlardan sadece mutlu olmalarını istediğini beyan ediyor. İşte sorun burada başlıyor. Çünkü bir insanın mutlu olabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesini mutlak gerektirir. Mürşide ulaşmasını mutlak gerektirir. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi gerektirir. Mutlak gerektirir. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Teslim diyoruz adına. Allah Teala şöyle söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyurmuş. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması, o insanın fizik vücudunun yükselip de Allah'a varması değildir. Bir insanın Allah'a teslim olması, ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'ın zatına ulaşması, bunun için 7 tane gök katını aşması, 7. katta 7 tane alem geçmesi, sonra Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmasıyla oluşur. Sevgili kardeşlerim,

Bütün insanlar için hedef daima mutluluk değil mi? Niçin yaşıyor insanlar? Mutlu olmak için yaşıyorlar. Şimdi burada duralım. Bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmıştır. Cinler de serbest iradeyle yaratılmıştır. Bütün yaratılan mahlukat serbest iradeyle yaratılmıştır. Hepsi dilediklerini yapmak imkanının sahibidirler. İşte bu dilediğini yapmak iki ayrı bölüme ayrılıyor. Bir, o dedikleri Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uygun standartlarda gerçekleşir. İki, diledikleri gene gerçekleşir ama şeytanın taleplerine uygun bir şekilde. Öyleyse insanların dilekleri hep birbirinden farklı bir hüviyet gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları için Allah'ın istediği şey açık ve kesindir. Allah'ın emirlerine riayet etmek, emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini işlememek. Öyleyse hepimiz için Allah Teala'nın indinde bir hedef tayini söz konusudur. Bir atalar sözü var. Ne ekersen onu biçersin. Gerçekten biz insanlar da ne ekersek, yani başkalarına nasıl davranırsak, onlardan da bize aynı davranışın bir cevabı gelir. Eğer biz birisine kötü davranmışsak, ondan da bize normal standartlara dönecek olan şey kötü bir davranıştır. Allah dostuysa o kişi, kendisine kötülük edilen kişi Allah dostuysa, gerçek bir Allah dostuysa, o zaman bu hak kendisinde olmasına rağmen, yani kendisine yapılan kötülüğün aynını o kötülüğü yapana tatbik etmesi helal kılınmışken, o kişi bunu gerçekleştirmez. Başkası ona kötü davranabilir, onu üzebilir ama o kendisini üzen kişiye aynı standartlarda bu benim hakkımdır diye aynı şekilde bir davranışla karşılık vermez. O bilir ki kendisine yapılan her kötülük onun manevi şahsiyetine pozitif bir şeyler katar. Kim bir başkası tarafından kötü bir davranışa muhatap olmuşsa, buna karşılık ona kötü bir davranışta bulunmamışsa, ki aynı seviyede bir kötülüğü yapması ona hak olarak tanınmıştır, yapmamışsa bunu, işte o kişi kazanan birisidir. Kendisine kötülük edilmiştir ama o, bu kötülüğün aynını kısas adı verilen bir müessesenin standardı içinde karşı tarafa döndürmemiştir. Karşı tarafa aynı kötülüğü yapmamıştır. Onun kendisine yaptığı kötülüğü Allah'a yönelerek Allah'ın kendisine yapılan bu kötülüğe karşı ona kötülük etmemek konusunda kendisine sabır vermesini dileyerek o kişi bunu başarabilmişse, kötülüğe karşı kötülükle davranmamışsa,
müktesep hakkı olmasına rağmen o kişi Allah'ın sevdiklerinden biridir. Allah sevdiklerine sabrı emreder. O zaman ne olur? O kişiye kötülük edilebilir ama o kişi kendisine yapılan kötülüğe kötülükle cevap vermez. İşte o Allah'ın dostudur. Kalbi hakkı olmasına rağmen böyle bir tatbikatı devreye sokmaz. Aslında bize kötülük yapan birisine verebileceğimiz en güzel cevap ona bir iyilik yapmaktır. Ne demek istiyoruz? O kişi bir başkasına kötülük etmesine karşılık, kötü davranmasına karşılık, o kişiden kendisine onu üzen değil, hatta sevindiren bir davranış biçimi geri dönmesi, o kişiyi şaşırtacaktır. Ben bunca zamandır bu kadar insana kötü davrandım, hepsinden de cevabımı aldım. Hepsi de bana kötü davrandılar. Ama şimdi birisi çıkmış, ben ona kötü davranıyorum ama o bana kötü davranmıyor. Acaba bu bir tesadüf mü diye bir defa daha ona kötü davrandığım halde bana gene kötü davranmıyor. Bir defa daha bir kötülük etmeme rağmen onun bana kötülük etmemesi bende bir soru işareti oluşturuyor. Neden? Bunca insan benim kötülüğüme hep kötülükle karşılık verdiler. Ama birisi çıktı, ben ona aynı kötülüğü yapsın diye üst üste birkaç defa kötü davranmama rağmen oradan bana negatif bir cevap, yani bir kötü davranış geri dönmedi. İşte böyle bir noktada o kişi ne yapacaktır sevgili kardeşlerim? O kişi bu noktada gayri ihtiyari düşünecektir. Nasıl oluyor da ben ona böyle bir kötü davranışta bulunuyorum da o buna karşılık bana aynı hüviyette cevap vermiyor. Hatta bana iyilikte de bulunuyor, yetmez. Küslüğe müteallik bir davranış biçimi de yok. Bana küs olmuş da değil. Küsmüş de değil. İşte onca insan arasında birisinin bu tarzdaki davranış biçimi bizi gerçek anlamda etkileyen bir faktördür sevgili kardeşlerimiz. Bütün insanlar için aynı şey söz konusu. Böyle bir olayla karşılaştığımız zaman acaba bunun başkalarından farkı ne? Neden benim kötü davranışıma karşılık aynı şekilde cevap vermedi de onunla da kalmadı, bir de bana şöyle şöyle bir güzel davranışta bulundu, hiç kızgın olmadığını ispat etti, intikam almak gibi bir niyeti olmadığını ispat etti, bu ne biçim insan? İşte sevgili kardeşlerim, bizim hepinizden istediğimiz şey, herkesin sizin hakkınızda böyle düşünmesi. Ben ona kötülük ettim ama o bana kötülük etmedi. Ve eline fırsat geçtiği zaman kötülüğü bir tarafa bıraktık, bana iyilik de etti. Öyleyse bu insanda bende olmayan başka bir şey var. Acaba bu ne? Nasıl oluyor da bu kişi başkalarına benzemiyor? Genel olarak kötülük yaptığım insanlardan hep kötülük görmeme rağmen
Yani çoğundan kötülük görmeme rağmen bu kişi farklı. Bana kötülük yapmadığı gibi bir de iyilikte bulunuyor. Sanki ben ona hiçbir kötü davranışta bulunmamışım. Onu üzecek hiçbir şey yapmamışım. Hatta daha belki üst seviye bir ifadeyle sanki ben ona iyiliklerde bulunmuşum gibi, iyilikler yapmışım gibi o bana hep aynı güzel davranışını sürdürüyor. Beni mutlu edecek davranışlar. İşte bu bir sualdir. O kişinin kafasında düğümlenen bir bilmece. Bu kişinin acaba benden farkı ne şeklinde bir düşünce nasıl oluyor da benim yaptığım bu kötü davranışlara aynı şekilde cevap vermek imkanı varken hiç öyle yapmadı bugüne kadar. Benim davranışlarıma bana örnek olacak cevaplar verdi. Davranış biçimleri hiçbir zaman beni kıracak bir hüviyet taşımadı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala sükunet emreder. Sakin olun der size. Kötülük yapıldığı zaman sizin de ona kötülük yapmanız mutlak bir gereklilik değildir. Ama size böyle bir hak Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de verilmiştir. Çünkü bu bir haktır. Ama kötülük gören bir insan bu hakkı kullanmazsa, karşısına fırsat çıkmasına rağmen kullanmazsa, o zaman bu kişi kendisine yapılan kötülük sebebiyle o kişinin kaybedeceği derecelerin tam aksine kendisi o kişiden kendisine rahatsızlık verici bir davranış biçimleri dizisi ulaştığı cihetle devamlı derecat kazanmıştır. Her kötülük yaptığınız kişiye derecat kazandırırsınız. İşte Allah-u Teala'nın kanunu budur. Sevgili kardeşlerim, bu konunun görünmeyen tarafı. Bunun yanı başında Allah-u Teala kendisine kötülük yapılan kişiye bu kötülüğün aynını uygulamak yetkisini de veriyor. Acaba Allah-u Teala'nın bundan muradı ne? Kötülük yapanlar bilsinler ki karşılarındaki kişi de ona aynı kötülüğü yapmak hakkının sahibidir ve bu onun için bir haktır. Kendisi için hak olmayan bir şeyi yapmıştır. Bir başkasına hakkı olmadığı halde kötülük etmiştir. Ama bu ikinci tarafta, kendisine kötülük edilen tarafta aynı hüviyeti taşımıyor. O kişiye bir hak vermiş oluyor. Aynı hüviyette bir davranışı kendisine tatbik etmesi imkanı veriyor kötülük yaptığı kişiye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey o değil mi? Mutlu olmamız. Mutlu olmanın en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Çünkü Allah'ın kanunu kime ne kadar mutluluk verirseniz aynı mutluluğu biz size yaşatırız şeklinde. Şimdi sevgili kardeşlerim,
mutluluğu yaşamak istikametinde düşündüğümüz zaman olayı, o kişinin bize yaptığı davranış biçimi bizi rahatsız etti ama düşünmemiz lazım. Tamam, ben böyle bir davranıştan huzursuzluk duydum, sıkıntı duydum. Ama böyle bir davranışın aynını benim de ona yapmam bana bir müsaade olarak verilmişken acaba hangisi doğru olur? Bu müsaadeyi kullanarak benim de ona aynı hüviyetle bir kötülüğü yapmam mı? Ondan intikam almam mı? Yoksa o kötülüğü yapmayıp derece kazanma, kazandığım dereceleri muhafaza etmem mi? Şimdi burada açık bir olay var sevgili kardeşlerim. Biz insanlar dünyada verilen bu gezegene gelmişiz. Burada dünyaya gelmişiz. Ve işte ne kadarsa ömrümüz onu yaşayacağız. 70 sene, 80 sene ne kadarsa ömrümüz. Ama sevgili kardeşlerim ahiret hayatı öyle değil. O sonsuz. Cennet de cehennem de bir sonsuzluğu ifade ediyor. Sonsuz bir hayatın yaşanması ya cehennemde işkencelerle dolu bir hayat ya da cennette bir mutluluğu yaşamak. 100 sene yaşadığınızı kabul edelim. Orada 100 bin sene yaşanacak. 100 bin sene de yeterli bir rakam değil. Sonsuza kadar yaşanacak. İşte bu sonsuza kadar yaşanan hayat ya insanı devamlı mutlu eden bir cennet hayatı ya da huzursuz eden bir cehennem hayatı olacak. Hangisini tercih etmemiz lazım sevgili kardeşlerim? Bu dünyadaki yaşantımız 100 sene olsa ne yazar? Sonsuz bir cennet hayatı eğer bize verilecekse bunun sebebi de sadece bu dünyadaki davranış biçimlerimizin matematik sonucuysa, yani kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması bizim ebediyen cennette kalmamızı temin ederken diğerinin cehenneme girmemize sebebiyet verdiğini görüyoruz. Öyleyse bu bizim elimizdeki bir şey miydi? Elbette. Biz eğer yaptığımız yanlışlardan ders alsaydık ve kötü davranıp başka insanları rencide etmeseydik, tam aksine onları mutlu edecek davranışlarda bulunsaydık, derecat kazanacaktık ve mutlaka kazandığımız dereceler, kaybettiğimiz derecelerden fazla olacaktı. Bununsa tabii neticesi Allah'ın cennetlerinden, 7 kat cennetten birine girmek olacaktı. Kim böyle yapmamışsa, nefsinin afetlerine kapılıp başka insanlara düşmanca muameleler yapmışsa, onları üzmüşse, huzursuz etmişse, onları kırmışsa, her seferinde Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi ona derecat kaybettirmiştir. Ve böylece kaybettiği dereceler kazandığı dereceleri aşmıştır. Sevgili kardeşlerim, neden? İnsanın nefsine tabi olması sebebiyle. İşte onun için Allah-u Teala zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış.
Ne olur? Bir insan daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. O zaman her an derecat kazanan birisidir bu. Adın cennetlerine girecek olanlar bunlardır. Nefslerin afetlerinin bütününü yok edenler. Her davranışları başka insanlara huzursuzluk değil, huzur verir. Onlar başka insanları üzemezler. Böyle bir davranış biçiminin sahibi olamazlar. Onlar sadece iç dünyalarından kendisine ulaşan tatbikatı yaparlar ve bakarlar ki bu hep başkalarını mutlu etmek istikametinde sonuçlanmış. Her bu tarzdaki davranış o kişiye derecat kazandırır. Yeter mi? Bu cennet için bir hazırlık. Ama aynı zamanda dünyada da o kişiyi mutlu eder. Kime ne kadar mutluluk verirseniz Allah Teala size aynı mutluluğu yaşatır. Öyleyse biz bir kişiyiz. Konuştuğumuz, etrafımızda olan, her an beraber olduğumuz birçok insan var. Misal olarak bunun 20 kişi olduğunu düşünelim bunların. Her birine A kadar mutluluk versek, biz 20 A kadar mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu dünyada mutlu yaşamak herkesin evinde, başka insanların elinde değil, bizlerin elinde. Ve eğer Allah'ın kanunlarını tatbik edersek, o zaman başkalarına verdiğimiz her mutluluğun karşılığını Allah Teala özellikle bize yaşatacağına göre, 20 kişiye A kadar mutluluk veren biz, her birine verdiğimiz mutluluğun 20 katını yaşarız. 20 A kadar mutluluğu yaşamak imkanının sahibi olmuşuzdur. Bunları gerçekleştirdiğimiz sürece. O zaman Allah-u Teala'ya çok hamd etmek, şükretmek söz konusu değil mi sevgili kardeşlerim? Allah için yaşamak, mutlu olmak, huzur içinde olmak. Bunun arkasında ne var? Bunun kazandırdığı mutluluk var. Başkasına verdiğiniz, başkalarına verdiğiniz mutlulukların toplamı kadar mutluluğu Allah Teala size otomatik olarak yaşatır. Ve bunun başkalarına sizin verdiğiniz mutluluklar da size devamlı derecat kazandırır. Başka ne size derecat kazandırır? Başkalarının size yaptığı kötülükler. Kim size kötü davranmışsa o kişi belki o anda size üzülük olan bir davranış vücuda getirmiştir ama aslında bu üzüldüğünüz davranış size derecat kazandırmıştır. Unutmayın bu dünya fanidir. Ne kadar yaşar insan? 100 sene yaşasın, daha fazla yaşasın. Orada 100 milyon sene bir sonsuzluk var. Nerede? Ölümden sonraki yaşantıda. Sevgili kardeşlerim, bir cennet hayatı cehennem hayatıyla bir olabilir mi? Her an çeşitli işkencelere maruz kalınan bir cehennem hayatının devamlı mutlulukların yaşandığı cennet hayatıyla mukayesesi bir yakınlık gösterebilir mi? Asla. Açık ve kesin bir şekilde cehennem bir insanın sonsuza kadar üst seviye bir mutsuzluğu yaşamasını, cennet ise gene sonsuza kadar üst seviye bir mutluluğu yaşamasını sağlar. Allah-u Teala'nın adalet mekanizması her açıdan tam olarak işler, kesintisiz işler. Her anınız
Üç boyutlu olarak filme alınıyor sevgili kardeşlerim. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her anınızda yaptığınız her şeyin sizin düşüncenizdeki yeri de belli. Yani o olayı niçin yaptınız? Başkasını üzmek için mi yaptınız? Yoksa mutlu etmek için mi? Sevgili kardeşlerim, bunların her birisi bir ölçektir. Kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz derecelerden çıkarılarak kıyamet günü hesaba tutulursunuz. Öldüğünüz an bu hesap zaten tahakkuk etmiştir. Öldüğünüz an kazandığınız derecelerde kaybettiğiniz dereceler karşılaştırılır. Kazandığınız dereceler üstünse burada kesin bir cennet söz konusudur. Böyle olması mümkünken sevgili kardeşlerim, insanların bir kısmının başka insanlara yanlış davranarak hem onlara hem kendilerine zulmetmesi söz konusu değil midir? O zaman niçin sevgili kardeşlerim, neden öyle olsun? Neden o kişi başkalarına kötü davransın, onları huzursuz etsin de kendisi de cehenneme gitsin? Tam aksini yapsa ne olur? Onları mutlu eder. Ve bu dünyada yaşadığı sürece de hep kendisi mutlu olur. Çünkü başkalarına verdiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize de mutlaka yaşatır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onun sonsuza kadar bir de cennet hayatı devam edecektir. Başkalarına kötü davranan insanlar hem bu dünyada huzursuz olanlardır hem de öldükten sonra kıyamete kadar cehennemde yaşayacak olanlardır. Allah Teala'nın istediği şey ne? Açık ve kesin. İyilik yapın diyor. Başkalarını sevindirin diyor. Güzel davranın diyor. Biz sizi mutlu ederiz diyor. Başkasına verdiğiniz her mutluluk kadar siz mutlu olacağınıza göre etrafınızdaki 20 kişiye vereceğiniz A kadar mutluluğun neticesinde her biriniz 20 A kadar mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Bununsa en mükemmel, en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Allah Teala'nın hepinizi başkalarını mutlu eden hüviyette bir dünya hayatı yaşamayı nasip kılacak hüviyete ulaştırması dileğiyle ve dualarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Herhan Kur'an'ın her anlatı programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, günümüz Müslümanların diğer toplumlardan geri kalmasının sebebi nedir? Sevgili kardeşlerim, belki Mevlana'nın şu sözü bu sualin cevabını özetleyebilir. Kitapsız bilgin olanın, zikirsiz zengin olanın ve sermayesi din olanın rehberi şeytan. İnsanlar Müslüman deyince akla Müslümanların inandığı kitap Kur'an-ı Kerim geliyor. Ama günümüzde İslam Kur'an'la öğretilmiyor. Kur'an'ın dışındaki kitaplar İnsanların kendi zanları tatbikata konulmuş. Tüm kutsal kitaplarda 7 safa hedef emir varken insanlar bu hedef emirlerin hepsini din tatbikatından çıkartmışlar. Yerine İslam'ın 5 şartını yerleştirmişler. İşte bütün kutsal kitaplarda, tekrar dönelim inşallah, bütün kutsal kitaplarda 7 tane hedef emir. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da mürşide tabi olmak. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da ruhun teslimi. Bu Allah'ın tüm insanlar için farz kıldığı dinin temelini oluşturuyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi. İşte günümüz geleneksel din tatbikatında bu hedef emirlerin hiçbirisi yok. Vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan, kurtuluşa ulaştıran ilk ikisi yok. 14 asıl evvel Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Zikir yok. Ve mürşide tabiyet yok. Ama yerine ne konulmuş? İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartı namaz, oruç, hac ve zekat. Nebire Sultan-ı Peygamber Efendimiz 14 asıl evvelinden bu ümmetten ilk kaldırılacak şey emanet ve huşu. İşte emanet ilk insanın Allah'ın kendisine tevdi ettiği emanet ruhtur. Asap 72'de biz emaneti göklere, yerlere, dağlara teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi, insan yüklendi. Ama günümüzde İnsanlar bunu unutmuşlar. Nefs iyi olursa ruh, kötü olursa nefs olur. Böyle bir mantıkla şeytan tuzağa düşürülmüş, düşmüş insanları, Müslümanları. Huşu yok. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek, emanetin Allah'a teslimi yoksa Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi yok. Allah Teala insanlardan 73 ayet-i kerimede açıkladığı gibi ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını istiyor. 12 kere üzerimize farz kılmış. Bu farza itaat eden kişiye Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor. 4 kalp şartının sahibi olan kişi huşu sahibi oluyor. Öyleyse Resulullah belirtmesine rağmen insanlar bu araştırmayı yapmamışlar ve Kur'an'ı din tatbikatından çıkartmışlar. Öyle olunca zikir yok olmuş. Öyle olunca insanlar tembelliği, el açmayı, fakirliği bir kader olarak kabul etmişler. Halbuki Necm 39'da وَلْنَنْسَ الْاِنْسَانِ اِلَى مَاسَى insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. İşte insanlar yatırımları değil, çalışmayı değil, tembelliği ve dilenmeyi öne almışlar. Öyle olunca da dışımızdaki ülkeler her ne kadar din yaşamasalar da bizler gibi ama onlar tekniği öne almışlar, çalışmayı öne almışlar ve gerçekten teknikte ve yatırımlarda ön safhada yer almışlar. İşte bu iki açıdan İslam ülkeleri geri kalmış durumda. Allah razı olsun. İzmir'de mi izleyici Muhterem Hocam, aynı zamanda ailemizi ayakta tutabilmek için neler yapabiliriz? Ahir zamanda aileyi ayakta tutabilmek için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de aile verdiği önemi aynen korumak lazım. Tarim 6'da ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey amenu olanlar, ulaşmayı dileyenler, yakıtı insanlar ve taşlar o ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Velisevela insanın kendisini koruması söz konusu. Şimdi Resulullah'ın bir hadisine baktığımız zaman o gün diyor büyükler küçüklere merhamet etmez. Küçükler de büyüklere vakarlı davranmaz. Yani büyüklerle küçükler arasında Allah'ın temel kanunu bozulmuş vaziyette. Büyüklerin küçükleri sevmesi ve koruması, küçüklerin büyükleri sevmesi ve itaat etmesi söz konusu. İşte bu ilişki yoksa o zaman aile mefhumu ortadan kalkıyor. Korumak ve itaat, ikisinde de sevmek asıldır. Sevgi her ikisini birbirine bağlayan temel unsurdur. Büyüğü de küçüğü de birbirine bağlayan harç sevgidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onların kalplerini sevgide birleştirdi. Öyleyse insanların cem olması, bir ve beraber olması, yardımlaşmaları, paylaşmaları ancak sevgiyle birbirine bağlanmalarına bağlıdır. Ama her zaman büyüklerin de vazifesi korumak, küçüklerin de vazifesi o kendisini koruyanlara itaat etmek. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in temel mesajıdır. Mürit ve mürşit. Mürşit korucu vasfıyla müridi seven, mürit de itaatkar vasfıyla mürşidi seven, birbirine bağlayan iki temel unsuru ifade ediyor. Bu din tatbikatından çıkartılmış. Öyle olunca aileler, aileyi teşkil eden fertler İslam'ı yaşamaz hale gelmişler. Ama aynı zamanda ailenin tüm fertlerini İslam'ı yaşar hale getirmek bir dileğe bağlı. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bu dileği kişi dilerse ondan sonrası Allah'a aittir. Bu dileği dilememesi için temel vasıf ortam kişide var mı? Var, çünkü Allah'ın zatından üfürülen bir ruh var. Ve kalb-i bela günde bu ruh Allah'a verdiği misakla hayattayken Allah'a teslim olmayı dair söz vermiş. O zaman ruhun 19 tane Hazreti Mücaz olan ruhun emrini yerine getirmemesi mümkün değil. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala'nın da verdiği söz tahtında mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ama ulaşabilmesi için önünde engel nefs ve fizik uçtu var. İşte Bu dilekle fizik vücut şeytan olmaktan kurtuluyor. Allah'ın kulu oluyor. Bu dilekle kişi şeytana dost olmaktan kurtuluyor. Allah'ın dostu oluyor. Ve ancak bu şartlar altında bu talebin sahibi olan kişiler aileyi koruyabilir inşallah. Allah razı olsun. Adana'dan bir izleyelim. Muhterem Hocam, cemaatle namaz kılmanın önemi nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, din baştan sona cemaattir. Cem olmaktır. Bir ve beraber olmaktır. Allah Teala "Vallahu yed'u ma'a cemaati" Resulullah hadisiyle Allah'ın yardımının cemaatle olduğunu buyuruyor. Öyleyse Allah'ın yardımını almak istiyorsak bir ve beraber olmamız lazım. Allah Teala Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde "Atiullah ve Resuluhu ve la tenazau." Allah ve Resulü'ne itaat edin ve niza düşmeyin. "Fetefşelu." O zaman yardımınız gider. "Fetezebu rihakum." Zayıf düşersiniz. "Fetefşelu." Ve kuvvetiniz elden gider. Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Ebediyat Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde buyuruyor ki size dinlemeyi emrediyorum. Size itaat emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Ve size cemaat emrediyorum. Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Dinlemeyi. İşte Araf 204'te "Feiza kuriyel Kur'an festemi'u lehu ve enstitu le'allekum terhamun" dinleyin diyor Kur'an kıraatil zaman. İtaat etmeyi emrediyorum. Allah'a ve Resulüne itaat. Cihad etmeyi emrediyorum. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman cihad ve hicret başlar. O zaman mutlaka mürşide tabi olmayı emrediyorum ve hicret, cemaat olmayı emrediyorum. İşte cemaat olmak durumunda olanlar, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Fırkalara ayrılanlar kimler o zaman? Ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra, işte Rum 31'de "Münibine ileyhi ve tekuhu ve akimussela ve la teknum neşrikin minellezine ferahu dinehum." Her dinde fırkalara ayrılmışlardır. "Kullu huzmin meledeyin ferikun." Kişi hidayete erdikten sonra fıska düşerse o zaman aynı zamanda dinde fırkalara ayrılmış oluyor. Dinde fırkalara ayrılanlar, fıska düşenler olarak karşımıza çıkıyor. Onlara emirden beyine verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar arasındaki azgınlık ederek ihtilafa düştüler. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarın ve fırkalara ayrılmayın. En'am 153'te sırat-ı müstakim üzerinde olun. Sırat-ı müstakimden sapan yollarda olmayın. Rum 32, müşriklerden olmayın ki onlar dinlerde fırkalara ayrılmışlar. Yani demek ki şirk, kim şirkteyse o dinde fırkalara ayrılmıştır. Şirkten kurtulmak da bir dilektir. Onun için Allah Resulü "La teştemi ümmeti an delaleti." Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. 10 ayet gereğince müşriklerin tabi olmayan delalettedir. O zaman ümmetim delalet üzere birleşmez buyurduğuna göre birleşmenin adresi hidayettir ve müşride tabiyettir. İnşallah. Konya'dan bir izleyici Muhterem Hocam, "Annem ve babam kapanmama izin vermiyor. Ne yapabilirim?" Sevgili kardeşlerim, anneniz babanız Allah'ın bir emrini çiğnemede böyle bir size tesir ederlerse onlara itaat etmeyin. Ben şimdi sanki sizi anne babanıza itaatsizle sürüklüyorum. Hayır, ayet-i kerime böyle. Lokman 15'te beraberce bakalım. "Bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse kim? Annem baban. bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için. Şimdi anne baba ne diyor? Diyor ki tesettüre girme. Tesettür kimin emri? Allah'ın bir emri. Anne baba Allah'ın emrini çiğne, yerine getirme diyor. Bu bir şirk midir? Evet. Şirk koşman için sen mücadele ederse ikisine de itaat etme. Ne annene ne babana. Dünyada onlara güzel sahip ol, güzel geçin. Bana yönelenlerin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. İşte sen bizimle berabersen, Allah'a ulaşmayı dilediysen, ulaşanların yoluna tabiysen, o zaman dünya hayatı annen babanla güzel geçineceksin. Ama Allah'ın emirlerinde onlara itaat etmeyeceksin. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığın şeyleri ben size haber vereceğim. O zaman ne yapabilirim diyeceksin. Anne babanı, ben Allah'ın bir emridir. Benim için Allah sizden de, babamdan da, annemden de öte. Nitekim sahabeyle ilişkilere baktığımız zaman Resulullah dönemindeki sahabe, annem babam sana feda olsun ya Resulullah. O dönemde de anne babalar Allah'ın emrine karşı gelmiş. Ama çocuklar öyle bir idrake ulaşmışlar ki evet, Allah anne babadan ötede bir sahibimiz ve anne baba yanlış bir şey söylerse anne babaya itaat değil, Allah ve Resulüne itaatin asıl olduğunu yaşantılarıyla bunu ispat etmişlerdir. İşte Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, nefsim hariç seni her şeyden daha çok seviyorum diye. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyuruyor. Hayır, Allah'a yemin olsun ki beni nefsinden daha çok sevmedikçe kamil insan sahibi olamazsın. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh seni nefsimden dahil, nefsim dahil her şeyden daha çok seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte şöyle buyurdu. Şimdi kamil iman sahibi oldun. Allah razı olsun. Görüntülü bir izleyici suali var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatü. Muhterem hocam, hasretle hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadenizle size bir sualim olacaktı. Zikir yapmak insanın her zerresine tesir eder mi? Zikrin diğer ibadetlerden farkını bizlere açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatü.
0: Selamun aleyküm rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Zikir yapmak insanın her zerresine tesir eder mi? Evet. Nitekim birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek kattın ama. İkinci safa az zikir. Üçüncü safa 3 saatlik zikir. Dördüncü safa çok zikir. Beşinci safa daimi zikir. Altıncı safa külli zikir. Yedinci safa tesbih. Şimdi 6. safa külli zikirde her zerre, saçının teli de Allah'ı zikrediyor. Zikrin diğer ibadetlerden farkını bizlere açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Zikir bir kalbi ibadettir. Namaz olsun, oruç olsun, zekat, hac, bunlar insanın kalbiyle, yani fizik vücutla yerine getirilen vasıta emirlerdir. Ama zikir dilden yapıldığı zaman kalbe inmezse Allah katında bir hüküm ifade etmez. Ameller boşa gidiyor. O sebeple zikir kalbi ibadettir ve bu kalbi ibadetin zikrin ait olduğu standartlarda yapılabilmesi kalpteki Allah'ın katından gelen fazılların iman kelimesinin etrafında toplanmasına bağlıdır. Diğer ibadetlerin hiçbirinde, her birisinde derecat kazanırız. Namaz kıldığımız zaman derecat kazanırız, oruç tuttuğumuz zaman derecat kazanırız, zekat verdiğimizden derecat kazanırız. Ama zikir yaptığımız zaman derecat kazanmakla birlikte nefsimizin manevi kalbinde Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl ve selavat, rahmet ve fazıl kalbe girer. Ve o afetler de kalpten çıkar. Ancak böyle biz nefs seskesini başarabiliriz. İşte 7 safa zikrin Alimdan 41'de Rabbini çok zikret. Bu 7 safa çok zikri ifade ediyor. Allah razı olsun. Edirne'den bir izleyicimiz muhterem hocam, musibetlere maruz kalan insanlara nasıl teselli verebiliriz? Sevgili kardeşlerim, zahitler için musibet, musibetsizlikten hayırlıdır. Şimdi beraberce bakalım. Musibetlerin sebebi ne? Musibetler, kaybettiğimiz derecelerin tekrar kefareti hüviyetindedir musibetler. İşte Al-İmran 182, ellerini de takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyle musibet geliyor. Nisa 62, elleriyle işlediklerinden dolayı musibet geliyor. Enfal 51, ellerini de takdim ettiğiniz, yani işlediğiniz günahlar sebebiyle. Yunus 44, yaptığınız zulümler sebebiyle. Haç 10, elleriyle takdim edilen şeyler sebebiyle. 35, onlara isabet edenler, musibetler. Evet, Kasas 47, Rum 36 keza öyle. Şura 13, öyleyse musibetlere maruz kalan kişi yaptığı yanlışlar sebebiyle kaybettiği derecatın tekrar kazanılabilmesi Allah'ın onlara o musibeti tattırmasına bağlı. O sebeple zahitler için musibet, musibetsizlikten hayırlıdır. Zahitler günah işleyerek kaybettiği dereceleri musibetlerle tekrar kazanıyorlar. Ama musibetsizlik kişiyi bir faydaya ulaştırıyor. Fayda mı, derecat kazanmak mı? Mümin için daima ahiret dünyadan öndedir. Derecat kazanmak bir faydaya ulaşmaktan daha müteberdir. Dünyaya karşı zahitlik, helal olan şeyleri zahidane davranmak için kendine haram kılmak ve malı elden çıkartmak değildir. Gerçek zahitlik Allah katına verilecek olanların senin elinde olan şeylerden güven verici olmasındandır. Allah razı olsun. Muğla'dan bir izleyici muhterem hocam, bizi cennete götürecek ameller nelerdir? Bu hususta ayet ve hadis var mıdır acaba? Evet sevgili kardeşlerim, Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Nedir cennetlik amel işleyenler? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet, bunlar cennetlik amellerdir. Ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Şimdi cennetlik amel işleyip cehenneme gidenleri Allah-u Teala Kehf 105'te açıklıyor. 103, 104, 105. قُلْ اَلَيْنَ نَبِيكُمْ بِالْاَخْسَرِينَ عَمَلًا. Amel bakımından en sonunda olanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatındaki amelleri, çalışmaları boşa gitmiştir. Ve onlar güzel amel işlediklerini zannediyorlar. Bunun sebebi ne? Kehf 105'te. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Rabbinin

Ayetlere iman edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ne diyordu Kehf 105'te? Ulaikellezine keferu bi'ayatin liqa'i. Ayetlere inanmayanlar liqa'llahı dilemeyenlerdir. Ayetlere iman edenler liqa'llahı dileyenlerdir. Öyleyse liqa'llahı dilemek cennete girmenin garantisi de anahtarıdır. Liqa'llahı dilememek de cehennemin anahtarı, cennetin kilididir. Bizi cennete götürecek ameller İslam'da niyet amelden üstündür. Niyet amelden üstün olması hasebiyle niyet önemli. Bu niyet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ruhun dünyadan Allah'a ulaşmasıdır. Ama bu usta ayet ve hadis var mı? Var işte. Kehf 105'te. Enfal suresi 29. ayet-i kerimesinde ne var? Kişi çok günah işliyor. Ama Allah Teala Enfal 29. ayet-i kerimesinde ama intettekullah, eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size furkanları verir, bütün günahlarınızı örter. O zaman günahların büyüklüğü değil, Allah'a ulaşmayı dilemek amellerin sigortası, ameller boşa gitmiyor ve günahların kefareti, bütün günahlar Allah Teala örtüyor. Bu ayetlerde var mı? Var işte. Hadiste de var mı? Evet, hadiste de. Cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler ulaşmayı dilemeyenlerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Balıkesir'den izleyici muhterem hoca, herkes kendi dininin hak din olduğunu iddia ediyor. Bu durumda insanlar doğruyu nasıl bulabilir? Sevgili kardeşlerim, dinler yok. Tek bir din var. Bu din bütün kutsal kitaplarda aynı 7 sava 4 teslim. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ayrı bir dini, ayrı bir kitabı yok. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ayrı bir dini, ayrı bir kitabı yok. Hazreti Peygamber Efendimiz'in ayrı bir dini, ayrı bir kitabı yok. Kur'an-ı Kerim kendine önce indirilen bütün kitapları tasdik ediyor. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı dinin İslam olduğunu buyuruyor. Kendisinden sonra da müjdeliyor. Hazreti İsa Aleyhisselam da evvelki Tevrat'ı tasdik ediyor ama Resulullah'a müjdeliyor. Öyleyse öncekilerle sonrakiler arasındaki ilişki İslam zincirinde öncekilerin tasdik edilmesi, sonrakilerin de müjdelenmesi söz konusu. Hazreti Musa'ya bakacak olursak kendine öncekileri tasdik etmiş ama kendisinden sonrakini müjdelemiş. Hazreti İsa'ya baktığımız zaman öncekileri tasdik etmiş, sonrakileri müjdelemiş. Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman öncekileri tasdik etmiş, sonrakileri müjdelemiş. Müjdelemiş. Öyleyse öncekilerle sonrakilerin tasdiki ve müjdelemesi kesinlikle aynı dinin yaşandığını bize ispat ediyor. Öyleyse dinler yok. Kitapları tasdik eden ve yaşayanlar. Ali İmran 81, Maide 46, Maide 48, Enam 92, Saffat 37, Zümer 33 ve Akâf 12. Zümer 33'te hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden, onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahipleridir. Allah razı olsun. Yozgat'tan bir izleyicimiz, muhterem hocam Allah affeder deyip ibadet etmemek ne kadar doğru? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah kimleri affeder? Allah'a ulaşmayı dileyen ve o affe layık olanı affeder. İşte kimleri affettiğini hemen söyleyebiliriz. Allah Teala davranış biçimleri açısından huzul avve ve amr bil urfi, sen affet. İşte o kişinin affetmesi

0: Önünde Allah Teala onu affediyor. O kişi kimi affediyor? Etrafında kendisine yanlış davranan insanları affediyor. Onlar da ruh teslimi, fizik vücut teslimi yapanlardır. Allah affeder deyip ibadet etmemek ne kadar doğru? Hiç doğru değil. İbadet, kulluk, ibadetin özüdür. Kul olmak. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, ben Sakarya'dan Ahmet Şahan. Hürmetle, hasretle, mübarek ellerinizden öpüyoruz inşallah. Uygun görürseniz inşallah bir sualim olacaktı. Dünyada rahat yoktur sözü ne kadar doğrudur? Bunu bizlere Kur'an-ı Kerim çerçevesinde inşallah açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Rahmetullah ve berekat, hepinizi çok seviyoruz. Allah bütün insanların iki cihan saadetine ulaşmasını istiyor. Ve bu saadetin iki kanadı var. Birisi ahiret kanadı, diğeri de dünya kanadı. Ahiret kanadını, cenneti elde etmek en kolay şey ama sonra yaşanır. Dünya kanadı sonra elde edilir ama önce yaşanır. Ve Allah iki cihanda da bizim huzur ve mutluluk içerisinde bir hayatı yaşamamız için dini farz kılmıştır. Öyleyse dünyada rahat yoktur ifadesi bir şeytanın tuzağıdır, sözüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tulü emeldir. Heva nefsin afetleri, 19 afeti. Heva haktan ayırır. Tuli emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup, eğer yani Allah'a ulaşmayı dileyip, dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, öyleyse kimdir ahiretin talibi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kimdir dünyanın evladı olmayan kişi, zikir yapan kişi? Öyleyse bu temel kriter üzerinde her şeyi bina etmemiz lazım. Biz eğer Allah'a ulaşmayı dilersek, dilediğimiz an ahiret saadeti, zikir yapmaya başladığımız anda, zikir yaptığımız kadar da dünya saadetinin sahibi oluruz. Ama bunu Allah-u Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını, kendisine ulaştırmasını farz kılmış ve Allah'a gerçekleştiriyor. Bu sebeple tek bir dilekle o kişi 3 tane cennet dünya saadetin yarısına da ulaşıyor. Öyleyse dünyada rahat yoktur olayı bir safsatadır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ramazan Kur'an, her Ramazan Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun.
2: Mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır, Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim.

dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Konumuz müjdelemek ve uyarmak. Birinci sual, Kur'an'daki müjdeler kimlere yöneliktir? Uyarılar kimleri kapsar? Sevgili kardeşlerim, mürşitlerin Kur'an'daki bir adı da müjdeleyen ve uyaranlar. Öyleyse müjdeleyen ve uyaranlar, Allah'ın mürşitleri, insanları Allah'a davet ediyorlar. Yedi sefa davete baktığımız zaman Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, Nahl 125, Haç 67, Kasas 87, Fusurat 33. Akil ve bali olup dünya hayatına gelen hiçbir Allah'ın kulu bay ve bayın yoktur ki davete muhatap olmasın. Davet kendisine geldiği zaman davetin muhtevasında eğer hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz bu davet sizin için bir müjdedir. Dilemezseniz biz sizi cehenneme gitmekle uyarıyoruz. Öyleyse Kur'an'daki müjdeler kimlere yöneliktir? Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjde, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için uyarıdır. Onları cehenneme gitmekle uyarıyor. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde اِنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ الْيِكَانَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادِ بُالْحَيَاتِ dünya, dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmıyormuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ve kazançları sebebiyle onların gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, ayetlere baktığımız zaman başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. Ne demiştik? Hani fıtratı bidayetinde şeytanın kapıları tamamen açık, Allah'ın kapıları kapalı ama nihayetinde Allah'ın kapıları açık, şeytanın kapıları kapalı. Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, deralettedirler, fısktedirler, cahildirler, zalimdirler, isyandadırlar, fitnedirler, sahar dilsiz ve kör dilsizler, kör özürler, şeytanın kulu dostudurlar, birbirine düşmandırlar ve kalpleri hastadır değil de kalpleri kasitündürler. Çünkü hasta kalpler sonradan oluşuyor. Kalpleri kasitündür ve gideceği yer cehennem, yani gay yolundadırlar. Gideceği yer cehennem, zaten gay yolunda olan hepsinin gideceği yer cehennem, gay yolundadırlar. Ama şimdi 19 tane pozitif özelliğe bakacak olursak ne görüyoruz? Mesela 19 pozitif özellikte hidayettedir, mümindir, takva sahibidir, irşat yolundadır. Öbürü gay yolunda, bu irşat yolunda. Kalbine kastım kalpler, nura ulaşan kalpler yani. Nurun aydınlanan kalpler. Allah razı olsun. Gelelim muhtevaya, başka bir şeye. Yunus 62, 63, 64'te de amin olup takva sahibi olanların için müjdeler vardır. Kur'an-ı Kerim bir müjdeler kitabıdır. İslam bir müjdeler sistemidir. Ama insanların %90'dan fazlası Allah'ın güzelliklerinin farkında bile olmadan bu dünyada yaşıyorlar ve belki çoğu öyle ölecek. Kim ki Kur'an'ı bilmedi sanki bu dünyaya gelmedi diyor Yunus. Şu Allah'a ulaşmayı dilediklerini takdirde mutlaka ulaşacaklarını, Allah'ın cennetine mutlaka gireceklerini bilmeyen insanlara bunu anlatmalıyız. Bu bir asr-ı saadet, bu asr-ı hidayet müjdesidir. Hidayet asrı bunun üzerine bina edilmiştir. Cenneti cehennemden ayıran şey Allah'a ulaşmayı dilememizdir. Dilemiyorsanız ne yaparsanız yapın hiçbir şeyin sizi cehennemden kurtaramayacağını bilmek durumundasınız. Allah Resulü müjdeleyin, nefrettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın buyuruyor. Allah razı olsun. İkinci sual, doğruları bilen her insan başkalarını uyarmakla görevli midir? Enam 48'de müjdeleyici uyarıcı olarak müşrikleri göndeririz. Yasin 6'da sen babaları uyarılmamış bir kavme seni uyarıcı olarak gönderdik. Her dönemde 7 safa varis var. El ulema varis tiramya. Fiil olarak inzar etmek, münzerin olma bütün insanların yapabileceği bir şeydir. Hepiniz insanları uyarmakla vazifelisiniz. Yaptıkları yanlışları söylemekle vazifelisiniz. Ama Kur'an-ı Kerim'de geçen nezir tabirinin standartlarında bir uyarıcı değildir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de nezir adını verdiği insanlar Allah'ın Resulleridir ve insanlar hangi devirde yaşarsa yaşasın Allah'ın dostları mutlaka onlara bir uyarıda bulunuyorlar. Ey insanlar, şu dünyada saadetli yaşayabilmeniz için, kıyametten sonra da mutluluğa ulaşabilmeniz için ne lazım? Biz sizi bunları anlatıyoruz ve Allah'ın kitapları bunları net olarak açıklıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım buyuruyor. Rahat 7'de Peygamber Efendimiz Allah-u Teala اِنَّمَا اَنْتَ مِنْزُرٌ وَلِّكُلِّ قَوْمُنَا Sen bir uyarıcısın ama her kavmin bir hidayetçisi vardır. Zamanın her parçasında bütün kavimlerde hidayetçi vardır. Allah razı olsun. Üçüncü sual, müjdelerine kavuşmak bir talep meselesi midir? Evet. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde dinde zorlama yok. İrşad yoluyla gay yolu birbirinden ayrılmış vaziyette. Başlangıç noktasında herkes gay yolundadır. İrşad yoluna ulaşmak bir tercihtir, bir taleptir. Örneğin Kasas 56'da Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in amcasına defaat et tebliğde olmasına rağmen Resulullah'ın görevi tebliğ yapmak, insanları Allah'a yöneltmek ama amcasının görevi de bu tebliği kabul etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedi amcası. Bir insanın Allah'ın kendisi için uygun gördüğü saadete ulaşabilmesi belli şartların yerine getirilmesine bağlıdır. Bu şartların yerine getirilmesinde ise hiçbir zorlayıcı unsur yoktur. Ama Allah'ın dinine, o dini hiç incelemeden dışarıdan bakan insanlar zannederler ki din bir zorlanma meselesidir. Hayır, oysa hiç kimse böyle bir yetkinin sahibi değildir. Atalarımız Osmanlı demişler ki mal alıcıya satılır. Bütün güzelliklerin dizaynında kişinin talebi mutlak olarak önde gelir. Talep varsa falan vardır. Allah-u Teala sadece talep sahiplerine kapıyı açar. Ulaşmayı dilemek, talep etmek konunun temelini oluşturuyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyen insanları cennetle müjdeliyor. Dilemeyenleri ise cehenneme gitmekle uyarıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Şöyle ki insan ya ahlaklı olmalı bence dünyada. Benim için öncelik olan ahlak.
3: Yani ulaşabiliriz yani, çok basit.
4: Nasıl?
3: 5 vakit namazımızı kılacağız. Geceleri 12'den sonra zikir edeceğiz Allah'a.
4: Allah'a inanmak, dinimize sahip çıkmak.
5: Dürüst insan olmamız icap ediyor. Kimseye yanlış yapmamamız gerekiyor. Helal yaşamamız gerekiyor.
4: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Dualarımız ulaşır. Hayırlar ulaşır.
5: Kalbimiz ulaşır. Ruhumuz ulaşır.
4: Namazımız ulaşır. Hayırlarımız ulaşır. Hayattayken de Allah'a ulaşabilir miyiz?
3: Ulaşabiliriz. Allah dostu olabiliriz yani. Ulaşamayız, Allah dostu olabiliriz.
5: Ulaşabilir.
4: Ulaşabilir. Allah Teala bunun tek bir dilekle gerçekleşebileceğini söylüyor. Bütün Yunuslar, Mevlana'lar bu duayı yaparak Allah'a dost olmuşlar. Siz de böyle dualar yapıyor musunuz?
3: Önceden dualar yapıyordum. Ama Allah'la dost olunabilir. Gece 12'den sonra bol bol namaz kılacaksınız. Zikir edeceksiniz. Zikir çok önemli. Allah dostu olabilirsiniz. Dostlarını da görebilirsiniz yani, Allah dostlarını da.
4: Yapıyorum. Her namazın başında Yunus'un o duasını okuyorum. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez-zalimin.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşamayız da Allah dostu olabiliriz dedi. Allah'a ulaşmadan da Allah'a dost olunabilir mi? Allah'a dost olmanın başlangıç noktası ruhun Allah'a ulaşması değildir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendine ulaştırmayı diler. Ama bir ikinci faktör daha var. Kimin ne kadar yaşayacağını tayin eden Allah'tır. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a ulaşmadan ölmüşse birinci kat cennetin sahibidir. Ama kim yaşarsa o kişiye Allah-u Teala mutlaka mürşid sevgisi verecektir. Mürşidine tabi olduğu anda ruhu vücudunu terk edecek ve 7-8 bir devre içerisinde o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşacaktır. Kişi ermiş evliya olmuştur, ruhunu Allah'a ulaştıran bir Allah dostu olmuştur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek kişi yine Allah'ın dostudur ama ruhun seyri sülükte Allah'ın zatına ulaşması onu ermiş evliya kılar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
4: Allah-u Teala her devirde insanları müjdelemesi ve uyarması için Resuller, Mürşitler vazifeli kılmıştır. Ve onlara tabi olmamızı emretmiştir. Mürşitler, sizce de bu devirde var mıdır?
2: Vardır.
3: Allah dostu çok var.
2: Benim ermişlere inanmıyorum. Yani ermişlerin hayatına baktığın zaman insanlığa hiçbir faydası olmayan, bilakis insanları sömüren bir zihniyetten böyle hep yaklaşmışlar. Bir gariban ya, bir düşün, üzülüyorum ben ya. Adam gidiyor bir dergaha, bir cemaate. Çocuğuna ya bir oyuncak alacak parası yok ya da bir ailesini gidip de bir yemek yedirmiyor. Ama gidip de onlara veriyor para. Yani şimdi sen nasıl dersin ki bu karşı taraf Allah dostudur? Bence bunlar Allah dostu değil.
4: Sizce biz onlar gibi olabilir miyiz?
6: İstersek olabilirik. Başka birine kötülük beslemezsem, kim beslemezsem, o herkes kendi çapınca olur.
3: Bol bol ağlarsak, ağlamak çok önemli. Zikretmek çok önemli. Allah dost oluyor zaten, kalp gözün açılıyor yani.
2: Bence yok. Günümüze baktığım zaman politikacılar, işte siyasetçiler hep dini kullanıp da kendi amellerini kullanıyorlar. İnsanları böyle.
4: Geçmişte de hiç Allah dostları olmadı mı?
2: Olmadı. Onlar hepsi şey böyle ne derler, mitolojik efsaneler.
4: Peki bizler onları nasıl bulabiliriz?
3: Onları arayarak bulamayız.
6: Canı gönülden, dinine bağlı olursan görebilirsin.
0: Bir misafirin ben ermişlere inanmıyorum. Ermişlerin hayatına baktığım zaman insanlığı hiçbir faydası olmayan, bilakis insanları sömüren bir zihniyet dedi. Adına ermiş dediğimiz kişiler insanları Allah adına kandıran kişiler midir? Tabii negatif insanların hepsinin cevapları da negatif, sorduğu sualler de negatif. İşte Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman iki grup insan görüyoruz. Öyle insanlar vardır ki şerrin anahtarı hayrın kilididirler. Şerrin anahtarı hayrın kilidi kendisine verilen insanlara yazıklar olsun. Öyle insanlar var ki hayrın anahtarı şerrin kilididirler. Hayrın anahtarı şerrin kilidini kendisine verilen insanlara ne mutlu. Eser devirde iki insan var. İnsanlar vardır ki hayrın anahtarı şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını eline verdiği o kimselere. Yazıklar olsun o yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını eline verdiği o kimselere. İşte Kasas 41'de şerrin anahtarı olan insanlardan bahsediyor Rabbimiz. وَجَعَلْنَا مِنُمْ اَيْمَةً يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ Biz onları ateşe çağıran imamlar kıldık. Ashab suresinin 67-68. Ayet-i kerimesinde قَالُ اُنَّ رَبَّنَا اَتَعَنَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا Biz devrimizin saadet ve küberasına tabi olduk. İşte bu insanlar Allah ile aldatıyorlar. Mü'minin 44'te ardı arkası kesilmesine Allah-u Teala Resuller gönderiyor. Allah'ın kendisine şeriat gibi verdiği bütün Resuller asaleten derin imamıdır. Enbiya 73'te al çıkıyor Allah-u Teala. Ama onların olmadığı dönemlerde vekaleten devrin imamları var. Biliyorsunuz Türkçe'de Allah'ın evliyasına ermiş deniyor. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. Hepsi hayata kerarlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Her devirde bütün kavimlerin, bütün insanların, bütün milletlerin içinde Allah'ın evliyaları mutlaka vardır. Bunlar Allah'a çağıran imamlardır. Hidayetçilere ulaşabilenler deraletten kurtulanlardır. Bir de ateşe çağıran imamlar var. Ateşe çağıranlara, ateşe çağıranlara her devirde akla karak kadar birbirinden Allah açısından farklı insanlardır. Ama şeytan ve karalar insanları kara kılmak için her devirde bütün gayretlerini göstermişlerdir. Allah razı olsun. Süper inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketu muhterem hocam. Ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem hocam, birine uyarıda bulunmak, onu yargılamak anlamına mı geliyor? Allah sizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketu.
0: Selamu rahmetullah ve bereketu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Birine uyarıda bulunmak, onu yargılamak anlamına gelir mi? Hayır. İnde zorlama yoktur ama sırf bu sebeple de insanlara doğru yol gösterilmeyecek midir? Tam aksine gösterilecektir. Bütün boyutlarıyla gösterilecektir. Bu zorlamak demek değildir. İnsanları bilgilendirmek, teşvik etmek ayrı şeydir. Zorlamak ayrı şeydir. Öyle birinci ayrımı yapalım. Bu noktadan itibaren sizler artık kendiniz için olmayacaksınız. Kim başkalarının yanlış olan şeyleri onları incitmeden, onlara taraf olduğunu, onlara mutlaka mutluluğa ulaştırmak istediği gayesiyle hareket ettiğini kesin keser davranışıyla ispat edersek, anlatırsa işte o kişi görev yapıyor. İnsanlara uyarıyor demektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
4: Allah Teala dünya ve ahirette daha üst seviyede müjdelere kavuşmak istiyorsak Allah'ın adını devamlı zikretmemizi de farz kılmış. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
3: Zikir yapmanın faydaları çok büyük. Şu kalp gözün açılıyor, yani erişiyorsun, yani bir nevi erişiyorsun. Zikir çok önemli bir şey. Ha, yapıyoruz mu? Keşke yapsak, yani ağlasak, zikir yapsak. Gece gittiğin zaman veya evde kıldığın zaman Allah'la baş başasın. Gece 12'den sonra. Çok ince detaylar. Yani Allah dostu olabilirsin. Çok basit.
6: Büyük mertebeye erişmek, dersen hatlamak, ne bileyim daha.
5: Ruhu temizler. O şekilde düşünüyorum yani.
8: Ya insanlar kendine moral verebilir. Yani bir güç alıyorsun. Yani gerçekten insanı yaradan birden güç almak güzel bir şey. Bak ben ona katılırım. Allah inancım var benim.
4: Sizce devamlı zikir yapan bir insan mutlu olur mu?
6: Olur. Benim kendi düşüncem olur. İyi olmazsa olur.
5: Olabilir.
8: Bence o mutlu değil. O bir hayal dünyasında yaşıyor. Gerçeklerden kopuk yaşıyor. O mutlu değildir gerçek anlamda.
4: Devamlı Allah'ı zikreden bir kişinin çevresiyle ilişkileri de değişir mi?
3: Değişir. Bütün kötülüklerden uzak durursun. Eşini, dostunu, arkadaşlarını seçersin. Sen devrilsen devriş arkadaşlarla konuşursun. Kötü arkadaşların yanına gitmezsin.
6: Değişir. İyilik yaparak değişir. Güzel davranarak değişir.
5: Değişir.
3: Çok değişir. Çok değişir. Ha, sana bazıları hor bakar, hor görür yani.
0: Misafirimiz zikirle devamlı mutlu olmak konusunda bence o mutlu değil. Bir hayal dünyasında yaşıyor, gerçeklerden kopuk yaşıyor dedi. Zikrin insana verdiği mutluluk bir hayal ürünü müdür? Hayır değil tabii. Çünkü bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Ve o içimizde. Ve içimizdeki nefsin afetlerini %100 kullanan dış düşman olan şeytandır. Ama şeytanla nefs mukayesesinde Rabbimiz İbrahim 22'de diyor ki Allah'ın vaadi haktır, iblis diyor. Ben de vaat ettim ama ben hep size yalan söyledim. Fakat benim sizin üzerinde bir zorlayıcı gücüm yoktu. Ben sizi davet ettim, siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse her şeyden evvel bu ikili ilişki içerisinde eğer kınaması gereken birisi varsa o da kendi nefsimiz. Allah'ın reçetesi sonsuz mutluluğu içeriyor. Ama sadece yaşayanlar onu elde edebilirler. Mutluluğu engelleyen faktör nefsimizin afetleridir. Zikir ise nefsin afetlerini adım adım yok eden yegane anahtardır. Yegane ilaçtır, yegane vasıtadır. Nefsimizin Allah'ın emrettiği hedeflere ulaştırmadıkça önce tezkiye yani bir nevi arınma, temizlenme, sonra da tasfiye yani onun bütün afetlerden kurtarma olayı tamamlamadıkça Allah-u Teala'nın bütün insanlar için uygun gördüğü o sonsuz haza hiçbir zaman ulaşamayız. Mutlak surette zikir ibadetlerin sultanıdır. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi, zikirsiz bir nefs tasfiyesi mümkün değil. Ve Allah Resulü hadisinde Allah'a çok zikredin ki felaha erersiniz. Zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir de farz. Zikir farz, Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesine وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَتِّلِي تَبْتِيلَ Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keselerek ona dön. Ahzab 41, çok zikir de farz. يَاَلَّذِينَ اَمَنْ شُكُرُ اللّٰهِ زِكْرًا كَسِيلًا Allah'a çok zikirle zikredin. Çok zikir, 13 saat ve ötesi olan bir zikri mütevazısını alıyor. Ama fizik vücut teslimi 18 saatlik bir zikirle gerçekleşiyor. Daha sonra daimi zikir. İsa 103'te فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ Namazı kılıp bitirdikten sonra فَاسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُوْدًا وَلَا جُنُوبِيُمْ Ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Emin hale geldiğiniz zaman namazı erkanı ile kılın. Korku halinde namazlar kısalabilir. Ama emniyete ulaştığınız zaman bütün rekatlarıyla namazı kılın buyuruyor. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belirli bir farzdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualımız daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Hürmetle, hasretle gül kokulu ellerinden öpüyor sizi. Çok ama çok sevim muhterem hocam. Muhterem hocam, günümüzde din anlatanlar neden genellikle uyarı kısmını öne çıkarıyor? Sizi çok ama çok sevim kalpten. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Tövbe hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Günümüzde dini anlatanlar neden genellikle uyarı kısmını öne çıkarıyor? Evet, hiç kimse bilmediği şeyi öğretemez. Hep sizlere Allah'tan korkmanız öğretilmeye çalışıldı. Çünkü nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin mevcut olmadığı bir ortamda insanları suçtan çevirebilmek, günahtan çevirebilmek sadece korku temeline dayalıdır. Bir öğretiyle gerçekleşiyor. Böyle bir öğreti Allah'ın temel emrinin insanlar tarafından bilinmediği bir ortam ifade eder. Oysa ki Allah sizden anlamanızı istediği bir talep var. Allah'ı sevmenizi istiyor. Allah'tan korkmanızı değil. Korkan korktuğundan kaçar, seven sevdiğine koşar. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman korku hali ne zaman söz konusu? Kötü hesaptan korkmak. Kimdir kötü hesabın sahipleri? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir kötü hesaptan kurtulanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse her şeyi Allah-u Teala bir dileğe bağlamış. Şimdi bugün konumuz kötü hesaptan korkanlara baktığımız zaman Rad 28'de İşte onlar için hesabın kötüsü var. Hesabın kötüsü günahların sevaplarından fazla olması. Rad 21 Rab'den şu duyanlar kötü hesaptan korkarlar. İbrahim 51 Muhakkak Allah hesabı çabuk görendir. Bu azap Allah'ın bütün nefslerinin kazandığının karşılığını ceza veya mükafat olarak vermesi içindir. Enbiya 90 bize rağbet ederek ve korkarak dua ederlerdi. Onlar Rablerinin haşyetinden korkanlardır. Onlar Rablerinin haşyetinden korkanlardır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfonunun sonuna geldik. Ama özellikle müjdelemek, uyarmakla ilgili o ayetleri üç sıra halinde tekrar gösterelim ki konunun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bakara 151, Bakara 213, Nisa 165, Maide 19, Enam 48, Arabi 88 ve Yunus 2. Devam ediyoruz. Müjdelemek, uyarmak, Hud 2, 225, Sıra 105, Kehf 2, Kehf 56, Meryem 97, Furkan 56. Üçüncü slaytımız Lokman 7, Asaf 45, Sebe 28, Fatır 24, Yasin 11, Fusulet 4, Fetih 8. Ve devam eden başka ayet varsa, evet. Müjdeci uyarıcılar, evvela bunların başından evliler geliyor. İmamlar var, halife var, resul var, veli müşrikler var, muhlisler var, ulelbap, muhsinler ve zahitler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfonun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem izleyenler, sevgili dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri öylesine seviyoruz ki sevgili kardeşlerim. Biliniz ki sadece sizler için yaşıyoruz. Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insanın cehenneme doğru gittiği bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah'ın hakikatlerinin insanlar tarafından bilinmemesi ve din adamlarının Kur'an'dan değil, kendilerine Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri tarafından öğretilmiş olan hakikatleri, üstelik de onları kurtarması mümkün olmayan bilgileri ilim olarak öğrendikleri ve öğrettikleri vakasıyla karşı karşıyayız. Öyle bir olay ki sevgili kardeşlerim, İslam'dan tüm onları kurtaracak olan şeyler kopmuş durumda. Hidayet kavramı kopmuş. Hidayet insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması konusu bugün din alimleri tarafından reddediliyor. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diyorlar. İslam'ın 5 şartına indirilmiş 7 safa 4 teslim. Biz insanlar ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe üzerlerine farz olan bu 7 safayı da 4 teslimi de gerçekleştirmişler. Ondan evvel Hazreti İsa ve ona tabi olanlar gerçekleştirmişler. Ondan evvel Hazreti Musa ve ona tabi olanlar gerçekleştirmişler. 3 kitapta da hepsi farz. Hepsinin de gerçekleştirildiği açık bir şekilde yer almış. Neticede dinler yoktur diyoruz. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yani Arapça adıyla İslam dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar Kur'an'ın bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerini yok etmişler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalalettedir, hüsrandadır, küfürdedir. Gideceği yer cehennemdir. Takva sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri bilip de Allah Teala eğer size Kur'an'ı öğretmiş olsaydı, bu hakikatleri öğretmiş olsaydı ve din adamları tarafından bugün bütün İslam alemine öğretilen sistem o insanları kurtarmasına imkan olmayan bir din öğretisi olsaydı ne yapardınız sevgili kardeşlerim? Bizi dikkatle dinleyin ve yerlerine oturtun söylediklerimizi. Biz Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şeyleri söylüyoruz. Bunlar din adamlarımızın, bütün dünya din adamlarının bildiği şeylerin dışında, onların dışında olan Kur'an hakikatleri. Onları Allah-u Teala bize öğretti,
Biz de sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Şimdi din adamlarımıza düşen vazifeye söylediklerimizi inceleyip de eğer yanlış söylüyorsak bizi ikaz etmeleri değil mi? Sen yanlış söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Çünkü şu ayet senin söylediğinin tam tersini söylüyor demeleri gerekmez mi? Hayır, inceledikleri zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görüyorlar. Bu doğrular onlar tarafından tasdik edildiği gün İslam alemi değil sadece bütün dünya kurtuluşa ulaşacaktır. Çünkü dinler yoktur. Bir tek din Hazreti İbrahim'in Hanif dini, onun Arapça adı İslam dinidir. Üç özellik içerir. Birinci özellik vahdet akidesi. Allah tektir. İkinci özellik tevhid akidesi. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın oluşturulması. Üçüncü temel teslim. Ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, insanlar söylediklerimizi incelemek gereğini eğer duyuyorlarsa hakikatleri öğreniyorlar. Ama sonra susuyorlar. Çünkü din öğretim kadrolarının büyük kısmı asırlardan beri kendilerine öğretilen, onları cehenneme götürecek olan, sadece cehenneme götürecek olan bir din öğretisinin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, öyle korkunç ki durum, gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor ve biz buna mani olamıyoruz. Sırf din adamlarımızın hakikatleri görememesinden, görenlerin de göremeyen büyük kitlenin elinde bir nevi esir olmasından. Öyleyse bir vebal var. Din öğretisi kadrolarının omuzlarında bir vebal var. Bu ağır vebali acaba kim ödeyebilir? Sevgili kardeşlerim, bundan bir süre sonra göreceksiniz ki onlar bizimle birlikte olacaklar. Doğruları öğrendikleri zaman insanlık kurtulacak. O günler uzakta değil. Ama o noktaya ulaşabilmek için din adamlarımızı hakikatlere yöneltebilecek olan bir yardım bekliyoruz Allah-u Teala'dan. Kim sözlerimizi incelemişse, eğer devreye kasıt girmemişse, art niyet yoksa söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu onlar mutlaka gördüler. Ama kibirlerini bir tarafa bırakıp da söylemiyorlar. Söylemedikleri için de cehenneme doğru yol alan 70 milyon insanın cehenneme gitmesine mani olmak şöyle dursun, onların ve kendilerinin de oraya cehenneme doğru yol almasını sağlamış oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Ey nebiler, peygamberler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik.
Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana misak verin. Bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Cevap evet olarak geliyor. Nebilerden gelen cevap evet olarak geliyor. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek ve sizlerin elinde bulunan kitapları tasdik edecek diyor. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Sizlerden misak istiyorum. Onlar da diyorlar ki, evet. Öyleyse misakinizi verin ve birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah Teala. Acaba Allah Teala'nın bu söylediği ağır misak aldığı nebiler, peygamberler kimler? Bunlar ullazm peygamberler. Kimler olduğu da Duhan suresinin 7. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde anlatılıyor. Allah Teala diyor ki o gün Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan ve Hazreti İsa'dan misak aldığımız zaman ağır bir misak aldık. Ve senden de aldık aynı misaki, senden

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de var sevgili kardeşlerim. Dolayısıyla onlardan sonra gelecek olan Resul'ün o olması söz konusu değil. Burada işaret edilen konu son derece açık. Beş peygamberden bahsediyor, kendilerinden ağır misak alınan. O beş peygamberin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kesin olarak yer alıyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul gelecek. İşte o Resul öyle bir Resul olacak ki o bir şeriat kitabının sahibi olmayacak. O sadece onların elindekini, elindeki kitapları tasdik edecek. Yani Hazreti Musa'nın Tevrat'ını, Hazreti İsa'nın İncil'ini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'ini tasdik edecek. Ama kendisinin elinde bir şeriat kitabı olmayacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyeceği kesin. Nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bitirilmiş. Diyor ki Allah Teala Duhan suresinin bu nübüvvetin sona ermesi Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Bu ayette Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hitamıdır. Nebilerin hatemidir. Nebilik müessesesi onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir diyor Allah Teala. Öyleyse bu gelecek olan Resul bir nebi Resul değildir. Bir peygamber değildir. Bir veli Resul'dür. Ne olacaktır? Onların elindeki kitapların hepsini tasdik edecektir. Diyecektir ki Hazreti İbrahim'e de kitap verilmiş. Hazreti Nuh'a da kitap verilmiş. Ama ondan sonra gelen üç peygambere, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bizim de elimizde bulunan bugün dünya üzerinde mevcut olan kitaplar verilmiş. Bunların hepsini tasdik edecek o gelen Resul. Allah Teala orada nebi kelimesini kullanmıyor. Sizlerden sonra bir nebimiz gelecek, bir peygamberimiz gelecek demiyor. Bir resulümüz gelecek diyor. Şimdi insanlarda bir inanç var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra resul gelmeyecektir diye. Oysa ki Allah Teala diyor ki kıyamete kadar biz resullerimizi göndermekte devam edeceğiz. Çünkü diyor ki İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Ama kıyamet günü cehennemin kapılarındaki cehennem bekçileri cehenneme giren herkese size Allah'ın Resulü geldi mi? Size Allah'ın ayetlerini söyleyerek sizi uyardı mı? Diye soruyorlar. Ve cevap, evet, uyardılar. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu, diyorlar. Bütün insanları bu sual sorulduğuna göre cehenneme, bütün insanlardan cehenneme uğramayacak olan hiç kimse kıyamet günü olmayacak. Meryem suresi 71. ayet-i kerime. O zaman herkes bu suale muhatap oluyor. Size Allah'ın Resulü geldi mi? Sizi uyardı mı? Sualinin cevabı herkes için evet. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bu Resuller mutlaka bulunacak. Bulundu ve kıyamete kadar da bulunacak. Öyleyse böyle bir durumda bu Resul açık bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o kendisi

ailelerinden ağır miyse kalınan grubun içinde olduğuna göre onlardan sonra gelecek olan bir Resul. Böyle bir Resul'den Allah-u Teala bahsediyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Evet, açık ve kesin bir dilde bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceği kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Aslında hiçbir devre, hiçbir kabile Resulsüz kalmayacak ama bir tanesi özel birisi. İşte Duhan Suresi 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetler onu söylüyor. Habibim, o günü, gelecekteki o günü gözetle ki gökyüzünü kesif bir duman kaplamış olacak. Bu duman insanları saracak olan bir azaptır, diyor Allah-u Teala. Onlar diyecekler ki, ya Rabbi biz müminleriz, bizden bu azabı kaldır. Sizden azabı biraz kaldıracağız ama siz gene küfre döneceksiniz, diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki onlara, ap açık bir Resulümüz geldi. O Resul'e şeytandan vahiy alıyor. Şeytan tarafından öğretilmiş dediler ve Mecnun dediler, deli dediler. Şeytandan vahiy alıyor ve deli dediler. Onun sözlerinden ibret almadılar ve ondan yüz çevirdiler. İşte bu görüntü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından müşahede ediliyor. Onun geleceğe bakması isteniyor. Kıyamete yakın bir devrede, kıyamet devresinde göklerin bir dumanla kaplanması olayı tahakkuk etmiştir. Rafinelerin yakılmasıyla gökler, yerler dumana boğulmuştur. Ve de aynı zamanda bir sıkıntı, bir fitne bütün dünyayı pencerelerinde inletmektedir. Bütün dinlerde dinlerin temel faktörleri ortadan kaldırılmıştır. Yani İslam'ın 7 safhasının 7'si de Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen 3 dinde de insanlar tarafından artık itibar edilmemektedir. Ve 3 dinde de insanlar cehenneme mahkum edilmiş durumdadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu olayı hepiniz biliyorsunuz. Bu olay yaşandı ve bize deli dediler, şeytandan vahiy alıyor dediler. Biz sizlere tam 3 defa Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennem olur diye sizi uyardığımız halde hiçbiriniz hatırlamıyorsunuz bile söylediklerimizi. Onun uyarılarına cevap vermediler, diyor Allah Teala. Uyarılarına uymadılar, diyor. Onun söylediklerinden ibret almadılar, söylediklerini yerine getirmediler, diyor. İşte bu görüntü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görüldüğüne göre, kıyamete yakın bir olay,
kıyametin bir habercisi doğan olayı olduğuna göre, bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği kesindir. Böyle bir olayı bütün ülke halkı takip ettiler. Herkes kesinlikle olayın aynen Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde söylediği gibi olduğunu gördüler. Son nokta ve ondan yüz çevirdiler ifadesi. Bizim üzerimizde ağır bir baskı kuruldu. Bize ve eşyalarımıza zarar verilmeye başlandı. Ve hapse atıldık. Bir sürü olay. Sonra ne oldu? Sonra da buraya gelmek zorunda kaldık, Amerika'ya. Şu anda da buradayız. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceği Kur'an-ı Kerim'de kesinleşmiştir. 4 profesör ve bir takdimci bir tuzak kurdular Mehdi Resul'e. Ama Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar Allah'a karşı mekir yaparlar diyor, hile yaparlar diyor. Ama Allah'ın hilesinin onların hilesinden daha büyük olduğunu düşünemezler diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, bizi izleyenler, dinleyenler, bakın bakalım olaylar dizisine. Allah o olayla bizim risaletimizi ve görevimizin ne olduğunu kesin bir şekilde 14 asır evvelden bildirmemiş mi? Hepsi gerçekleşmedi mi? Öyleyse biz niçin bu kadar ağır bir yükün altına girmişiz? Şu anda dünya üzerinde bizim omuzlarımızdaki yük kadar ağır bir yük hiç kimsenin üzerinde olamaz. Bir koskoca din camiasına karşı savaş vermek mecburiyetindeyiz. Onları o öğrendikleri hurafelerden kurtarmak üzere. Hristiyanlara da, Yahudilere de dinlerindeki o unuttukları, İslam'ın da unuttuğu 7 Safa ve 4 Teslim'i onlara da farz olduğunu, onların peygamberleri zamanında da, ki hepimizin peygamberleridir, yaşanmış olduğunu kesin olarak ispat edebilecek noktadayız. Öyleyse bir dünya inananların birliği bizim liderliğimizde kurulabilir. Başka bir dizayn mümkün değildir. Yetmez. Ayrıca bir Türk-İslam birliği mutlaka kurulacaktır. O da Mehdi Aleyhisselam'ın liderliğinde, başkanlığında kurulabilir. Başka bir alternatif yok sevgili kardeşlerim. Öyleyse nelerden bahsediyoruz? İnsanlar biz bunları söylediğimiz zaman hiçbir söylediğimizi incelemek gereğini duymuyorlar ve diyorlar ki hayır o yalan söylüyor. Ha benim zavallı kardeşlerim. Bir insanın yalan söyleyip söylemediğini tahkik etmek herkesin elindedir. Hele bizim. Neden? Çünkü biz hepinizin elinde olan Kur'an ayetleriyle konuşuyoruz. Ve sizin bilmediğiniz, yetmez sizleri cehennemden kurtaracak olan Kur'an ayetlerini Allah-u Teala bize öğretti. Hiç kimse bunu inkar edemez. Hidayet bütün boyutlarıyla unutulmuşken, hidayeti biz size öğrettik. Başka birisi çıkıp da hayır biz daha evvel bunu biliyorduk diyebilir mi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yerin cehennem olduğunu, küfürde olduğunu, dalalette olduğunu, hüsranda olduğunu, takva sahibi olmadığını, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olduğunu, amellerinin boşa gittiğini ve sizlerin bilmediği daha nice hakikatleri sizlere öğretmedik mi? Öyleyse hiç kimsenin bilmediği hidayet, ne diyorlardı hidayet için? Hidayet doğru yoldur. Çok güzel, hay Allah razı olsun. Peki Sırat-ı Müstakim nedir? Sırat-ı Müstakim de doğru yoldur diyorlar.
Peki bu doğru yol nereye götürür? Cevap yok. Oysa ki sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur ve Allah'a götürür. Allah'a ulaştırır. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. İletir. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yolmuş. İnsanlar Allah'a insan ruhunun ulaşacağına inanmıyorlar ki evvela. Kur'an-ı Kerim Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasını farz kılıyor ve insanlardan bu bucak bucak saklanıyor. Hidayet gizleniyor. Şimdi olay buysa Allah Teala hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşmasını söylüyorsa öyle mi söylüyor? Elbette öyle söylüyor. İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İşte Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, Allah'a vasıl olmak hüve işte o el hüda hidayettir. Ve insanlar bunu gizleyebilmek için ne kadar numaralar yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, özellikle gizlenmeye çalışılmış. Lütfen okuyun. Hidayetin gizlenmesi konusundaki bütün ayetleri ülkemizdeki 22 Kur'an'dan da aldık. 22 tane Kur'an var piyasada. Hepsini aldık. Hepsini de inceledik hidayet ayetlerini. Bir korkunç gerçekle karşılaştık. Yürekler acısı bir durum. Bütün din adamları hidayeti gizlemekte adeta birbirleriyle yarış etmişler. Yani herkes insan ruhunun hayattayken insan Allah'a ulaşması diye bir müessesenin mevcut olmadığını ispata çalışmış. Oysa ki Allah Teala bunu farz kılıyor üzerimize. Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden keserek ona ulaş. Hele bir ayet var ki sevgili kardeşlerim, onu söylemeden geçmek olmaz. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala kelime kelime şöyle söylüyor. Vellezine ve onlar yasulüne vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı. Yani ulaştırılmasını ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar. Bu ayetin karşılığında tüyleriniz ürperir. Türkçesini dinlediğiniz zaman, gördüğünüz zaman onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Onlar sıla-i rahma riayet ederler. Onlar akrabalıklarını güçlendirirler. Sevgili kardeşlerim, ne alakası var? Hiç bir kelimesi geçmeyen şeyleri bu insanlar doğruymuş gibi Kur'an meallerine koymuşlar ve de bundan hiç utanç duymuyorlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerin ile Âl-i İmrân suresi 81. ayet-i kerimenin kelimesinin birleştirilmesiyle ortaya konan hadise Allah'ın hilesinin onların hilesinden ötede olduğunu, kesin olarak Allah-u Teala'nın onları tuzağa düşürdüğünü görüyoruz. Çünkü bizim kimliğimiz kesin bir şekilde orada ispat edilmiştir. İşte o
şeytan tarafından öğretildi denilen deli denilen kendisinden yüz çevrilen ve söylediklerine itibar edilmeyen kişi onun biz olduğumuz %100 oturmuyor mu yerli yerine? Allah-u Teala bu konunun dışında da Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. Furkan suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde. Gelin beraberce okuyalım. Ve yevme yuaddu zalimu ala yedehi yekulu ya leyteni tehastu me'ar resuli sebila. Zalimlerin her biri iki elini ısırdığı o günde şöyle diyecekler diyor Allah Teala. Ne olurdu o Resul ile beraber sebili Allah'a ulaştıran yolu tutsaydık. Diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Dileyen kişi dilediği anda dalaletten kurtulur. Artık o sebilin üzerindedir. Dilemeyen kişi o takva sahibi olamaz, şirktedir, dalalettedir. İşte bu Resul öyle bir Resul ki onlara bir yol gösteriyor. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece sebilin üzerinde olursunuz. Dilediğiniz anda artık sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Öyle mi diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem mi diyor? Evet, öyle diyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve atmayennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar muhakkak surette, kesin surette Allah'a milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yerde cehennemdir. İşte sebili tutsaydım demekten murat o. O Resulü dinlemeyenler o sebili tutamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemedikleri için gidecekleri yer cehennemdir. O Resul, o bugünkü Resul. Mehdi Resul. Zaten sonunda kesin oldu, kesinleşiyor konu. Furkan 28. وَيْلَتَا لَيْتَن۪ي لَمْ اَتَّهِزْ فُلَانًا حَل۪يلًا. Yazıklar olsun bana. Ne olurdu? Filanı dost edinmeseydim. O filancayı, yani Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan insanları dost seçtiği için Allah'ın Resulü ile beraber sebili tutamamış. Diyecek birçok kişi burada diyor ki tamam işte o oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Değildir sevgili kardeşlerim. Neden olmadığını şimdi ispat edeceğiz size. O filan dedikleri bir sürü irşat makamında olduğunu zanneden veya bunun açıklamasını yapan insanlar, bir sürü mürşit yoktur diyen insanlar, her biri bir yerde bir şeyler, iddialar sarf ediyorlar ve insanları
bu iddialarıyla çekiyorlar kendi taraflarına, onları da kendileriyle beraber cehenneme sürüklüyorlar. Furkan 29. Lekat edalleni ani zikri bade izcaini. Mekane şeytani lil insani hazula. Andolsun ki bana Kur'an gelmişken o beni zikirden saptırdı. Şeytan insanı yalnız bırakır. Kur'an gelmişken ne diyor Mehdi Resul? Kur'an asıldır diyor. Dört elle Kur'an'a sarılın diyor. Onun Kur'an'a uymayan her şey hurafedir diyor. Yalandır diyor. Dinimize sokulan hurafelerdir diyor. Bunları söylüyor Mehdi Resul. Ve burada andolsun ki bana Kur'an gelmişken o beni zikirden saptırdı ifadesi. O dost edindikleri din adamları, dost edindikleri yanlış şeyleri söyleyenler. Furkan 30. Ve kâle Resulü, ya Rabbi, inne kâmitte hâzû hâzâl Kur'âne mehcûrâ. Resul dedi ki, ya Rab, benim kavmim Kur'an'dan hicret ettiler, Kur'an'ı terk ettiler. Aa işte diyorlar, bu Resul, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hayır, değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Kur'an terk edilmediği gibi Kur'an'ı bütünüyle iman edenler ve tatbik edenler, onlar sahabedir. İşte Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edenlersiniz. Kitabın bütününe iman eden sahabe Kur'an'ı terk etmiş olabilir mi sevgili kardeşlerim? Bugünden bahsedildiği bu kadar açık değil mi? Biz yırtınıyoruz. İnsanlara Kur'an hakikatlerini anlatalım diye hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Yok olabiliriz bu davada, hiç umurumuzda bile olmaz. Ama bu olmayacağı gibi, yok olmamız söz konusu olmadığı gibi o hedefe mutlaka Allah Teala sizlerle beraber bizi ulaştıracak. Hakkımızdaki bütün ithamların son bulduğu bir güne doğru yaklaşıyoruz. Çünkü insanlar inceleyecekler. İnceledikleri zaman doğruyu görmemeleri mümkün değil. Ondan sonra itiraz eden sahtekardır. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'tan Kur'an'ı öğrendik. Hem de hiç Arapçayı bilmezken, hem de dinle uzaktan yakından alakamız yokken öğrendik. Öğreten O. O her şeye kadirdir. Bugüne kadar insanlara bırakınız her şeyi ama hidayeti biz öğrettik. O doğru yol diye düşündükleri, nereye götürdüğü bilinmeyen, sırat-ı müstakimle eş anlamlı olan o doğru yolun Allah'a götüren yol olduğunu öğrendiler bizden. Hidayetin insan ruhunun o insan hayatını yaşarken, şu bu hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırması olduğunu öğrendiler bizden. Çok şey öğrendiler. İslam'ın 5 şartının hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramadığını, İslam'ın temelini teşkil eden 19 ayrı müessesenin çatır çatır koparıldığını öğrendiler. Ve Resul dedi ki, ya Rabbim, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. İşte Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Bütün açıklamalarımız Kur'an üzerinden yapılır. Ve de Kur'an'ın terk edildiğini, her safhada terk edildiğini, her açıdan terk edildiğini size defalarca ispat ettik. Şimdi
Onlar bir utancın içerisindeler, din adamları, ve korkuyorlar. Bu hakikatler herkes tarafından öğrenilecek. Öğrenilince durumumuz ne olacak diye. Oysa ki korkmalarına sebep var mı sevgili kardeşlerim? Hiç kimse kendisine öğretilmeyen bir ilmi başkalarına öğretemez. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Kim iddia edebilir ki onlara doğrular öğretildi de onlar başkasına öğretilmiyor? Hayır, onlara öğretilen doğrular değildi. Onlar da bunun tabii neticesi olarak sadece kendilerine öğretilen ilmi başkalarına öğretiyorlar bugün. Haklıdırlar. Ama bu haklılıkları nereye kadar gider? Allah'ın hakikatlerini onlara defaatle ulaştırdık. Yetmez sevgili kardeşlerim, onları mahkemeye verdik. Ve mahkemede her üniversite hakkındaki söylediğimiz şeyler, mahkemede mahkemeyi oluşturanlar da dinlerini bilmedikleri için bizim aleyhimize neticelendi. İyi mi? Sevgili kardeşlerim, ne kadar korkunç bir şeytani tuzakla karşı karşıyayız. Hepiniz cehenneme doğru gidiyorsunuz. Ey bizim sözlerimizi anlamayan zavallı kardeşlerim! Hepiniz cehenneme doğru gidiyorsunuz. Anlamıyor musunuz hala bizi? Biz oyuz. Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyen kişiyiz. Öyle olmadı mı? Öyleyse Tövbe 32 ve Tövbe 33'e bakalım beraberce sevgili kardeşlerim. Bakalım bizden mi bahsediyor. Diyor ki Allah Teala Tövbe 32'de yuridune en yutfiu nurallahi bi efvahihim. Bi efvahihim ve ye ballahu illa en yutimme nurehu ve lev kerihel kafirun. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ve Allah, kafirler kerih görseler de nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Nurun tamamlanması ne demek? Sadece İslam aleminde değil, Hristiyan aleminde de, Yahudilerde de Allah'ın tek dininin 7 safa 4 teslimden oluşan Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu gerçeği mutlaka öğrenilecek, mutlaka bu dinlerin sahipleri bir araya gelecek sevgili kardeşlerim. Başka bir din hiç olmamış. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar Hazreti İbrahim'in dini olan o dinden başka bir din hiç olmamış. Öyleyse Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Tövbe 33. Hüvellezî ersele resûlehu bil hüdâ ve dinil hakkı. Odur ki Resulünü hak diniyle ve hidayetle göndermiştir. Dikkat edin, hidayetle göndermiştir diyor Allah Teala. Var mı? Biz size hidayeti açıklamadan önce herhangi bir kişiden hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu hiç duydunuz mu? Size bunu ne kadar çok ayetle ispat etmedik mi? Öyleyse hidayetle ve hak din ile gönderen Allah Teala dinin bütününü ortaya koyması için. Öyleyse Allah Teala bu konuda açık bir şekilde Allah Teala'nın
dinini tamamlamaktan başka bir şey istemediğini söylediğini görüyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği şey hidayetle göndermesi ve hak din ile göndermesi. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde bugünkü muhtevayı beraberce gözden geçirdiğimiz zaman ortada birisi var, çırpınıyor. Cehenneme doğru gitmekte olan en azından kendi milletindeki 70 milyondan fazla insanı kurtarmak için hayatını koymuş ortaya. Başka bir şey için yaşamıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu söylediklerimizi biz söylemiyoruz. O söyletiyor. Ve hidayet müessesesi bütünüyle kaybolmuş. Allah-u Teala 7 tane teslimi, 7 tane safayı ve 4 teslimi emrediyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor olay. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, 3. basamak, 14. basamak. Yine 1. basamak ruhun Allah'a ulaşması, 25. basamak fizik vücudun teslimi, 26. basamak nefsin teslimi, 27. basamak irşad olmak, 28. basamağın 5. kademesi irşad makamına tayin olmak. 3 dinin de temelini bu oluşturuyor. 7 safanın 7'si 3'ünde de var, 3'ünde de farz. Ve bunlar bütünüyle unutulmuş. Bu dinin hedefidir. 7 tane safayı yaşayarak ruhun, fizik vücudun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, zaten İslam teslim demek. 4 teslim herkesin üzerine farz ve konunun temeli Allah Teala tarafından farz kılınmış. 14 asır sonra bunların hepsi yok edilmiş. İslam kalelerindeki bütün burçlar yerle bir edilmiş. Ve İslam'ın 5 tane şartına bağlanmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Nerede Allah'a ulaşmayı dilemek? Ve de zikir de farzken, günün yarısından daha fazla zikretmek de farzken, daimi zikir de farzken, zikir İslam'ın 5 şartının arasından tereyağdan kıl çeker gibi çıkarılmış. Bu korkunç oyunu oynayan iblis. Şu anda dünya üzerinde en çok kızdığı, nefret ettiği kişi o biziz. Ama bize bir şey yapması da mümkün değil. Hırsından çıldırıyor iblis. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Onun muhafazası altında olduğumuz için. Bunları bu kadar açık ve kesin olarak söylemeyi nasip kıldığı için bize. İşte buradan bütün dünyaya haykırıyoruz ki hidayet çağı gelmiştir. Din üzerine önce Yahudilerin üzerinde, sonra Hristiyanların üzerinde, sonra da İslam üzerinde asılların unutulması konusunda iblisin yaptığı bütün hamleler neticesinde 3 dinde de 7 safanın ve 4 teslimin tamamen unutulduğu bir noktada Allah Teala bize bir görev veriyor. 7 safa ve 4 teslimi bütün dünyaya haykırmamız için. İşte haykırıyoruz. Kıyamete yakın bir devrede bir davetül arz çıkacaktı. O çıktı.
O Nur TV'dir. Ve bugün göklerden bütün insanlara sesleniyor. Dinler yoktur diyor. Sadece bir tek din vardır diyor. O din hak dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İseviliğin de, Museviliğin de, İslam'ın da aslı sadece odur. Hiçbiri ondan farklı bir din değildir. Öyleyse dinler arası savaşlar derhal durdurulmalıdır. Sevgili kardeşlerim, bunların gerçekleştiğini göreceksiniz. Belki savaşlar biraz daha devam edecek. Savaşın içinde olacağız. Ama ondan sonra savaşlar bitecek. Dünyayı misli görülmemiş bir sulh ve sükun devresi kaplayacak. Öyleyse o günlere geldik sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hidayet Can'ın sahibinden hepinize selamlar, kucak dolusu selamlar, sevgiler. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz inşallah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu arada bir şey daha var. En çok istediğimiz ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dini bildiklerini iddia eden insanlar bir heyet hazırlasalar, biz de onların karşısında olsak bu televizyonda, onlar bize sualler sorsalar, biz de onlara cevaplar versek, biz onlara sualler sorsak, bakalım onlar bize cevap verebilecekler mi? Bir gün buna cesaret edebilecekler mi dersiniz sevgili kardeşlerim? Şimdilik kaçıyorlar. Allah Teala'nın insanların hidayetine engel olanları devreden çıkarmasını ve insanlığı iblisin elinden kurtarmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bizden sadece bir tek şey istiyor. Bizim mutlu olmamızı. Bütün mukaddes kitaplar bir mutluluk davetiyesidir. Ama Kur'an son mukaddes şeriat kitabı olarak sadece bir davetiye değildir. Aynı zamanda bir rehberdir, bir mutluluk reçetesidir. Mutluluk rehberleri nasıl mutluluğa ulaşacağımızı gösterir. Aynı zamanda da bir garantidir Kur'an-ı Kerim. Bütün insanları mutluluğa davet eden Kur'an-ı Kerim onların mutluluğunu garanti eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hadi gelin beraber şu Kur'an-ı Kerim'i bir dolaşalım. Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet davetiyesi mi? Bir saadet reçetesi mi? Gerçekten bir garantisi var mı? Mutluluk garantisi. Beraberce dolaşalım. Bir geziye çıkıyoruz. Kur'an-ı Kerim gezisi. Nereden başlayalım? Allah'a kul olmaktan başlayalım. İşte Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesi. Ve ma halakte insi vel cinni illa leyabudun. Diyor Allah Teala, biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Birçok insan bu ayet-i kerimeyi başka bir şey için değil, bana ibadet etsinler diye yarattık diyor. Sevgili kardeşlerim, burada bütün o insanların bir ders olmak üzere şunu kesinlikle söylüyoruz ki, ibadetler hedef değildir. İbadetler Allah'ın teslim hedeflerine ulaştıracak olan vasıtalardır. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, birinci teslim. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, ikinci teslim. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz, üçüncü teslim. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz, dördüncü teslim. Hedefiniz bunlardır. Hedefleriniz ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Peki böyle bir teslim müessesesi ibadetsiz olur mu? Asla. Mutlaka ibadetleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Ama sakın hedefle vasıtayı birbirine karıştırmayın. Yani amaçla aracı. Araç nedir? Araç vasıtadır. Kapınızın önünde bir tane Mercedes var. Birbirinin arkasından 7 tane ülkeye gideceksiniz. 7 tane şehre gideceksiniz. O şehirler hedefinizdir. Birinci şehir, ikinci şehir, üçüncü şehir, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci şehirler. Onlar sizlerin hedefleridir. Ama o hedeflere ulaşmak için kapınızın önündeki o arabayı kullanmak mecburiyetindesiniz. O araba olmazsa oraya gidemezsiniz. Öyleyse kapınızın önündeki o Mercedes sadece bir vasıtadır. Hedef o değildir. Sizi o hedeflere götürecek olan vasıta. Öyleyse ibadetler o Mercedes temsil eder. Onlar vasıtalardır. Hedefiniz ise Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide ulaşıp tabi olmak, iki, ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üç, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, dört, nefsinizi Allah'a teslim etmek, beş, irşada ulaşmak, altı, iradenizi Allah'a teslim etmek, yedi. Yedi safhada dört tane teslim gerçekleştirmek, yedi safhanın yedisi de hedefinizdir. Dört teslim de bunların
dört tanesini, yedi safhanın dört tanesini oluşturur. Öyleyse yedi safhanın yedisi de hedefinizdir. Ama o hedefe ibadetler olmasa gidemezsiniz. Öyleyse ibadet edesiniz diye dünyaya gelmediniz. İbadetleri vasıta olarak kullanarak Allah'ın hedeflerine ulaşmak için dünyaya geldiniz. İnsan olmak için dünyaya geldiniz. Eğer hedefleriniz yoksa o hedefleri gerçekleştiremezsiniz. İnsan olamazsınız. İnsan olmanın şerefine ulaşamazsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dalaletten, küfürden, fısktan, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan, şirkten kurtulur. Bu sadece bir dilektir. Ama Allah ile ilişkilerin kapısı bu kapıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Allah ile bir ilişkinin içine giremez. Birinci hedef Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hedef namaz kılmak değildir. Hedef Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan yedi tane kademe gösterir. Bu yedi tane safa gösterir. Bu safhaların hepsine ulaşmak üzerinize farz kılınmış durumda. Ama daha birinci hedefe ulaştığınız anda Allah cennetini size vermeye hazır. Ve sizi üçüncü hedefe de ulaştırmaya hazır. Bu nasıl iş? Çok basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in yapısına bakıyoruz. Niçin yaratmış Allah Teala bizi? Allah'a kul olmak için. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Demek ki Allah Teala bizlerin Allah'a kul olmasını istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. O tağutun kuludur. İşte Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَا بَيْنَ اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Allah Teala sahabe için buyuruyor ki onlar tağuta kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Kendilerini tağuta kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kaçındırdılar ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Sahabe müjdeleri ulaşmış. Dünya müjdesine, dünya mutluluğu müjdesine, cennet mutluluğu müjdesine.
ve kullarımı müjdeliyor. Allah'a kul olmayı da sahabe başarmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse Allah Teala bizi niçin yaratmış? Allah'a kul olalım diye. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tağuta kul olmaktan kurtuldunuz. Allah'a kul oldunuz bile ama bu birinci kulluk. Peki bu birinci kulluk sizi cehennemden kurtarır mı? Kesin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an Allah'a kul olmuştur. Tağut'a kul olmaktan bu kişi mutlak olarak kurtulmuştur sevgili kardeşlerim. Tağut'a kul olmaktan mutlak olarak kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur.

Allah'a kul olma müessesesine bakıyoruz. Nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu birinci kulluktur. Aynı zamanda birinci takvadır. Üzerimize farz mı? Allah'a kul olmak üzerimize farz kılınmış. Bunun için yaratılmışız. Kur'an-ı Kerim'in öyleyse hedefleri, bu hedeflere bizim kendimizi uyarlamamız. Kur'an-ı Kerim'in hedefleri 7 safhada 4 tane teslimi bize gerçekleştirmek, bizim gerçekleştirmemizi temin etmek. Allah Teala hepimize mutlaka takva sahibi olun diye farz emirler vermiş. Takva sahibi olmaksa Allah'a kul olmak demek. Sadece takva sahipleri Allah'ın kuludur. Tagut okulmaktan iştinab edip Allah'a kul olmak hepimizin üzerine farzdır. Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Allah Teala diyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum adun mubin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci sırat-ı müstakimdesiniz. Bu Allah'a kul olmayı dilemek demektir. Ve Allah'a kul olmayı dileyen kişi birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Birinci takvadadır. Birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Allah'a kul olmayı dilemiştir. Ve Allah Teala Yasin 60 ve 61 ile Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmıştır. Bu kulluk 7 safa içerir. 7 safanın 7'si de üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Öyleyse Allah'a kul olmak şeytana kul olmaktan kurtulduğumuz an gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an tağutun kul olmaktan kurtuluruz. Allah'a kul oluruz ve Allah'ın kul olma emrini yerine getiririz. Bu bizi bu noktada daha cennetin birinci katını garanti eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bundan 7 dakika sonra birinci

örttüğü için sevapları günahlarından fazla olur. O kişi cenneti kazanır. Bu ise yedi fırkanın her birisinin bir dakika olması mümkün değil. Çok daha kısa bir zaman daha biter. Ama biz en geniş saha olarak birer dakika koyuyoruz ki 7 dakikalık bir zamanın sonunda çok daha evvel ama 7 dakikalık bir zamanın sonunda mutlaka o kişinin sevapları günahlarını aşar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bir cehennemlikken Allah'a ulaşmayı dileyince Allah'ın cennetine ehil olur. İblis ne yapmış? İblis vasıtaları hedef haline getirmiş. Nasıl yapmış? Çok basit. Hedefleri bütünüyle ortadan kaldırarak. Sevgili kardeşlerim, artık dünyanın hiçbir üniversitesinde Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak, iradeyi Allah'a teslim etmek diye bütün dinlerin müşterek omurgası olan 7 tane safadan artık hiç bahsetmiyorlar. Çünkü Kur'an'ın bütün temel hakikatleri unutulmuş. Ama 14 asır evvel bütün sahabe bunları yaşadılar. Hepsi Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediler mi? Dilediler. İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağut'a kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele ediyor. Peki bu noktadan sonra ne olmuş? Sahabe ne yapmış? Bu noktadan sonra sahabenin Allah'a kul olma standartlarının ikincisine geçtiğini görüyoruz. Kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Allah-u Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde o ümmini bir Resul'e tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Tabi olmuşlar. Tabi oldukları kesin. Tabi olanlara, gerçek anlamda ihsana tabi olanlara sahabe diyoruz. Fetih Suresinin 10. ayet kelimesi de aynı hakikati anlatıyor. Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala.

ise hepsi, bütün sahabe tabi olmuşlar. Peki sonra bütün sahabenin tabiyeti söz konusu. Sonra hepsinin ruhlarının Allah'a ulaşması söz konusu. Gerçekleştirmişler mi? Kesin. Zümer 18. Onların hepsinin hidayete erdiğini söylüyor Allah Teala. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala ruhlarını. Allah'a hepsi ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmişler. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz vekçimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücutlar teslim edilmiş. Hepsi daimi zikre ulaşmış, yani nefslerini teslim etmişler mi? Evet,

Allah Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ve ulul elbabın ise daimi zikrin sahiplerine olduğunu söylüyor. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde. Diyor ki, لِي اُلِّ الْاَلْبَابِ يَسْكُرُ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Ayaktayken de, otururken de, yanısı yatarken de, o اُلِّ الْاَلْبَابِ hep Allah'ı zikrederler diyor. Ve bütün sahabenin irşada da ulaştıklarını görüyoruz. Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim ettikten sonra hepsi irşada da ulaşmış. Hücurat 7. Ey sahabe, biliniz ki yanınızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin dediklerinizi yapmış olsaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Ve kalplerinize yazdığı iman kelimesiyle kalplerinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki son safhaya gelmişler mi? İradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmişler mi? Hepsi bu hedefe de ulaşmışlar. Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi. Bütün sahabenin irşada ulaştığını, ondan sonra da iradelerini Allah teslim ettiğini ve böylece irşat makamına ulaşmış olduklarını söylüyor. Tövbe 100, bütün sahabenin irşat makamında olduğunu kesinleştiriyor. O sahabe Kunel Ebe'nin var ya diyor, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Macir'indendi, bir de Ensar'a ve Macir'e tabi olanlardandı diyor. Ensara da, macirine de tabi olunmuş. Ve bu tabiyetin neticesinde de tabiin de irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, sahabe Kur'an'ı yaşadılar. Kur'an evvela bütün insanları Allah'a kul olmaya ve mutluluğu yaşamaya davet eder. Allah'a kul olmaya davet, mutluluğu yaşamaya davettir. Birinci kullukta Allah'laşmayı dileyen kişi cennetin birinci katını elde etmiştir. Sonra bu kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci cennet katına ulaşmayı hak etmiştir. Ruhunu Allah'laştırdığı zaman üçüncü cennet katına ulaşmayı garanti etmiştir. Hepsi de farz olduğuna göre Allah Teala Allah'laşmayı dilemeye davet ediyor. Birinci cennetini mükafat veriyor. Mürşide ulaşmaya davet ediyor. Ulaştığı zaman ikinci cennet katını veriyor kişiye. Ve Allah'a ruhu ulaştırmaya davet ediyor. Ulaştığı zaman üçüncü cennet katını veriyor. Ulaştığı zaman aynı zamanda dünya saadetinin de yarısı o kişinin. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben sadece onları kendime ulaştırırım. Ama dileyen herkesi kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Hem dünya saadetinin garantisidir,
hem ahiret sahibinin, ahiret saadetinin, cennet saadetinin garantisidir. Daha kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, cennetin sahibi oluyor 7 dakika içerisinde. Bundan sonrası kişinin hayattaysa mutlaka gene ulaşacağı bir yer, irşat makamı, Allah ona mürşidini sevdirecektir. Ona mürşidini Allah tayin edecektir. Allah o kişiye mürşid tayin edecektir ve bu kişiyi mürşidine Allah ulaştıracaktır. Sonra mı? Sonra Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada Allah'ın dizaynını en açık şekilde görüyoruz.

Allah Teala o kişiyi zatına ulaştırmak istiyor ve ulaştırma konusunda garantiyi vermiş. Öyleyse burada Allah'ın garantisine dikkatle bakıyoruz. Ta son noktaya kadar kişi gidebilir ama Allah'ın garantisi burada sona eriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala kendisine tevekkül etmiş kabul ediyor ve mutlaka onları kendisine ulaştıracak. 21. basamağa kadar garanti, Allah'a ulaşan ruhun Allah'ın zatında yok olması da garanti. 22. basamak. Bundan sonrası kişinin Allah'a tevekkül etmeye devam etmesine bağlı. Bu ise bir işaret taşıyor. Kişinin gayretinin artması lazım. Zikrini devamlı arttırması lazım. Bu zaman aralıkları içinde zikrin giderek artması demek, kişinin ruhunu, veçini Allah'a teslim etmesi demek. Günün yarısından daha fazla zikirde fizik vücutta Allah'a teslim olur. Ama nefsin teslimi mutlaka daimi zikri gerektirir. O zaman mutluluklar açısından meseleye baktığımızda Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dünya saadetinin azına sahiptir. Ama cennet saadetinin birinci katını elde etmiştir. Mürşidine ulaşan kişi cennet saadetinin ikinci katını elde etmiştir. Dünya saadeti de sadece Allah-u Teala tarafından iradesi kontrol altına alındığı için, şeytanın saldırıları önlendiği için bir mutluluk dizaynının içindedir. Bu mutluluğu ona sağlayan bizatihi Allah'tır. Kur'an-ı Kerim ile Allah Teala insanlara bir mutluluk garantisi veriyor. Diyor ki ben, siz bana ulaşmayı dilediğiniz zaman size ilahi irademle tecelli ederim. Bu tecelli ile şeytanla, tağutla, insan ve cin şeytanlarla aranıza girerim. Ve onların sizi baskı altına almasına kesinlikle müsaade etmem. Böylece ben sizi ruhunuzu kendime ulaştırıncaya kadar tağutun bütün saldırılarından korurum, diyor Allah Teala. Ve kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar bu böyle sürer. Kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın birinci garantisi sona erer. Peki mürşidine ulaştığı zaman kişinin durumu ne? Mutluluğu cennet saadetinin ikinci katına taşımıştır Allah Teala. Dünya saadeti de Allah'ın şeytanın hücumlarını önlemesi sebebiyle dünya saadetiyle oluşmuştur kişinin. Bu mutlak bir saadet değildir, kısmi saadettir. Ve sonra kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor, ruhunu Allah'a teslim ediyor. Teslim ettiği zaman ne olur? Teslim ettiği zaman Allah'ın üçüncü garantisi gelir. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun mahiyeti, o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimidir. Bu birikimin manası ise o kişinin nefsinin kalbi artık ona mutluluk veren bir hüviyete gelmiştir. Vuslatla birlikte Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalır. Şeytanla kişi karşı karşıyadır. Ama nefsinin kalbinde de afetlerin %50'den fazlası yok olmuştur. Mutluluğu, dünya saadeti %50'den fazla bir mutluluğu ifade eder. Öyleyse
Allah Teala buraya kadarını garanti ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Peki aynı zamanda bir mutluluk davetiyesi midir? Allah Teala bütün insanlara bana kul olun emrini verdiğine göre kul olmanın 7 kademesi de bir emirdir. Ve yedi kat cenneti sağlayacak olan 7 hedef, bu hedeflerin hepsine ulaşmak üzerimize farz. Ve Allah Teala Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enübü ilâ rabbikum ve eslümü lehu min kablen yetiyekümün azabe sümmelâ tutsarın diyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Bir. Ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi 4 teslimi de gerçekleştirerek bu emanetlerin hepsini onların sahibine teslim edin diyor. اِنَّ اللّٰهَ يَمُرُكُمْ اَنْ تُوَدِ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Nisa 58. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Tevdi etmenizi emreder diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde neyi görüyoruz? O ilişkiler bize şunu gösteriyor ki, Allah Teala nefsimizin yarısından fazlasını nurlandırıncaya kadar bize garanti veriyor Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde. Ruhumuzu da kendi zatına ulaştırmayı ve Allah'ın zatında ifna etmeyi onu da garanti ediyor. Yani 3. basamaktan 22. basamağa kadar bizi ulaştıracağına dair Allah'ın garantisi var. Bu dünya saadetinin yarısından fazlasıdır. Cennet saadetinin de 3. katının sahibi olmaktır. Öyleyse bu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Nefsimizin tezkiyesi garanti edilmiştir. Bu tezkiyeye paralel olarak ruhumuzun Allah'a ulaşması garanti edilmiştir. Allah'ın zatında ruhumuzun ifna olması garanti edilmiştir. Her şey teminat altındadır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'le Allah-u Teala bunları bizlere bildirdiğine göre Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. 22. basamağa kadar Allah-u Teala garanti ediyor. Ama kim Allah'a tevekkül ederse geri kalanları da garanti ediyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikrini yukarıya doğru arttırmaya devam ederse mutlaka fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Kim zikrini daimi zikre ulaştırabilirse o nefsini de Allah'a teslim eder. İrşada da ulaşır. Sonunda mutlaka iradesini de Allah'a bağlayacaktır. Öyleyse burada kişinin bundan sonra yani ruhunun Allah'a tesliminden sonra kişinin Allah'ın garantisi o kişinin kendine düşeni yapmasıyla mümkün. Dikkat edin, ruhunuz Allah'a ulaşana kadar siz bir şey yapmıyorsunuz. Her şeyi size yaptıran Allah. Namazı sevdiren O, orucu sevdiren O, zekatı sevdiren O, haccı sevdiren O, zikri sevdiren O özellikle. Ve bu zikir tekamülünüzün anahtarıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah 22. basamağa kadar herkese garanti veriyor. Ona her şeyi sevdirecek olan bizatihi Allah. Bundan sonra kişinin inisiyatifine geçiyor.
Eğer kişi Allah'a ispat edebilirse zikirlerini arttırmak yoluyla tekamülün içinde olduğunu, bunun gerçekten talebi, taleplisi olduğunu, talibi olduğunu Allah'a ispat ediyor kişi. Her ispat ettikçe önce fizik vücudunu, sonra nefsini teslim ediyor Allah Teala'ya. Sonra irşada ulaşıyor, sonra da iradesini Allah'a teslim ediyor. Öyleyse ruhun teslimine kadar her şey Allah'ın garantisinde. Ondan sonraki teslimler de Allah'ın garantisinde ama farklı bir şekilde kişinin o performansı göstermesi halinde. Kişinin Allah'a, Allah'ı vekil tayin etmesi halinde. Kişinin Allah'a tevekkül etmesi halinde. Ama sevgili kardeşlerim, şunu gördük ki Allah'ın mutlak garantisi altında insanoğlu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'le bu açıklamaları yapan Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bütün insanlara bir saadet garantisi olarak indirmiş. Aynı zamanda gördük ki Allah'ın daveti, yani farz emirleri var. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz. Ruhu Allah'a teslim etmek de farz. Fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek de farz üzerimize. Farz olduğumuza göre, farz olduğuna göre bunlar Allah Teala bütün insanları bu farzlarla davet ediyor. Mutluluğa davet ediyor. Her teslimi gerçekleştir, onun mutluluğunu kazan diyor Allah Teala. Ben seni mutluluğa davet ediyorum diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim, madem ki Allah'a ulaşmayı dilemeyi emrediyor, mürşide tabi olmayı emrediyor, farz kılıyor. Ruhun Allah'a ulaşmasını ve teslim olmasını farz kılıyor. Fizik vücudun Allah'a teslimini farz kılıyor. Nefsin Allah'a teslimini farz kılıyor. İradenin Allah'a teslimini farz kılıyor. Hepsi farz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunların hepsine bir davetiye çıkarmış durumda. Ve bütün insanlar için bir daveti olan Kur'an-ı Kerim, bir garanti olan Kur'an-ı Kerim, aynı zamanda bir mutluluk reçetesidir. Tarifler kesin olarak geliyor. Allah-u Teala reçeteyi veriyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor, size düşen budur. Nasıl yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra diyor, siz bunu yaptığınız zaman ben size yardım edeceğim. Size namazı sevdireceğim, size orucu sevdireceğim, size zekatı sevdireceğim, haccı sevdireceğim, kelime-i şehadeti sevdireceğim ve özellikle zikri sevdireceğim diyor Allah Teala. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın reçetesi var. Yani Allah'a ruhunuzu nasıl teslim edeceksiniz? Fizik vücudunuzu nasıl teslim edeceksiniz? Nefsinizi nasıl teslim edeceksiniz? İradenizi nasıl teslim edeceksiniz? Bütün bu teslimleri hangi şartlar altında nasıl yapacaksınız? Hem davetiye çıkarmış hem de reçeteyi veriyor. Hangi şartlar içinde nasıl, neler yapılabilir? İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Kur'an bir felah reçetesidir. Bir kurtuluş reçetesidir. Bir dini tatbikat reçetesidir.
ama her şeyden evvel bir mutluluk reçetesidir. Ne yapacaksınız da ve bu neyi nasıl yapacaksınız da mutlu olacaksınız? Ruhunuzu nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Allah'a dilemeden hiçbirinin yapılamayacağını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Reçeteyi bütünüyle vermiş. Allah'a dileyeceksiniz. Allah da sizi kendisine ulaştırmayı dileyecek. Furkanlar verecek. Arkasından siz zikir yapacaksınız. Allah size zikri sevdirecek, orucu sevdirecek, namazı sevdirecek. Allah yolundaki bütün görevlerinizi Allah size öğretecek ve bu görevleri Allah'ın emirleri tezasınca gerçekleştireceksiniz. Nasıl ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız? Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra Allah sizi mürşidinize ulaştıracak. Sonra siz ibadetlerinizi Allah size sonra bütün ibadetleri sevdirecek. O ibadetleri zevkle yaparak Allah'ın mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Ona ulaşacaksınız. Tabiyetinizden sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Göreviniz ruhunuzu Allah'a teslim etmektir. Ve bunu zikirle yapacaksınız. Öyleyse reçete hangi noktada ne yapacağınıza bütün detayları gösteriyor. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek için zikir yapmak mecburiyetindesiniz. Nefsinizin kalbindeki her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. Yeni bir gök katında yeni bir ibadet dizisi. Ve katlar yükseldikçe her şeyin en güzeli olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde reçeteye dikkat edin ki her saniye ne yapmanız lazım geldiğini söylüyor Allah Teala. Zikir yapacaksınız. Günde 5 vakit namaz kılacaksınız farz olarak. Ama sünnetleri de var. Sünnetleri devreye aldığınız zaman 5 vakit 7 vakte çıkıyor. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Ve başlangıçtaki az zikir günün yarısından daha fazla zikre dönüşüyor. Sonunda da daimi zikre dönüşüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah için yapılması lazım gelenler en üst boyutta Allah Teala tarafından emredilmiş. Yolumuzun her noktası önceden aydınlatılıyor. Ve siz aydınlık bir sattım halinde Allah'a doğru yola çıkıyorsunuz. Ruhunuz da Allah'a ulaşmıyor, ulaştırılıyor. Allah ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki reçete dizaynı tayin etmiş. Dizaynda ne var? Nefs tezkiyesi var. Evvela zikre başlayacaksınız. 7000'den başlayacaksınız. 2000 arttıracaksınız onu. Nefsinizin kalbi devamlı affetleri atacak ve yerine fazlalar gelip nefsinizin kalbinde yerleşecek. Zikirsiz yapıyorsunuz ama zikir size zor gelmiyor. Çünkü Allah Teala size zikri sevdirmiş oluyor bu merhalede.
Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ı sever. Çok sever. Allah da onu çok sever. Ve Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu reçetede nelerin size ait olduğunu Allah Teala size öğretir. Namaz kılan sizsiniz, oruç tutan sizsiniz, zekat veren sizsiniz, hacca giden sizsiniz, kelime-i şehadet getiren sizsiniz ve özellikle zikir yapan sizsiniz. Ama bu ibadetlerin hiçbirisi size zor gelmez. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz, Allah devreye girmiştir ve sizi bağlamıştır. Dünyadaki yardımcıları eliyle sizin Allah'a ulaşabilecek olan bir vasıf kazanmanızı ifade ediyor bu. O vasfı Allah kazandırıyor size. Özellikle zikri, namazı ve bütün ibadetleri sevdirerek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile insanlığa müstesna bir ziyafet sunmuş. Adeta bir hiç karşılığı, sadece bir dilekle insanın ruhunun Allah'a mutlaka ulaşacağını ifade ediyor. Bu dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Olay ne? Allah için yapılması lazım gelen şey ne? Allah bütün bu çerçeveyi içindeki bütün ayrıntılarıyla koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Zikir yapmazsanız Allah'ın hedeflerine ulaşamazsınız. Zikri siz yapacaksınız. Ama Allah Teala size zikri sevdirmezse zikri sevmeyebilirsiniz. Öyleyse zikri sevmek sevgili kardeşlerim bu temel faktörünüz olmalı. Zikir ibadetlerin en büyüğüdür. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle diyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ekumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an var ya, onu onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder." Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyük olan ibadet Allah'ı zikretmektir. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek suretiyle nefsin kalbine Allah'ın katından rahmetin, fazlın ve salavatın ulaşmasını, kalbe girmesini temin etmektir. Fazl ve salavat nurları kalbi süslemek için gönderir Allah Teala ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Fazılların iman kelimesinin etrafında toplanması nefs tezkiyesini ifade eder. Nefsin kalbi 150'den fazla nurlarla dolduğu zaman o kişi nefs tezkiyesini gerçekleştirmiş demektir. Nefs tezkiyesi ruhunda mutlaka Allah'a ulaşmasını ifade eder. Diyor ki Allah Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o kişi kendisi için bunu yapmış olur ve ruhu Allah'a yönelir. Allah'a ulaşır. Ruhu Allah'a döner. Burası ruhunuzun Allah'a ulaştığı ve teslim olduğu yerdir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Allah sohbetinde Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk davetiyesi olduğunu, bir mutluluk garantisi olduğunu ve bir mutluluk reçetesi olduğunu sizlere inşallah bu kasetimizde anlatmış bulunuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha buradayız, huzurlarınızdayız. Bu akşamki konumuz vasıtalar ve hedefler. Yeni Türkçe ile araçlar ve amaçlar. Tabii dinde. Sevgili kardeşlerim, 7 katlı bir bina düşünün. Ve bir asansör 7 katın 7'sine de çıkabiliyor. Yedinci kata çıkabilmek için asansörün evvela birinci kata ulaşması lazım. Birinci kattan ikinci kata ulaşması lazım. İkinci kattan üçüncü kata ulaşması lazım. Oradan dördüncü, oradan beşinci, oradan altıncı, altıncı kattan da yedinci kata ulaşması lazım. O zaman asansör 7. kat olan hedefe ulaşmış olacaktır. Aslında her kat hedeflerden bir tanesidir. İşte sevgili kardeşlerim, asansör yolcularını 7. kata çıkarıp yolcular 7. kata adım attıktan sonra tekrar aşağı inecektir. Tekrar yeni asansör yolcuları asansöre binecektir. Muhtelif katlara çıkacaklardır. Ama dikkat edin, birinci kata ulaşmadan asansör hiçbir zaman ikinci kata ulaşamaz. Önce birinci kata ulaşacak, sonra ikinci kata, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kata ulaşacak. Asansör, insanları bu 7 tane kata ulaştıracak olan vasıtanın, yani aracın adıdır. Bu bir araçtır. Kişinin hedefi birinci kata çıkmaktır. Kişinin hedefi ikinci kata çıkmaktır. Üçüncü kata çıkmaktır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkmaktır. O katlarda yapacağı işler vardır. Bu 7 katın her birinin bir devlet dairesi olduğunu düşünün. Her birine birinci kattaki işlemi bitirmedikçe onun üstündeki kata kişinin çıkamadığını düşünelim. Her seferinde vasıtayı kullanmak mecburiyetinde. Merdivenlerin olmadığı, sadece asansörle idare edilen bir bina, 7 tane katı var. Birinci kattaki işlemi tamamlamadıkça ikinci kata çıkamıyorsunuz. İkinci kattaki işlemi tamamlamadıkça devlet dairesi, üçüncü kata çıkamıyorsunuz. Üçüncü kattakini tamamlamadıkça dördüncü kata çıkamıyorsunuz. Onu tamamlamadıkça beşinci kata çıkamıyorsunuz. Beşinci kattaki işlemi tamamlamadıkça altıncı kata çıkamıyorsunuz. Altıncı kattaki işlemi tamamlamadıkça yedinci kata çıkamıyorsunuz. İşte bütün İnsanlar için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu hedefler ve vasıtaları dikkatli yerli yerine oturtalım. Din sadece kainatta tek bir din olmuştur. Bu din İslam dinidir. Bu din
Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Bu din Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Nuh'un dinidir. Ve hiçbir değişiklik olmamıştır. Din hep aynı dindir. Allah-u Teala bütün peygamberlerine aynı dini öğretmiştir, aynı dini yaşatmıştır. O peygamberlere tabi olanların hepsi de aynı dini yaşamışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir güzelliğini daha burada birlikte yaşayacağız. Bunca zamandır yaşadığımız güzellikleri bu akşam bir defa daha yaşayacağız. Demek ki 7 katlı bir bina her bir kattaki işlemi tamamlayamadıkça üst kata çıkamıyorsunuz. Üst kata sizi çıkartacak merdiven kullanılmıyor. Sadece bu asansör var. Asansör her katı birbirine bağlayan bir vasıta. Şimdi bu muhtevayı kafamızda, aklımızda tutarak biraz dinden bahsedelim. Din, Allah'ın kainattaki tek dini, hanif dini, Hazreti Adem'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini sadece bir tek dindir. Kısaca söyleyelim, Allah-u Teala'nın bu konudaki işaretini Şura suresinin 13. ayeti kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Duralım. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Allah Teala demek istiyor ki Hazreti Nuh'un şeriatıyla, Hazreti İbrahim'in şeriatıyla, Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın şeriatıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı arasında hiçbir farklılık yok. Hepsi aynı şeriat. Acaba şeriat dediğimiz ne? Birçok insan şeriatı kaideler demeti olarak değerlendirir. Oysa ki burada Allah Teala şeriattan muradının ne olduğunu açıklıyor. Dini ikame edesiniz, ayakta tutasınız diye ve fırkalara ayrılmayasınız diye. Öyleyse Allah'ın buradaki şeriattan bir muradı var. Fırkalara ayrılmamak tek bir fırkada olmak demek. Tek bir fırkada olabilen insanların hepsi, tek fırkayı oluşturanların hepsi sadece bir parantez içine alınabilir. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sadece bunlar fırkalara ayrılmayanlardır. Sadece ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiler. Sadece onlar fırkalara ayrılmayanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın dini indirmekten muradı fırkalara ayrılmayın ifadesiyle yön kazanıyor. Şimdi beraberce Rum suresinin 30. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, Habibim, hanif olarak veçhini dine ikame et.
O hani fıtratıyla ki Allah bütün insanları hani fıtratıyla yaratmıştır. Hani fıtratıyla yaratmıştır ve ne Allah'ın dininde ne de insanları hani fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin. Bu din kayyum olan ezelden ebede kadar devam edecek yegane dindir diyor Allah Teala. Rum 31'de de Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle ilişkiyi kuruyor Allah Teala. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindeki de ferahlanırlar. Bu bütün bu fırkalardan ki 73 olduğu tespit edilmiş durumda fırkaların sadece bir tanesi müşrik olmayanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sadece onlar hem takva sahibi hem müşrik değiller. Ama onun dışındaki 72 fırkanın her birisi şirkte. Neden şirkte? Allah'a ulaşmayı dilemediği için. İşte bu gizli şirklerin en korkuncu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizli şirkten korkarım dediği olay bu. Allah'a ulaşmayı dilemiyor insanlar ve farkında değiller şirkte olduklarının. Sadece bir tek fırka Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası, o fırka takva sahibi Allah'a karşı birinci özelliği, o fırka şirkte değil. Şimdi bu dini ayakta tutmakla dinin kıyamete kadar devam edecek din olmasıyla konunun alakasına bakalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hanifsin diyor Allah Teala. Ve ayakta olan dinin hanif dini olduğunu söylüyor. Bu dinde şirke düşmemek, bu dinde fırkalara ayrılmamakla mümkün. Bu dinde kurtuluşa ulaşmak, takva sahibi olmak, fırkalara ayrılmamakla mümkün. O ise sadece Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin içinde bulunduğu durumu ifade ediyor. Öyleyse konunun burasında bir hedef tayini yapalım. Demek ki insanlar şirkte ne zaman? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri zaman. Demek ki insanlar şirkte ne zaman? Fırkalara ayrıldıkları zaman. Demek ki insanlar şirkte ne zaman? Dini ayakta tutmadıkları zaman. Onun için Allah Teala Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in aynı şeriatın sahibi olduklarını söyledikten sonra bu şeriatı onlara vermekten muradının, şeriatın temel hedefinin fırkalara ayrılmamak, yani şirke düşmemek ve takva sahibi olmak manasına geldiğini görüyoruz. Fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun. Kim de dini ayakta tutacak olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam özelliği hanif fıtratıyla yaratılışı, özelliği hanif dininin sahibi olması. Hanif diniyle yaratılan kişi hanif dininin sahibi, yani Arapça adıyla İslam dininin sahibi. Öyleyse delilleri çoğalttığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şirkte değildir. Aynı ayete göre Allah'a karşı takva sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yer cennettir.
Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ayetler devam ediyor, Allah'ın ayetlerinden gafil değildir. O ayetlerin gerçek manasının sahibidir. 5. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olmayı başarmıştır. 6. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, cehenneme değil Allah'ın cennetine gidecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dalaletteyken hidayete ulaşmış olan kişidir. Hidayet üzere olmuş kişidir. Dalaletteyken hidayete adım atmış kişidir. Dalaletteyken hidayette olan kişidir. Hidayete ermiş değildir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği zaman hidayet üzeredir artık. Allah'ın dostudur, şeytanın dostu değildir. Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah onun bütün günahlarını örter. Bütün bu faktörleri bir bütün olarak devreye aldığımız zaman, karşımıza bir müessese çıkıyor sevgili kardeşlerim. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir şekilde dinini yaşayamaz. Çünkü o kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirktedir. Takva sahibi değildir. 2. Şeytanın kuludur. 3. Şeytanın dostudur. 4. Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu değildir. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. 5. Bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. 6. Bu kişi dalalettedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi dalalette olan bir kişi asansöre girmiş ama asansörün kabul etmediği bir müşteri. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi asansöre binip de zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Asansör Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiyi kabul etmiyor. Dilemedikçe, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi hidayette değildir. O asansör hidayet asansörüdür. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi içine bindiği anda artık o hidayet üzeredir. Zemin kattan biner ve birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına birer birer tırmanacaktır kişi. İşte sevgili kardeşlerim, buradaki asansör insanları 7 hidayet kademesine taşıyacak olan bir asansördür. Birinci hidayet kademesi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi, bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi birinci kata asla ulaşamaz. Yani vasıta onu birinci kata, birinci hedefine ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, ulaştırdı. İkinci katta yeni bir işlev var, mürşide tabi olmak. İkinci katta mürşide, birinci katta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, affedersiniz, zemin katta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, zaten birinci gök katına çıkamaz. Asansörün onu kabul etmesi mümkün değildir. Asansörde kimlik tespiti yapılıyor,
Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi asansöre giremiyor. O asansör onu birinci gök katına hiçbir zaman taşıyamaz. Şimdi bizim statümüze dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Asansör insanları 7 tane hidayet hedefine götüren bir vasıtadır. Bu asansörün çeşitli parçaları var. Bu çeşitli parçalar 7 tane. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmak, ulaşmayı dilemek ve zikir yapmak. Hepsi vasıtalar. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmanın vasıtasıdır. Bu 7 tane vasıtayı asansörün muhtelif aletleri olarak değerlendirin.

vermeleri, hacca gitmeleri, tabii paraları varsa hacca gidecekler. Bunu parasal bir faktör olduğu için, ama 7 rakamının muhtevası için de değerlendiriyoruz. Beşinci faktör, kelime-i şehadet getirmek. Altıncısı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ki bu Allah'a ulaşmayı dilemek demek, Allah'a ulaşmak demek. Yani kişinin üçüncü kata kadar otomatik olarak çıkması demek. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, yani birinci katta çıkmak yetkisini alırsa benden, bana ulaşmayı dileyen benim kontrolüm altına girmiş olur. Ben onu mutlaka ikinci katta mürşidine ulaştırırım. Üçüncü katta da ruhunu kendime ulaştırırım. Aynı zamanda bana ulaşmayı dilediği anda cennetin birinci katı onun olur. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde cennetin ikinci katı onun olur. Onun olur. Ve ruhunu bana ulaştırdığında cennetin üçüncü katı o kişinin olur diyor Allah Teala. Öyleyse 7 katın her birisi 7 tane hedefi dizayn ediyor, ihtiva ediyor. Zemin kat yola çıkma noktası. Birinci kat Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi zemin kattan birinci kata hiçbir zaman çıkamaz, birinci katta olamaz. Zemin kattakiler cehenneme gidecek olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulanlar. 7 katın bütün sakinleri cehennemden kurtulanlar oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu asansörün parçalarını söylediğimiz 7 tane ibadet türü olarak değerlendirin. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve Allah'a ulaşmayı dilemek. Buna Allah'a ulaşmak da diyebilirsiniz. Çünkü dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracağını söz verdiği için dilemekle ulaşmak Allah'a göre aynı hedef, tek hedef. Ve neticede de zikir yapmak. Zikir yapmak neden önemlidir? Çünkü zikirsiz nefs tezkiyesi olmaz. Ne demek istiyoruz? Bir insan zikir yaparsa ancak nefs tezkiyesini gerçekleştirebilir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin yapacağı zikir ona hiçbir fayda sağlamaz. İstediği kadar Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye diye zikir yapsın, hiçbir şeyi değişmez. Çünkü Allah Teala onun üzerinde Rahim esmasıyla tecelli etmemiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah onun üzerinde Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin gözlerini ve görme hastasını, kulaklarını ve işitme hastasını, kalbini ve kalbindeki idrak hastasını harekete geçirir. Ve Allah Teala ona bir de idraki sağlayan bir ihbat müessesesi teslim eder. İşte sevgili kardeşlerim, bu muhtevada 7 ayrı tür sonuçla karşı karşıyayız. Bunların her birisi, yani vasıtaların her birisi asansörün içindeki ve asansörü işleten sistemdeki parçalar. Onlar varsa kişi bu hedefe ulaşır. Bu sebeple Allah Teala bir garanti veriyor kişiye. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyen kişinin eksikliği neyse ben onu mutlaka gideririm diyor. O kişi namaz kılmayı mı sevmiyor? Ben ona namazı sevdiririm diyor Allah Teala.

Kişi zikir mi yapmıyor, zikri mi sevmiyor? Ben ona zikri sevdiririm. Sevgili kardeşlerim, ibadetler olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. İşte o ibadetleri temsil eden şey misalimizde asansörün mesela elektrik sistemi. Mesela çekim sistemi, halatları, mesela motoru. Her birisi ayrı bir parça. Her birisi 7 parçadan oluşan bu sistemde. Her birisi ibadetleri temsil etsin. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek veya Allah'a ulaşmak, bir de zikir yapmak. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek demek daha doğru ibadetler açısından. Burada muhtevaya baktığımız zaman bu 7 tane vasıtanın hedefe ulaştırıcı bir nokta olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı vasıta olarak düşünmememiz lazım. Allah'a ulaşmak hedeftir. Öyleyse bu bizim dinimizin bugünkü temsilcileri tarafından dizayn edilen noktadaki gerçekten hareket edelim biz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5'i de ibadetlerdir. Bunları kim yaparsa cennete girermiş. Hadis-i şerif öyle diyorlar. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve soruyor: "Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım?" "Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir." "Ey Allah'ın Resulü, ben bunların hepsini yaptığım zaman mutlaka cennete girer miyim?" "Girersin." Hadisin böyle olduğu iddia ediliyor. Biz bu hadisin bir sahih hadis olduğunu kesinlikle düşünemiyoruz. Çünkü İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bu 5 şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur, Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Pozitif, hiçbir muhteva kazanamaz bu kişi. Hiçbir şekilde hidayette olması mümkün değildir. İşte bu İslam'ın 5 şartıyla hareket edecek olan bu asansör kimseyi 7 tane gök katına çıkartamaz. Öyleyse bu kişi zikretmezse nefs tezkiyesi yapamaz. Allah'a ulaşmayı dilemezse asansöre binemez. Zikretmezse zemin kattan birinci kata hiçbir zaman çıkamaz. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün, zikri sevmiyor. Namazı sevmiyor, orucu sevmiyor ama gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah ne yapacak? O kişiye namazı sevdirecek. Allah sevdirecek. Siz diyor namazı sevmeyeceksiniz, orucu sevmeyeceksiniz, zikri sevmeyeceksiniz ama diyor ben size bunları garanti ediyorum diyor. Ben size bunları mutlaka sevdireceğim.
Çünkü sizi kendime ulaştırmak konusunda garantiliyorum diyor Allah Teala. Diyelim ki bazıları namaz kılmadan da Allah'a ulaşılabilir diye bir fikrin sahibi. Hiçbir zaman böyle bir şey mümkün değil. Ama şimdi zikir dediğimiz zaman orada durun sevgili kardeşlerim. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için o kişinin nefs tezkiyesi yapması lazım. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu afetlerle dolu olan kalbimizin %51 afetini yok etmemiz gerekecek. Sadece bir tek yolu var. Zikir. Ve bu bir tek yolun temel şartı var. Allah'a ulaşmayı dilemiş olmak. Dilemeyen bir kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın, onda Allah'ın rahim esması tecelli etmeyeceği için hiçbir zaman Allah'ın katından o kişinin gözüne rahmetle fal ve rahmetle salavat nurları gelmeyecektir. Gelmeyecekse nefsin kalbindeki iman kelimesine hiçbir şey gelip yapışmayacaktır. Kalbin nurlar tarafından işgali hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Öyleyse kişi zikir yapmazsa Allah'ın sözünü yerine getirmesi mümkün değildir. Oysa ki Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Mutlaka sözünü yerine getirir. Allah Teala da söz vermiş, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte birinci katta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kata ulaşabilir. Asansör onu sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri birinci kata çıkarır. Birinci katın özelliği, bu katın sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kabul edebilmesi. Asansöre girenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece birinci kata çıkabilirler. Birinci kat cenneti temsil ediyor, orası. İşte vasıta, zikir adı verilen vasıta, namaz adı verilen vasıta, oruç adı verilen vasıta, zekat adı verilen vasıta, kelime-i şehadet adlı vasıta, hepsi bir araya gelmiş, kişi üzerinde onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde birinci kata ulaştıracak olan bir etken oluyor. Kişi birinci gök katına ulaşıyor. Bu noktadan itibaren kişinin zikir yapması temel şart. Burası o kişinin zikriyle ulaşabileceği bir müessese. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zemin katta asansöre kabul edildi. Bu kişinin ruhunu zemin kattan birinci kata ulaştırabilmesi için nefsinin kalbinde %7 fazıl birikimi olması lazım. Ondan evvel %2 rahmet birikimi olacak. Bu ise o kişinin zikir yapmasıyla. Zikir yoksa o kişinin ruhu asla birinci gök katına ulaşamaz. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla hareket eden kişinin yaptığı işlemler arasında zikir yok. Zikir yoksa o kişinin ruhu asla vücudundan ayrılamaz. Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci gök katına hiçbir zaman ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, o zaman vasıtalar
insanları hedeflere taşıyamıyor. Eğer 7 tane temel şart o kişide mevcut değilse, Allah'a ulaşmayı dilemediyse, 6. şart ve zikir yapmıyorsa, 7. şart. Sadece bu ikisiyle beraber 7 tane şart oluşursa, o zaman o insanlar zemin kattan 1. kata kadar çıkarlar, 15.000 zikre kadar 1. kata kadar çıkılabilir sadece. Sonra her katta 2.000 zikirle sırayla 2. gök katına ulaşır ruh, 3. gök katına ulaşır, 4., 5., 6., 7. gök katına ulaşır. 7. gök katında da 7 tane alem geçer. Sitetil müntahadan Allah'a doğru yaptığı bir dikey yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Bu seyr-i sülük müessesesidir. Seyr-i sülükün oluşabilmesi için vasıtalar bir şey ifade etmez. Vasıtalar hedef değildir. O vasıtaları kullanarak insanoğlunun ruhunu Allah'a doğru yola çıkarması lazım. Bunun için de Allah'ın şartları var. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi üzerinde Allah-u Teala hiçbir tesir icra etmiyor. Rahim esmasını tecelli etmiyor. Tecelli etmezse o kişi ebediyen kör, sağır ve dilsiz olarak kalır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gözleri bu dünyaya açılır, irşat makamını irşat makamı olarak görür kişi. İrşat makamının sözlerini dinlediği zaman onun sahibinin irşat makamı olduğunu idrak eder, söylediklerini kalbine indirir, kalbinde idrak müessesesi oluşur kişinin. İrşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu insan artık kör değildir, sağır değildir, dilsiz değildir. O gören, işiten ve idrak eden biridir ama zahiri ilmin muhtevasını. Ve bu kişi zikrini arttıracaktır. Zikri 15.000 zikre kadar o kişiyi sadece 1. gök katına çıkarabilir. 2. gök katı 17.000 zikirdedir. Sonra 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33. Bu statüde o kişinin ruhu bütün gök katlarını sırasıyla aşar. 7. katta 7 tane alem geçerek Sitretül Müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. O kişiyi Allah'ın zatına ulaştıracak olan o kişinin ruhunu ulaşması lazım gelen Allah'ın zatına ulaştıracak olan ibadet, zikir ibadetidir. Zikir ibadeti İslam'ın 5 şartı arasında yok. Öyleyse hiç kimse Allah'ın Rabbine geri dön, irci ila Rabbiki emrine itaat edemez. Allah Teala Müzemmil 8'de diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Kişinin Allah'a ulaşmasının ancak Allah'ı zikretmekle mümkün olduğu Müzemmil 8'de açık bir şekilde ifade ediliyor. Ve farz üzerimize Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde de farz. Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar.
وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, ibadetler Allah'ın 7 kademelik emrini yerine getirmek için sadece vasıtalardır. İbadetler asansörü ifade eder. O ibadetler, yani asansör olmazsa kişi zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata ve böylece 7 tane gök katına ulaşamaz. Ve bu onu 7 tane gök katına ulaştıracak olan ibadetin adı da zikirdir. Kaldı ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'ın rahim esması tecelli etmeyeceğine göre, hiçbir zaman o kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları gelmeyecektir. Gelmezse o kişinin kalbine girmesi de mümkün değildir. Kalbinde nefs tezkiyesinin gerçekleşmesi de mümkün değildir. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala o kişinin üzerinde Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince rahim esmasıyla tecelliye başlar. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi berat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Rahim esmasıyla tecelli ne sağlar? O kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nurun gelmesini sağlar. O kişi mürşidine tabi olduğu andan itibaren bu nurlar kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Ve de kalbinde ilk %7 faz birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi birinci kattan ikinci kata ulaştırır. Asansörün ikinci kata ulaştırması. İbadetler, ama ibadetler arasındaki zikir müessesesi, asansörün bir insanın birinci kata ulaşmasını, ikinci kata ulaşmasını, insanın ruhunun üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara ulaşmasını temin eden asansörün çalışan motoru, onun adı zikir. Zikir yok. İslam'ın 5 şartının arasında zikir yok. O zaman vasıtalar insanları hiçbir zaman hedefe ulaştıramaz. Düşünelim şimdi. Eğer bir asansörün motoru yoksa, asansörü üst kata çıkaracak olan bütün sistemler tamam olsa, motor olmayınca asansörün üst kata çıkması nasıl mümkün değilse, zikir yapmayınca insan ruhunun zemin kattan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşması, Allah'ın zatına ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse Allah Teala üzerimize farz kılıyorsa Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşidimize ulaşmayı ve ondan sonra da ruhumuzu Allah'a mutlaka ulaştırmayı üzerimize farz kılıyorsa ve bunu yapmak için sadece İslam'ın 5 şartı bize kalmışsa, motoru olmayan bir asansör nasıl müşteriyi üst kata çıkaramazsa, zikir yoksa, nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması da hiçbir şekilde mümkün olmaz. O zaman sevgili kardeşlerim, insanlar asırlardan beri iskeleye bağlı olan bir kayığı kürekle hareket ettirmeye çalışıyorlar. İslam dininin durumu bu. İskelede, iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çeken bir İslam alemi. Sevgili kardeşlerim, yazık olmuyor mu? Ha,
Belki içinizde diyecek olan vardır ki, Hristiyanlar bizden farklı mı? Hayır değil. Yahudiler bizden farklı mı? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Onların da %90'dan fazlası dinlerini unutmuşlar. Aynı şey önce Musevilerde olmuş, sonra Hristiyanlarda oluşmuş, sonra da İslam'da oluşmuş. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı Allah'tan aldığı taze bilgileri insanlara ulaştırırken Yahudiler de Hristiyanlar da böyle bir şeyin dinde mevcut olmadığı iddiasıyla ortaya çıkmışlardı. Ve bu bağlamda olaya baktığımız zaman bugün İslam da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında nasıl Yahut kavmi ve İseviler, Hristiyanlar Allah'ın o yegane dinini yaşamıyordu iseler, 14 asır sonra bugün Allah-u Teala'nın bize bu ilmi verdiği bu noktada İslam da bütün boyutlarıyla Allah'ın dininden sapmış durumda. Ve din yaşanmıyor sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın emrettiği 7 tane safayı gerçekleştiremez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dileğinden sonra zikir yapması temel farzdır. Zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir farzdır. Daimi zikir de farzdır. Ama vasıtalar arasında zikir yok. Sadece İslam'ın 5 şartı var. Öyleyse vasıtalar, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek, hacca gitmek, bu vasıtalar hiç kimseyi hedeflere ulaştıramaz. Hedefler Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu ve çi nefsi Allah'a teslim etmek, irşad olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla bunların hiçbirini yapamaz. Allah Teala bütün emirlerini insanlık tarihi boyunca hep aynı standartlarda vermiş, aynı emirleri vermiş. Namaz Hazreti İbrahim zamanında da farzdı. Hazreti Adem zamanında da farzdı. Bütün peygamberler zamanında farzdı. Hamdolsun ki bugün İslam dininin farzları arasında namaz kılmak var. Ama şu anda Hristiyanlarda da Yahudilerde de büyük kitleler için söz konusu olan şey namaz kılmak değil. Namaz sanki onlar için indirilmemiş bir ibadet gibi davranıyorlar. Oysa ki onlara da farz olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda görülüyor ki İslam'ın 5 şartı vasıtalardır. Bizi, ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeye götürecek olan vasıtalar. Ne yapmış iblis? Hedefleri yok etmiş. Bugün İslam alemi, İslam aleminin tamamına yakını, pek az kişi hariç, İslam'ın 7 safhasından haberdar değil. Ve tabiatıyla İslam'ı yaşamıyorlar. Ve İslam'ın 5 tane şartını yaparak cennete gideceklerini zannediyorlar. Ve harıl harıl onu yapıyorlar sevgili kardeşlerim. Yaptıkları için de kurtulacaklarını zannediyorlar. Oysa ki İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kendisini kurtaramaz. Dünya saadeti neyse hiçbir şekilde ulaşamaz.
İşte iblis hedefleri yani teslimleri ortadan kaldırarak ibadetleri de vasıtaları da hedef haline getirerek İslam alemini mahvetmeyi başarmış. İslam bitkisel hayata girmiş. İslam artık bir yaşayan ölü. Sevgili kardeşlerim, her şeyini kaybetmiş bir İslam dinamiği hiç kimseyi hiçbir hedefe ulaştıramaz. Öyleyse hidayetin sadece İslam alemine değil, diğer dinlere de ulaştırılması zamanı gelmiştir. Dinlerin birleştirilmesi zamanı gelmiştir. Dinler mevcut değildir. Sadece bir tek din olmuştur. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Manası teslimdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın temel muhtevası devreye girdiğinde Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve zikri de İslam'ın beş şartının içindeki vasıtalara ilave etmek mecburiyetindeyiz. Kur'an-ı Kerim'de bunlar farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Gördük ki farzdır. Münibine ileyhi ve tekuhu diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Farz olduğu kesinlik kazanıyor. Lokman 15'te vettebi sebiyle men enabe ileyye diyor. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilerse, sen de bana yönel, sen de bana ulaşmayı dile diyor. İkinci defa farz. Zümer 54'te ve enübü ilâ rabbikum ve eslemu lehu min kablen yetiyekümün azab ediyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol diyor. Allah'a yönelmek üzerimize farz ve insanlar 14 asır sonra bu farzı bütünüyle unutmuşlar. Ve de daha kötüsü, hedefleri yok etmiş iblis, insanları o hedeflere ulaştıracak olan vasıtaları, onları da iki tane büyük eksiğiyle, ki asıl büyük eksik orada zikirdir, diğeri ise olmazsa olmaz şartıdır İslam'ın, Allah'a ulaşmayı dilemek. İslam'ın kapısı. Olmazsa İslam yaşanamaz. Allah'a ulaşma dileği yoksa o kişi asla İslam'ı yaşayamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İblis hedefleri yok ederek, vasıtaları hedef yerine koyarak İslam alemini bugünkü bu perişan duruma, bitkisel hayata itmiştir. İslam katledilmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugün artık İslam'ın yeniden hayata geçirilme zamanıdır. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayet çağınız mübarek olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hidayet çağının gelişme safhasının hepinize hayırlar getirmesini Yüce Rabbimizden dileriz. Cennetler ve dünya mutlulukları sizlerin olsun sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim, bizim için bir büyük mutluluk. Sizlerle varız. Sizlerle birlikte bir bütün teşkil ediyoruz. Biz bütünün bir parçasıyız. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz ve şükrediyoruz. Böyle bir beraberlik için. Neden? Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere sizinle konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Allah-u Teala'nın bize hepiniz lütfu keremisiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Her an Allah ile beraber olmak, Allah'ın en güzel nimeti bizler için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepimizden istediği şey birbirimizi sevmemizdir. İstiyor ki herkesin birbirini sevdiği, nefretin asla ulaşamadığı bir dünyada yaşayalım. Sevenler mutluluğu yaşayanlardır. Hele seviliyorlarsa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha altını çizerek tekrar ediyoruz. Kalbimiz böyle söylüyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. İşte bu sevgi bizlerde var olduğu sürece bizler Allah'ın sevgilileriyiz, sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir sonsuz insanlar dizisi. Bizlerse sizleri çok sevenleri sevgili kardeşlerim. İnsan için en güzel şey mutlu olmaktır. Nasıl bir mutlu olmak? Başkalarını mutlu ederek mutlu olmak. Çok mu önemli? Evet, çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, aynı mutluluğu Allah size de yaşatır. Öyleyse elimizde çok sağlam bir imkan var. Bitmesi tükenmesi mümkün olmayan bir imkan. Etrafınızdaki insanlara mutluluk verin, siz mutlu olun. Ne kadar güzel kanun koymuş değil mi Allah-u Teala sevgili kardeşlerimiz? Allah Teala bize bunu anlatmasaydı biz de size anlatamamış olacaktık. Hamdolsun ki biz bu ilmi başkalarından almadık sevgili kardeşlerim. Ondan aldık, Allah'tan. Her şey ne kadar güzel değil mi? Onunla konuşmak gibi dünyadaki en müstesna imkanlardan birini hamdolsun ki Allah Teala bize nasip kıldı. Her an onunla konuşmak imkanına sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu. Biz hamd etmeyelim, şükretmeyelim de kim hamd etsin, şükretsin Allah-u Teala'ya. Şu dünyada verilen gezegende bir insanın mutlu olmasını gerektiren ne varsa Allah-u Teala bize hepsini
hediye etti, nimet olarak verdi. Onun dünya üzerinde en yakınıyız. Öyle söylüyor. Dünyada verilen bu gezegende Allah'a en yakın kişinin bu devrin imamı olan biz olduğumuzu ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok şey borçluyuz. Ne kadar çok şey Allah Teala tarafından bize nimet olarak verilmiş. O zaman hep aynı şeyi söylüyoruz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey aslında gerçekten çok güzel. Ama bize de öyle geliyor aynı zamanda. Çok güzel olduğu. Öyleyse mutlu olmak için ne kadar çok sebebimiz var. Allah bize insanları sevmeyi öğretti. Allah Teala nefreti kalbimizden söküp aldı. Ne yani nefret ettiğiniz hiç kimse yok mu sizin diye bana bir sual sorarsanız, gönlümün bütün rahatlığıyla hayır derim, yok. Başkaları bize kötülük edebilirler. Onlar bizi sevmeyebilirler. Ama Allah'ın bir kanunu var sevgili kardeşlerim. Kim başkalarına ne kadar kötülük ederse Allah ona bunun bedelini mutlaka dünya üzerinde ödetir. Ahiret hayatı ayrı. Yani insanların, cehenneme giden insanların orada çekecekleri sıkıntılar ayrı bir konu. Ama şu dünyada verilen gezegende de Allah'ın kanunları geçerli. Kötülük eden kişi hep vicdan azabı adlı bir azap içinde huzursuz olur, sıkıntı çeker. Başkalarını mutlu etmeye çalışanlarsa hayatları boyunca hep mutlu olurlar. Onlar başkalarını mutlu etmeyi kendilerini hedefe ulaştıran en güzel bir nimet olarak değerlendirirler. Arkasından da derler ki her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu ederek onların toplamı kadar, o insanlara verdiğiniz, o günkü verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar mutluluğu sizin yaşamanız mümkünken neden bunu yapmayacaksınız da o mutluluğu yaşamayacaksınız? Bu akılcıl bir olay olabilir mi? İnsanlara kötü davranmak, onları üzmek, arkasından da Allah'ın verdiği hüznü, sıkıntıyı yaşamak. Oysa ki bu kişi o üzdüğü insanları küstürmek, onlara sıkıntı vermek, onları üzmek yerine onlara mutluluk vermiş olsaydı ne olacaktı? Her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi yaşayacaktı. Ne kadar güzel bir kanun koymuş değil mi sevgili kardeşlerim Allah-u Teala? Mutlu et, mutlu ol. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Etrafınızdaki insanlar bir tane değil ki sevgili kardeşlerim, yüzlerce. Her birine mutluluk vermek imkanının her an sahibisiniz. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hedefimiz, yaşam sevincimiz, başkalarına mutluluk vermek olsa ve her onlara verdiğimiz mutluluğun karşılığını aynı seviyede bir mutlulukla Allah-u Teala bize ödese, o zaman siz de benim gibi söylemez misiniz? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim,
bütün insanlar için her zaman mutluluk hazırdır. Çünkü her an etrafımızda bir değil, birçok insan var. Ve onlar mutluluğumuzun sembolleri olarak etrafta dolaşıyorlar. Gel beni mutlu et demiş oluyorlar etrafımızda dolaşmakla. Ne kaybederiz? Onları mutlu etmişsek ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Zamanı en hayırlı şekilde geçirmiş oluruz. Çünkü bu olay bize bir defa madde bir derecat kazandırır. Kime ne kadar mutluluk verebilirsek, ona verdiğimiz mutluluğun gerektirdiği dereceyi Allah Teala bizim hesabımızda derhal kaydeder. Kiramen katibin melekleri sonsuz bir çalışmanın içindedirler. Hayatımız her an filme alınıyor. Her an ne kadar derecat kaybettik veya ne kadar derecat kazandık deftere kaydediliyor. Defter dediğim hayali bir defter. Aslında Allah Teala bunu en güzel şekilde dizayn etmiş. Otomatik bir sistem her an herkesin kazandığı derecatı ve kaybettiği derecatı kiramen katibin melekleri eliyle kaydediyor. Her birinin etrafında mutlaka kiramen katibin melekleri var. Her an kaybediyor musunuz? Kazanıyor musunuz? Neler oluyor? Otomatik olarak hayat filminize işleniyor. Görüntü olarak da, derecat olarak da. Sevgili kardeşlerim, bu durumda iki tane olay var. Bir tanesi, başka insanlara huzursuzluk verirseniz, onları rahatsız eden şeyler yaparsanız, Allah Teala sizin içinize o yaptığınız yanlışın acısını mutlaka yerleştirir. Huzursuzluk duyarsınız. Hüzün duyarsınız. Başka insanlara bilmeyerek de olsa kötülük yaparsanız huzursuzluğu duyarsınız sevgili kardeşlerim. Ama eğer insan bu başkasına olan kötülüğü bilerek yapmışsa Allah Teala ona daha çok hüzün verir. Ki yaptığından pişmanlık duysun da aynı hatayı başka seferde işlemesin. Böylece kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olsun da Allah'ın cennetine girsin. Allah Teala bütün insanların cennete girmesini ister. Onun için cenneti koymuştur. Onun için peygamberlerine kitaplar yazdırmıştır. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tarih sırasına göre konuştum. Tevrat'ı indirmiş, İncil'i indirmiş ve Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Muradı ne? Muradı insanları mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki Allah Teala bize Tevrat'ı da inceletti baştan aşağı. İncil'i de inceletti. Kur'an-ı Kerim'i zaten incelemek boynumuzun borcu. Bunları reel olarak devreye koyduğumuz zaman bir de bakıyoruz ki Allah Teala Hazreti Musa'ya da Hazreti İsa'ya da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de aynı esasları vaz etmiş. 7 Safa ve 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşarak teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa. Ruhun ve için yani fizik vücudun,
nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Acaba niçin koymuş bu kanunları? Çünkü her teslim ettiğiniz sizdeki şeyi teslim ettiğiniz anda Allah Teala size derecat kazandırıyor. Her güzel davranışınız Allah Teala'nın emirlerinden hangisi olursa olsun, hangisini yerine getirirseniz onu yerine getirmeniz size devamlı derecat kazandırır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek söz konusuysa o zaman da kişi mutlaka derecat kaybeder. Hayatınızın her anında derecat kazanmak ister misiniz sevgili kardeşlerim? İstiyorsanız Allah Teala'nın garantisi var. Adına daimi zikir diyor. Kesintisiz bir şekilde Allah'ı zikretmekte olan herkes her an derecat kazanan biridir. Bu zikir devam etmezse, devam etmediği zaman kişi derecat kazanmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne diyor? Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Üç halde bulunabiliriz. Ayaktayız, oturuyoruz veya yatıyoruz. Yatmamızın da yanüstü olmasını istiyor Allah Teala. Yüzümüzü kıble tarafına çevirip böyle yatmamız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala en güzelini koymuş ortaya. Bütün insanların yapması lazım gelen şey Allah'ı zikretmek. Madem ki ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Başka bir alternatif kalmıyor ki sevgili kardeşlerim. Ya ayaktayız, ya şimdiki gibi oturuyoruz, ya da yatıyoruz. Yatarken de yanüstü yatmamızı istiyor. Yanüstü yatarken kulağımızı yastığa koyacağız. Ve oradan kalbimizin atışlarını duyabileceğiz. Kalbimizin her çift atışında iç dünyamız Allah kelimesinin kelimesini Allah, Allah diye zikredecek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı zikretmek bir zevktir. Bir mutluluktur. Allah Teala ayaktayken de zikredeceksiniz diyor. Otururken de zikredeceksiniz diyor. Yan üstü yatarken de zikredeceksiniz diyor. Yani bize yan üstü yatmamız emrolunuyor Allah Teala tarafından. Yan üstü yattığımız zaman kulaklarımızdan biri yastığa gelir. Ve iç dünyamızdaki ses kulağımızda yankılanır. İç dünyamızda yankılanır. Allah kelimesi Allah, Allah, Allah, Allah diye yankılanır. Uyurken ağzımızı kımıldatmayız. Ama o alışkanlığı kazanabilirsek uyurken de Allah kelimesini iç dünyamızdaki sesle tekrar edeceğiz. Etmeyi başaracağız. Başarabildiğinizi göreceksiniz sevgili kardeşlerim. O zaman aynı şeyleri siz de söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor?
İşte Allah ile olan ilişkilerinizde, başka insanlarla olan ilişkilerinizde hep Allah'ın kanunlarını düşünün. Ne diyordu? Ayaktayken de, otururken de, yem üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. O anda ne yapıyorsunuz ona bakın ve hemen aklınıza Allah'ı zikrediyor muyum diye bir sual gelsin. Eğer zikretmiyorsanız hemen zikre başlayacaksınız. Bu bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah diye sesli, diye sessiz veya dilimizi de ağzımızı da kımıldatmadan ne dilimiz kımıldıyor ne ağzımız kımıldıyor ama Allah kelimesini tekrar edebiliyoruz. Sevgili kardeşlerim, hangisini isterseniz onu yapın. Tamamen serbest bırakmış Allah Teala. Hangisi hoşunuza gidiyorsa Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı sesle zikretmekteyse sessiz zikir hoşunuza gidiyor demektir. Diye ses çıkarmadan Allah kelimesini tekrar ediyorsanız dilinizle bu da sessiz zikirdir. Ama bir de ne dilinizi kımıldatarak ne de ağzınızı kımıldatarak ne de sesinizi çıkartarak üçünü de gerçekleştirmeden iç sesinizle dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edebilirsiniz. İşte Allah Teala siz uykuya dalmadan evvel bunu başarabiliyorsanız uykuya daldıktan sonra da uyanana kadar hep aynı zikri devam ettirmenizi size Allah temin eder. Gerçekleştirebilirsiniz bunu. Allah Teala kendinden yardım istenmesi halinde yardımını gerçekleştirir. Bunu ihmal etmemeliyiz sevgili kardeşlerim. Allah'tan yardım istemeliyiz. Allah Teala'nın yardımını mutlaka gerçekleştirdiğini o zaman yaşayacağız. Bir sabah zikirle uyanırsanız işte o gece bunu başardınız demektir. Dünyadaki en mutlu sabahınız olur bu. Bütün geceyi uykuyu zikirle geçirmişsiniz demektir bunun manası sevgili kardeşlerim. Allah Teala böyle olmasını istiyor. Siz de başarıyorsunuz. Ama Allah Teala bunu yapamadığınız zaman size kızmaz. O size her zaman sever. Ama ister ki en güzelini yapasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey bütün insanların Allah'ın cennetine girebilmesi. Ama insanların bunu kendi iradeleriyle gerçekleştirmesi söz konusu. Bu bedava bir şey değildir. İnsanın gayretine bakar. Kendi iradesiyle

Hepsi geçerlidir. O kalbinizden ne geçiyor bilir. Kiramen katibi melekleri aynı standardın sahibidir. Hiç kimseyi Allah Teala zora koşmak istemez. Herkes bu güzelliği kendi iradesiyle devreye sokmak mecburiyetindedir. İşte bunu yapabildiği takdirde o kişi için bir mutluluk, bir huzur söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamasını ister. Buna dayalı olarak koyar kanunlarını. Bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey budur. Herkesin insan olarak yarattığı herkesin mutlu olması. İşte konu buraya gelip burada bir kanunu ortaya koyuyor. Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Hiç kimse Allah ile en güzel ilişkileri, güzel ilişkileri kurmadıkça mutlu olamaz. En çok o insanlara acırım ki çok para kazanalım da mutlu olalım diye gayret ederler, gayret ederler, gayret ederler. Bir kısmı çok para kazanır, bir kısmı kazanamaz. Ama kazananlar da bakarlar ki çok para kazanıyorlar ama mutlu olmamışlar. Mutluluk para kazanmanın ötesinde bir olaydır. Sulh ve sükûnu ifade eder. İç dünyanızda sulh ve sükûn, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi ve ruhunuzun duruma hakim olması, böyle bir olay kişinin zikrinin gerçek boyuta ulaşmasıyla oluşur. Sevgili kardeşlerim, sevmek hepimizin üstüne vazifedir. Ve mükafatı var. Kim severse o sevilir. Hiç kimse kendisinden nefret eden bir insanı sevemez. Sevmeye çalışsa da bunu becermesi kolay bir iş değildir. Ama ondan intikam almayı devre dışı bırakabilir. İntikam almayı istemediği bir noktaya ulaşabilir. Allah'ın yardımıyla bu o kişinin iç talebi üzerine Allah'ın kendisine ulaştırdığı bir sonuçtur. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için ama hepiniz için mutluluk size her an ulaşabilecek olan bir imkandır. Bunu ruhunuzun emrinde gerçekleştirebilirsiniz. Nefsin afetlerinin devrede olduğu hiçbir olayda mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Bu sebeple Allah Teala bütün insanlara bir hediye vermiş. Adına zikir diyoruz. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilimizi de kımıldatmadan

Sessiz ve dil kımıldatmadan yapılan bir zikir, o da geçerli Allah'ın katında. Sevgili kardeşlerim, görevinizin çok kolay olduğunu hatırlayın. Ne demek istiyoruz? Eğer siz başka insanları mutlu etmek istikametinde elinizden gelen bütün gayreti gösteriyorsanız, onları mutlu etmek için özel bir çaba sarf ediyorsanız, bu mutluluk neticesine, onu mutlu etmek sonucuna ulaşsanız da derecat kazanırsınız. Ulaşamasanız da gösterdiğiniz gayret sebebiyle gene derecat kazanırsınız. Allah Teala acaba neden ikisine de derecat veriyor? Çünkü kişi kendisine düşen görevi yapmıştır. Başka insanları mutlu etmek için elinden gelen bütün gayreti göstermiştir. Ama insanlardan bir kısmı onun davranış biçimlerinden mutluluk duymuştur. Bir kısmı duyamamıştır. Bazı olaylarda duyulmaması da normal kabul edilebilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah her zaman bizlerle beraber sevgili kardeşlerim. Ya Allah'ın emrini yerine getiririz, diye Allah'ı zikrederiz veya sessiz bir şekilde dilimizi bile kımıldatmadan zikrederiz. Sevgili kardeşlerim, bunun şekli Allah için önemli değildir. Allah için önemli olan Allah kelimesinin tekrarıyla bizim kalbimize nurların girmesi ve giren nurlar sebebiyle karanlıkların, nefsin afetlerinin kapı dışarı edilmesi. Zikir bu sebeple en büyük ibadettir. Ne diyor Allah Teala? Vale zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ekber, daha büyüktür diyor Allah Teala. Yani başka bir şeyler konuşmaktan, namazdan, aklınıza gelen her türlü ibadet biçiminden daha büyük olan bir ibadet var. Onun adı zikir. Neden daha büyük ötekilerden? Çünkü bu zikir nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştırıyor ve oraya yerleştiriyor. Bunun manası, siz o zikri yaptıkça oraya yerleşen nurlar sebebiyle nurlar tarafından işgal edilen o sahanın karanlıklar tarafından işgaline Allah-u Teala'nın müsaade etmemesi. Neka küfte, oka ekmek. Zamanın ne kadarında Allah'ı zikrediyorsanız, o kadarında mutluluğu yaşarsınız. Nefsinizin kalbine devamlı nurlar ulaşır. Huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah Teala hepinizi seviyor. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkese karşı Allah'ın sevgisi vardır. İnsanlar o sevgiye rağmen yanlışlık yaparlar. Başkalarına kötülük yaparlar. Ve
her yaptıkları yanlışlık sebebiyle derecat kaybederler. Allah Teala öylesine hayır ha ki kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizden fazla olmasını istiyor. Bunun manası davranış biçimlerimizin yarısından bir fazlası Allah'ın emrettiği standartlara uygunsa cehennemden kurtulduk demektir. Ne kadar Allah Teala hoşgörülü, davranış biçimlerimizin yarısından bir fazlası milyonlarca davranışın, milyonlarca dakikanın karşılığında onun yarısından bir fazlası o kişiyi kurtarır. Bütün insanlar için sevgi, Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği en güzel şeydir sevgili kardeşlerim. Allah için yaşayacaksınız. Allah için başka insanları mutlu edeceksiniz. Göreceksiniz ki o zaman insanları mutlu ederken asıl siz mutlu oluyorsunuz. Allah Teala sizin içinize huzur veriyor, mutluluk veriyor. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey bu kadar basit ve kolay. İnsanları mutlu edin, siz mutlu olun. Hem de ne kadar çok imkan. Siz 10 insana mutluluk verebilirsiniz. 100 insana mutluluk verebilirsiniz. 1000 insana mutluluk verebilirsiniz. Ne kadar çok mutluluk verebilirsiniz, o kadar çok mutluluğu siz yaşamak imkanına sahibisiniz. Öyleyse başkalarını mutlu etmek aslında kendimizi mutlu etmek demektir sevgili kardeşlerim. Buna rağmen insanların çoğu başka insanları mutlu etmeyi değerli bir şey olarak düşünmezler ve kendilerine yazık ederler. Herkesin elinde böyle bir imkan var. Herkesin etrafında birçok insan var. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? O etrafımızdaki insanları mutlu etsek ve her birine verdiğimiz mutluluğu biz yaşayacağımıza göre asıl biz mutlu olsak ne kadar güzel bir kanun koymuş değil mi Allah Teala? 100 kişiye A kadar mutluluk verdiğiniz zaman siz 100 A kadar mutlu olursunuz. 200 kişiye B kadar mutluluk verdiğiniz zaman siz 200 B kadar mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, insanlar her zaman etrafınızda mevcut olacaktır. Ne kaybederiz ki onları mutsuz edip de derecat kaybetmek ve arkasından da onları mutlu ettiğimiz için mutlaka bize ulaşacak olan huzursuzluğu yaşamak. Neden sevgili kardeşlerim, neden böyle olsun? Biz başkalarına mutluluk vermek için yaratıldık. Öyleyse bu mutluluğu mutlaka onlara ulaştırmalıyız. Ulaştırmalıyız ki biz mutlu olalım. Allah Teala kapıları ardına kadar açmış. Bütün insanlar Allah Teala'nın bu istikametteki hedefini gerçekleştirmekle vazifeli. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için yapılması lazım gelen şey budur. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek asli vazifenizdir. Bunun için sevmek asli unsurdur. Severseniz mutlu etmek içinizden gelen çok önemli bir ihtiyaç olarak karşınıza çıkar. Bunu gerçekleştirdiğiniz zamansa sizin için hedefler birer birer gerçekleşir. Allah Teala'nın hepinizi
sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmek üzere. Onun öğretisinden bahsetmek üzere. Bugünkü konumuz İslam nedir, tasavvuf nedir serisinden Ahdallahi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de ahd müessesesi iki ayrı veçe gösteriyor. Bir tanesi bizim Allah'a verdiğimiz ahd. İkincisi Allah'ın bize söyleyerek Allah'ın bizden istediğini oluşturan Allah'ın ahdi. Allah'ın bize ahd etmesi. Mutlaka bunu yerine getirin diye emretmesi. Allah ile aramızda Allah'ın açısından bir ahitleşme. Ahdallahi de Allah'ın ahdi söz konusu. Bizim ahdimizde ise, fizik vücudumuzun ahdinde ise, bizim fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd var. Öyleyse farklı sonuçlarla karşı karşıyayız. Nedir bizim ahdimiz? Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah Teala bizim ahdimizden şöyle bahsediyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eyni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadın mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadın mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Ahdallahi'nin gereği olan standartlarda tam 4 tane sırat-ı müstakim söz konusu. Burada Allah-u Teala'nın söylediği fizik vücudumuzun ahdinin sırat-ı müstakimi. Fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya şeytana kul olmaktan kurtulacağına ve Allah'a kul olacağına dair ahd vermiş. Hadi gelin şimdi beraberce ezele gidelim, zamandan evvele. Allah-u Teala diyor ki biz bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık ve onların hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet. Evet dediler. Evet. Sen bizim Rabbimizsin. Onları yani fizik vücutlarını ve ruhlarını nefslerine karşı şahit tuttuk. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. fizik vücutlar ve ruhlar nefslere şahit oluyor. Tehlike nefste. Çünkü nefs afetlerden oluşan bir müessese. Öyleyse sonra ne olmuş Enes bezminde bu olay tahakkuk ettikten sonra Allah-u Teala'yı biz hepimiz bela dedikten sonra, evet sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi söylüyor hepimize. Diyor ki Allah-u Teala orada, o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize yükledik diyor Allah-u Teala. Bu üzerinize farz oldu diyor. Öyleyse Allah-u Teala bu cevabı aldıktan sonra bizden ruhlarımızı ve fizik vücudumuzu nefsimize şahit gösterdikten sonra hepimize diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum tezkiye ve tasfiye olacağınıza, yani bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ve hepinizden dünya hayatını yaşarken bunu gerçekleştirmenizi istiyorum diyor Allah-u Teala. Sonra soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah-u Teala. Hadi bakalım bana yemin verin ey nefsler, misak verin ey fizik vücutlar, ey ruhlar, ahd verin ey fizik vücutlar diyor. Ve yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz bizim tarafımızdan Allah-u Teala'ya veriliyor. Ruhlarımızın misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin de yemini. Üçü de teslimi içeriyor. Ve Allah-u Teala bunun üzerine soruyor, emrimi duydunuz mu diyor. Söylediğimizi duydunuz mu diyor. Semina diyoruz, işittik. İtaat ettiniz mi diyor. Yemin, misak ve ahd verilmiş. Atana diyoruz, İtaat ettik. İşte o gün yeminlerimiz, misaklerimiz ve ahitlerimiz üzerimize farz oluyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizim Allah'a verdiğimiz ahitler. Hadi gelin Allah'a verdiğimiz ahdin mahiyetinin ne olduğunu görelim. İster ruhumuzun Allah'a verdiği misak olsun, ister fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd olsun, İster nefsimizin Allah'a verdiği yemin olsun, hepsinin yerine getirilmesi teslimle gerçekleşir. Ve hepsi de kendi sahalarında bir hidayettir. Ruhumuzun Allah'a biz dünya hayatını yaşarken ulaşıp teslim olması hidayettir. Ruhumuzun misakini yerine getirmesidir. Fizik vücudumuzun biz dünya hayatını yaşarken Allah'a muhsin olarak teslim olması fizik vücudumuzun hidayetidir ve şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması manasını tazammın eder. Ve nefsimizin biz hayattayken daimi zikre ulaşarak bütün afetlerden kurtulmak suretiyle Allah'a teslim olması, o da bir hidayettir ve nefsimizin yeminidir. Ruhumuzun misakini yerine getirmesi, fizik vücudumuzun ahdini yerine getirmesi, nefsimizin yeminini yerine getirmesi, üçü de hidayettir. Üçü de bizim Allah'a verdiğimiz yeminin, misakin ve ahdin yerine getirilmesidir. Öyleyse şu fizik vücudumuzun ahdinin ne olduğuna bakalım. Fizik vücudumuzun ahdi, demin söylediğimiz Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde şekillenmiş. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Bu ahdin muhtevasının ne olduğuna bakalım. Nahl suresi 36. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde Resul be'as ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Neymiş fizik vücudumuzun hidayeti? Fizik vücudumuzun hidayeti, fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmemizmiş. Öyleyse fizik vücudumuzun hidayeti, fizik vücudumuzun ahdinin gerçekleştirilmesidir. Peki nefsimizin yemini ve ruhumuzun misaki nedir? Ruhumuzun misaki, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Ve böylece ruhumuzu hidayete erdirmek. Allah-u Teala Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinde şöyle söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yankudunel misak. Misaklerini bozmazlar. Allah'ın ahdini yerine getirirler. Neyi kastediyor? Ruhlarını Allah'a teslim ederler. Fizik vücutlarını teslim ederler. Nefslerini teslim ederler ve iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ama onlar özellikle misaklerini bozmazlar diyor Allah Teala. Ve misaklerini bozmayan insanların ne yaptığı anlatılıyor. 21. ayet-i kerimede vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği bir şey var, ruhumuz var. Misakini yerine getiren kişi ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Onlar misaklerini bozmazlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlardır diyor Allah Teala. Öyleyse ruhumuzun Allah Teala'ya verdiği misak, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a geri dönmesi, Allah'a ulaşması. Biliyorsunuz ki ruhumuz bizde bir emanet. Allah Teala bize ruhumuzu üfürmüş. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Ona, insana ruhumdan üfürdüm diyor. Sonra ona görme hassası, işitme hassası ve idrak etme hassası verdim diyor. Semi, Basar ve Fuat. Semi, duyma hassası, Basar, görme hassası, Fuat ise idrak etme hassası. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üç tane vücudumuz var. Her birinin Allah'a teslimi söz konusu. Allah Teala nefslerimizden yemin almış. Bu yemin nefsimizin temizlenmesi, bütün afetlerden temizlenmesi, yani halis olması. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala böyle bir olgudan bahsediyor. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefae. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla, muhlis kul olmakla ve bunu hanif olarak dinde halis kul, dinde muhlis kul olmakla ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah Teala. Burada nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması söz konusu. Öyleyse nefsimizin hidayeti nedir? Nefsimizin Allah'a teslimidir. Ruhumuzun hidayeti nedir? Ruhumuzun Allah'a teslimidir. Ruhumuzun hidayeti konusunda Allah Teala Ali İmran 73'te diyor ki innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun Allah'a verdiği yemini, misaki, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Bu istikamette Allah Teala'nın tam 12 tane farzı söz konusu. Nefsimizin Allah'a verdiği yeminin ise adı yemin. Allah Teala diyor ki Allah'a verdiği yeminlerini, burada yeminler dediği zaman yemin, misak ve ahd hepsi içine giriyor. Allah'a verdiği yeminlerini az bir bedel karşılığı satanlar var ya diyor. Ali İmran 76. Onların diyor ahirette bir nasibi yoktur. Kim de yeminlerini ve misaklarını yerine getirirse onlar takva sahipleridir ve Allah takva sahiplerini sever diyor. Böylece görüyoruz ki yeminimizin yerine getirilmesi söz konusu. Allah Teala Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetlerinde diyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Nasıl bir yerine getirme? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Kat eflaha men zekaha. Andolsun ki onu, nefsi tezkiye eden felaha erdi. Öyleyse nefs tezkiyesi diye bir olay var ve tezkiye birinci safhada nefsin kalbine %50'den daha fazla, %51 oranında fazilet ve rahmet birikimi, %2 rahmet, %49 fazilet. Tezkiyenin ötesi ise tasfiyedir. Nefsin kalbine %100 nurlarla doldurmak, bütün afetleri kapı dışarı etmek. Bu konuda da Allah-u Teala'ya ezelde yemin vermişiz. Peki nefsimizin hidayeti, nefsimizin hidayeti tezkiye olmak. İşte Maide Suresi 105. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izatedeytum sümme merciüküm cemi'an. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Nefs tezkiyesinin hidayet olduğu açıkça burada ifade buyurulmuş. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ve gördük ki ezelde Allah-u Teala bizden ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmek konusunda yemin, misak ve ahd almış. Öyleyse bunlar bizim Allah'a verdiğimiz yemin, nefsimiz için, misak ruhumuz için, ahd fizik vücudumuz için. Bizimle Allah arasındaki ilişkide Allah'ın ezelde bizden aldığı bir yemin var, bir misak var, bir de ahd var. Üç ayrı tür yemin. Nefsimizle, ruhumuzla, fizik vücudumuzla ilişkili. Ama Allah-u Teala bunları bir kenara kaldırıyor. Ve ahdallahi'den bahsediyor. Allah'ın ahdinden bahsediyor. Öyleyse Allah'ın da ahdi var. İşte Bakara suresinin 150 Enam suresinin affedersiniz 152. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şunları söylüyor. وَلَا تَقْرَبُوا مَعَلَى الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشِدَّهُ وَاَفُّ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسَاهَا وَاِذَا كُلْتُمْ فَادِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَفُّ. İşte burası bizim için önemli. Ve bi ahdillahi efu ve Allah'ın ahdini ifa et. Yerine getir. Vassaküm bihi bu size Allah'ın vasiyetidir. Lealeküm tezekkürün tezekkürün umulur ki tezekkür edersiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse baştan itibaren söyleyelim. Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin ve bi'ahdillahi efu. Bu Allah'ın size vasiyetidir. Tezekkür edersiniz umulur ki. İşte Allah'ın vasiyeti burada kullanılan ahdillahi ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin diyor Allah-u Teala.
1: Enam 152'de bunu söylüyor. Bu ahdin Allah'ın vasiyeti olduğunu, mutlaka bu ahdi yerine getirmemiz lazım geldiği buyuruluyor. Bu ahd Allah'ın vasiyeti ve bizim mutlaka bu vasiyeti yerine getirmemiz lazım sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse bu dizayn üzere her şeyin en güzel standartlarda oluşması lazım. Allah'ın ahdini yerine getirmek. Bu aynı zamanda Allah'ın vasiyeti. Ve bir sonraki ayet 153, Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi. Ve enne hâzâ sırat-ı müstakîm fettebiûhû. İşte bu, muhakkak ki bu benim sırat-ı müstakîmimdir. Fettebiûhû. Ona öyleyse ona tabi olun. Ve lâ tettebissübûle feteferrika biküm ansebîlihî. Diğer yollardan hiçbirine tabi olmayın ki diğer yollara, başka yollara tabi olmayın ki o takdirde o yolların hepsi, hangisine tabi olursanız olun yani, sizi onun yegane yolundan, Allah'ın yolundan ayırır. Zalikum vassakum bihi. Allah size böylece böyle vasiyet etti. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Lealeküm tettekûn, umulur ki takva sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Enam suresinin bu 153. ayet-i kerimesi Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesiyle alakalı. Allah Teala buyuruyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ve lekad saddaka aleyhim iblisu zannehu fettebe'uhu illa ferikan minel müminin. Şeytan insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Ne zaman? Kıyamet gününde. Müminlerden ibaret bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Öyleyse bu ayette, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde bütün yollar var, bütün fırkalar var ama bir tane de kurtuluşa erenlerin fırkası var. Enam suresinin 153. ayeti kerimesinde de bütün fırkalar var, bir de kurtuluşa erenlerin yolu var. Sırat-ı müstakim. Ya Allah Teala açık ve kesin olarak diyor ki işte Allah'ın ahdini ifa etmek sırat-ı müstakimdir. Bu sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın öteki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın yolu olan sırat-ı müstakimden ayırır. Ve ayıracağı da Sebe 20 ile kesinleşiyor. Bütün fırkalara tabi olanlar şeytana kul oluyorlar. Sadece sırat-ı müstakimin üzerindeki kişiler Allah'a kul olanlar. İşte böyle bir dizaynda hem Enam 152'de hem de Enam 153'te Allah'ın ahdi geçiyor. Ayrıca Rad 20'de de geçiyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Yani En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın emrettiği ve بِعَهْدِ اللّٰهِ اَفُوا Allah'ın ahdini ifa edin sözünü sahabenin yerine getirdiğini söylüyor Allah-u Teala Rahat 22'de, 20'de. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Şimdi En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'ın ahdini yerine getirin deyince neticesine ulaşıyoruz. Bakıyoruz ki gene vasiyet kelimesini kullanmış Allah-u Teala. İşte bu Allah'ın vasiyetidir diyor. Olur ki takva sahibi olursunuz. Buradaki takva ta nihayete kadar ulaşıyor. İradenin de Allah'a teslim edildiği bir hakkın takva. Öyleyse En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir sırat-ı müstakimden bahsediyor. Bu sırat-ı müstakim Allah'ın ahdinin sırat-ı müstakimi, Allah'ın vasiyetinin sırat-ı müstakimi. Böylece burada dört tane sırat-ı müstakimden bahsetmiş oluyor Allah-u Teala. Ruhumuzun Allah'a ulaştığı sırat-ı müstakim, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu sırat-ı müstakim, nefsimizin Allah'a teslim olduğu sırat-ı müstakim, irademizin Allah'a teslim olduğu sırat-ı müstakim. Ve görülüyor ki ruhumuz ve içimiz, nefsimiz ve irademiz dört ayrı sırat-ı müstakimi içeriyor. Ahdullahi, Allah'ın ahdi. Bu kelime bazen ahdillahi şeklinde yazılıyor. Bazen de ahdallahi şeklinde yazılıyor.

Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Ahdillahi olarak yazılmış. Enam Suresinin

153. ayet-i kerimesinde 152. ayet-i kerimesinde bir ahdullah ediyor.

Öyleyse Allah'ın ahdi dört tane sırat-ı müstakim içeriyor. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Üçüncü basamaktayız. Allah bize 10 tane ihsan veriyor. Ve bizi 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştırıyor. Tabiyetimizi tamamlıyoruz. 14. basamaktayız. Ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, ruhumuzun sırat-ı müstakiminin başlaması demektir. Bu fiziki bir sırat-ı müstakim. Allah'a kadar uzanan bir yol, iki yatay, iki dikey sebilden oluşuyor. Birinci yatay sebil, sonra tarik-i müstakim, birinci dikey sebil, sonra ikinci yatay sebil, yedinci kattan soldan sağa doğru ve sonra da ikinci dikey sebil, dört tane sebille sırat-ı müstakim tamamlanıyor, ruhumuz Allah'a ulaşıyor. İşte ruhumuzun irşat makamına ulaştığımız zaman bizden ayrılması ve sırat-ı müstakime ulaşması ve sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculuğa başlaması ruhumuzun sırat-ı müstakimidir. Ruh fizik standartlarda nefsimiz 7 kademede tezkiye oldukça emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye 7 kademede nefsimiz aklanıyor. Nefsimizin kalbine faziletler %7 doluyor. Her %7 nur birikiminde ruhumuz bir gök katı yükseliyor ve neticede 7 tane gök katını aşıp 7 tane alem geçip dikey bir yolculukla Allah'a ulaşıyor. Bu 14. basamakta başlayan ve fizik standartlarda ruhumuzun Allah'a ulaşmasını sağlayan sırat-ı müstakim. 14. basamakta ikinci bir sırat-ı müstakim daha başlar. Bu ruhumuzun sırat-ı müstakimi değildir. Bu fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimidir. Ne diyordu Allah Teala? Bir defa daha bakalım. Yasin 60 ve 61'e ne diyordu Allah Teala? Elem ehad ileyküm ya beni Ademe. Ella tabudu şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin. Ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Yani Allah'a fizik vücudumuzun kul olduğu bir başka sırat-ı müstakim var. Bu ikinci sırat-ı müstakim. Allah'a ruhumuz ulaşıyor ama fizik vücudumuz ulaşmıyor. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra da 14. basamakta başlayan fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi fena makamında devam eder, beka makamında devam eder, züht makamında devam eder ve muhsinler makamında tamamlanır. Fizik vücudumuz nefsimizin kalbinde %81'den fazla nur oluştuğu an Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala bu konuda diyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki ve Çin'i Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ve Çin ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi burada 25. basamakta tamamlanır. Hidayete ereriz. Bu fizik vücudumuzun hidayetidir. Yani fizik vücudumuzun Allah'a kul olması ve Allah'a verdiği ahdini yerine getirmesi. Allah'ın
fizik vücudumuzdan aldığı ahdin yerine getirilmesi. 21. basamakta Allah'ın ruhumuzdan aldığı misakin yerine getirilmesi söz konusuydu. Ruhumuz hidayete erdi. Ve yemin, misak ve ahdimizden birincisi olan misakimiz tamamlandı ruhumuzun hidayetiyle. Nefsimizin misaki gerçekleşti. 25. basamakta fizik vücudumuzun ahdi gerçekleşti. Ama o da 14. basamaktan başlamıştı. Sonra gene 14. basamaktan başlayan nefsimizi tezkiye ettikçe nefsimizin giderek aklanması söz konusu ve 28. basamakta nefsimiz tamamen aklanıyor ve nefsimize Allah-u Teala 7 tane gök katını gösteriyor. Nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. Nefsimiz de burada hidayete eriyor. Bu sırat-ı müstakimle hidayete eriyor. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimini Allah-u Teala Maide 16'da da anlatıyor. Zaten fizik vücudumuzun sırat-ı müstakiminin sırat-ı müstakim olduğu Yasin 60 ve 61'de açıkça ifade edilmiş. Nefsimizin sırat-ı müstakimi de söz konusu. Nefsimiz aklandıkça hidayete doğru yol alıyor, en sonunda halis oluyor. Nefsimiz halis oluyor. Biz de nefsi halis olan birisi, yani muhlis adını alıyoruz. Muhlisler takvasına ulaşıyoruz. 27. basamakta. Allah Teala böyle bir teslimi de bizim teslimimiz olarak devreye alıyor ve bizim Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd sırasıyla misak, ahd ve yemin tamamlanıyor. Ama Allah'ın misaki ve Allah'ın ahdi, ahdullahi tamamlanmıyor. Allah-u Teala bizden aldığı yemin, misak ve ahdin ötesinde başka bir şeyi daha bize emretmiş. İrademizin Allah'a teslimini. İşte bu irademizin Allah'a teslimi keyfiyeti yeni bir teslimdir. Ve nefsimizin tesliminden iki safa sonradır. Yani nefsimizin tesliminden sonraki ikinci safadır. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. 28. basamaktayız. Ve Allah bize 7 tane gök katını gösteriyor. Sitretin müntahada bitiyor 27. basamak. Nefsimiz Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala nefsimizin tesliminin de bir sırat-ı müstakimle olduğunu açıklıyor. Bu sırat-ı Rabbikel müstakim 3. sırat-ı müstakim. Nefsimizin sırat-ı müstakimi. O da 14. basamakta başlıyor. Ama 20

günahlarımızın örtülmesi. Üçüncü kademesi Allah-u Teala'nın salah nurunu vermesi. Dördüncü kademesi irşada ulaşmamız. Burası 28. basamağın dördüncü kademesi, irşada ulaşıyoruz. İslam'ın 6. safhası ve 6. kat cennetin elde edildiği yer. Allah'ın emri buradan daha da öteye geçiyor. İrademizi de Allah'a teslim etmemizi gerektiriyor. Bu noktadaki kişi Ulul Elbab makamında bir mertebe müzeyyen olmuştur. Nefsinin kalbi bütün afetlerden temizlendikten sonra bir mertebe müzeyyen olmuştur. Daha sonra kişinin nefsi 7 mertebe daha müzeyyen oluyor. İhlas makamında göğün 7 katı gösterildiği sürece her katta bir derece, bir mertebe müzeyyen olma. Salah makamında ise ard arda 4 mertebe müzeyyen olma. Tam 12 mertebe müzeyyen olan bir nefsin kalbine sahibiz bu noktada. İşte böyle bir müzeyyen kalple Allah'ın huzurunda oluyoruz ve irademizin teslimini istiyoruz Allah-u Teala'dan. Ve Allah-u Teala irademizi kendi iradesine bağlıyor. İşte burası irşat makamıdır. Allah-u Teala'nın kişiye irşada memur ve mezun kılındın emrini verdiği nokta. Ve dördüncü ve son sırat-ı müstakim buraya kadar. Kişi iradesi Allah-u Teala'nın iradesine bağlandığı için tabiyet makamı oluyor, irşat makamı oluyor. Bu kişilere tabi oluyor insanlar. İrşada ehil kılınıyorlar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişi irşat ehli oluyor. İşte bundan 14 asır evvele baktığımız zaman bütün sahabenin irşad ehli olduğunu, dördüncü sırat-ı müstakimi de tamamladıklarını görüyoruz. 14. basamaktan başlayan 4 tane sırat-ı müstakim. Nefsimizin Allah'a teslimi daha evvel de söylediğimiz gibi Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ema uberruhu ve onlar emrolunmadılar. Allah'a nefsleri halis olarak kul olanlar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Ema umiru. Onlar emrolunmadılar ve arkasından Allah Teala tamamlıyor konuyu. İlla hariç liyabudullâhe, Allah'a kul olmak ile, muhlisine, muhlisler olarak nefslerinin kalbini bütün afetlerden kurtararak halis kılanlar olarak, lehuddine,

onun dinine, hünefaya, hanifler olarak. Allah'ın dininde nefslerinin bütün afetlerini yok eden, nefslerini halis kılanlar olarak Allah'a kul olmakla emrolundular. Öyleyse Allah'a kul olduğumuz bir nokta var. Burası bir hakkın takvadan evvelki nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz takva. Üçüncü sırası müstekimin bittiği yer. Ama bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse ensar olsun, sahabe olsun, her ikisine de tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Burası hakkul yakin takvası. Bir hakkın takva. Takvaların, normal standartlardaki takvaların sonuncusu, 7. takva. Bakara 102'de Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi illa ve entüm ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külliyle teslim olun. Öyle ölün. İşte bu teslim, teslimi külliyle teslim, son tesliminde yapılmasını, iradenin teslimini de içeriyor. Allah'ın ahdinde bu da var. Ahdullahi bunu da içeriyor. İrademizin Allah'a teslimini de içeriyor. Allah'ın vasiyeti bunu da içeriyor. Ama Allah Teala hiçbirimizden irademizi teslim edeceğimize dair yemin, misak, ahd veya buna benzer bir şey, yemin türüyle bizden yemin almıyor. Neden almıyor acaba? Çünkü kim daimi zikre ulaşırsa ve hayatta kalırsa o kişinin mutlaka kalbi müzeyyen olacaktır. Mutlaka o kişi önce irşada ulaşacaktır. Kalbi 12 kademe müzeyyen olup irşada ulaşınca da iradesini teslim etmek için hazır hale gelecektir. İradesini de mutlaka Allah'a teslim edecektir. Bunun için Allah'ın ahdi ve Allah'ın vasiyeti 4 teslim içerir. Ama bizim misakimiz 1. teslim, ruhumuzun teslimi. Ahdimiz 2. teslim, fizik vücudun teslimi. Yeminimiz 3. teslim, nefsimizin teslimi. 3 tane teslim içerir. Allah Teala ise Allah'ın ahdini de ifa etmemizi gördüğünüz gibi emrediyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamayı Allah Teala nasip kıldı bize ve ahdullahi konusunu beraber işlemek mümkün oldu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarında vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

İsra Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 111 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimizi göstermek için kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah Sübhan'dır. Bütün noksanlıklardan münezzehtir. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi görendir. Ve Musa aleyhisselama kitap verdik. Ve onu benden Allah'tan başkasını vekil edinmeyin, tevekkül etmeyin diye İsrail oğullarına hidayetçi kıldık. Ey Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızın zürriyeti, onların soyundan olanlar. Muhakkak ki o Nuh aleyhisselam çok şükreden bir kul idi. İsrail oğullarına kitapta, Tevrat'ta, yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız diye bildirdik. Ve gerçekten büyük bir üstünlükle galip geleceksiniz. Artık ikisinden birincisinin vadesi zamanı geldiği zaman, çok çetin kuvvet sahibi kullarımızı sizin üzerinize gönderdik. Böylece evlerin aralarına girip sizi aradılar ve vaat edilen yapılmış oldu. Sonra sizi onlara karşı tekrar yeniden zafere döndürdük. Mallarla ve oğullarla size imdat yardım ettik ve sizi nefer cemaat olarak daha çok kıldık. Eğer ahsen davranırsanız kendi nefsiniz için en iyisi olur. Eğer kötü davranırsanız artık o da ona nefsinize aittir. Böylece sonrakinin ikinci fesadınızın vadesi geldiği zaman yüzünüzü kararsınlar ve mescide ilk defa girdikleri gibi girsinler. Ve üstünlük sağladığınız şeyleri mahvedip helak etsinler, yok etsinler. Rabbinizin size rahmet, merhamet etmesi umulur. Ve şayet siz fesada dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Ve cehennemi kafirler için kuşatıcı kıldık. Muhakkak ki bu Kur'an en kuvvetli olanı hidayete erdirir, Allah'a ulaştırır. Ve amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller yapan müminlere onlar için büyük ecir olduğunu müjdeler. Ve onlar muhakkak ki ahirete, Allah'a mülaki olmaya ve kıyamet gününe inanmayan, kalplerinde iman yazmayan kimselerdir. Onlar için elim azap hazırladık. İnsan sanki onun duası hayırmış gibi şerre dua eder. İnsan çok aceleci olmuştur. Senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için geceyi ve gündüzü iki ayet vasıta alamet kıldık. Gecenin ayetini belirtisini, gecenin içindekileri görünmez kıldık. Rabbinizden fazl istemeniz için gündüzün ayetini belirtisini, gündüzün içindekileri görünür kıldık. Ve her şeyi detaylı olarak tafsil ettik, açıkladık. Bütün insanların kuşunu, kazandıkları ve kaybettikleri dereceleri boynunda bağladık, boynuna astık. Ve kıyamet günü ona neşredilmiş kitabı üç boyutlu olarak boşlukta oynayan hayat filmini çıkarırız. Kitabını oku, hayat filmini izle. Bugün hasip, hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsin, nefsinin cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerinin neticeleri sana kâfi oldu. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için, nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Öyleyse kim dalalette ise sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak delalette kalır. Yük taşıyan, günahı yüklenen bir kimse bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun, o ülkenin mutrafilerine, refah içinde olan ileri gelenlerine, zenginlerine emrettik. Buna rağmen orada fesat çıkardılar. Böylece Allah'ın sözü üzerlerine hak oldu. Ve onu, o ülkeyi ve halkını helak ederek yok ettik, dumura uğrattık. Nuh aleyhisselamdan sonra asırlarca nice nesiller helak ettik. Ve senin Rabbin kullarının günahlarını görendir ve onlardan
haberdar olarak kâfidir. Kim acele bu dünyada acil olarak istediyse, istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyi ona orada acele verdik. Sonra onu cehennem ehli kıldık. Zemmedilmiş, ayıplanmış ve rahmetten kovulmuş olarak ona cehenneme atılır. Kim mümin olarak ahireti istediyse ve onun ahiret için onun gerektirdiği şekilde çalıştıysa, işte onların çalışması böylece meşkur, şükrün karşılığını hak eden oldu. Bunları herkese, dünyayı isteyene de ahireti isteyene de veririz. Ve bunlar Rabbinin ata ihsanlarındandır. Rabbinin ataları, ihsanları mahzur, sınırlı, kısıtlı, men edilmiş değildir. Bak, nasıl onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Muhakkak ki ahiret, dereceler bakımından daha büyüktür ve üstünlük bakımından da daha büyüktür. Allah'la beraber başka bir ilah kılma. O zaman zemmedilmiş, kınanmış ve hor görülmüş olarak kalırsın. Rabbin ondan başkasına kul olmamanızı ve anne ve babaya ihsanla davranmanızı kaza etti, takdir etti, hükmetti. Eğer ikisinden birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa, onlara öf deme ve onları ikisini azarlama ve onlara kerim, güzel, yumuşak söz söyle. Ve onlara ikisine merhamet ederek ve tevazu ile kanat ger. Ve Rabbim, onların beni yetiştirdiği gibi ikisine de merhamet et de. Rabbiniz, nefslerinizde olanı, niyetinizi daha iyi bilir. Eğer salihler olursanız, o takdirde muhakkak ki o, evvab olanlar, ona yönelip tövbe ederek ulaşanlar için mağfiret edici olur. Akrabaya, miskinlere, çalışamayacak durumda olan ihtiyarlara ve yolda olanlara hakkını ver. Ve savurarak israf etme. Muhakkak ki israf edenler, gereksiz yere savuranlar, haksızlık ve fesat çıkarmak için kullananlar, şeytanların kardeşleri oldular. Ve şeytan, Rabbine karşı çok nankör oldu. Rabbinden ümit ettiğin rahmeti isterken, onlardan mecbur kalarak yüz çevirirsen, bir şey veremezsen, o zaman onlara yumuşak söz söyle. Ve elini boynuna bağlama, cimrilik yapma. Ve hepsini açıp saçma, israf etme. Aksi halde kınanmış ve malı tükenmiş olarak kalırsın. Muhakkak ki Rabbin, dilediğine rızkı genişletir ve ölçüsünü takdir eder, daraltır. O, mutlaka kullarını gören ve onlardan haberdar olandır. Yoksulluk korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin. Onları ve sizleri sadece biz rızıklandırırız. Muhakkak ki onların öldürülmesi, kasıtla işlenen büyük suç oldu. Ve zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, fuhuş, hayasızlık ve kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı bir nefsi, kişiyi haksız yere öldürmeyin. Kim mazlum olarak haksız yere öldürülürse, o takdirde onun velisini sultan, hak sahibi kıldık. Artık öldürmede haddi aşmasın. Çünkü o, yardım görmüş olandır. En kuvvetli çağına, buluğa erişinceye kadar, yetimin malına en güzel şekilde olmadıkça yaklaşmayın. Ve ahdi ifa ediniz, yerine getiriniz. Muhakkak ki ahd, mesul, sorumlu kılar. Ve ölçtüğünüz zaman, ölçüyü tam ifa edin, yerine getirin. Doğru olarak ve adaletle, doğru ölçüyle tartın. İşte bu, daha hayırlı ve tevil, yorum bakımından daha güzeldir. Ve hakkında ilmin olmayan bir şeyin ardına düşme, karışma, açıklamaya çalışma. Muhakkak ki işitme, görme ve idrak, onların hepsi ondan, takfudan mesul, sorumlu oldu, mesuldürler. Ve yeryüzünde azametle, gururla yürüme. Muhakkak ki sen, yeryüzünü asla tahrik edemezsin, hareket ettiremezsin ve asla dağların boyuna erişemezsin. Dağ kadar yüksek olamazsın.
İşte bütün bu seyyiatler, derecat kaybettirici şeyler, Rabbinin indinde katında mekruh, kerih oldu. İşte bunlar Rabbinin sana hikmetten vahyettiği şeylerdendir. Allah ile beraber başka bir ilah kılma, edinme. Yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz oğulları size mi seçti ve meleklerden kadınlar, kızlar mı edindi? Muhakkak ki siz gerçekten büyük söz söylüyorsunuz. Ve andolsun ki biz tezekkür idrak etsinler diye bu Kur'an'da tekrar tekrar hakikatleri açıkladık. Oysa bu açıklamalar nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. De ki, eğer onların söyledikleri gibi onunla beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman onlar da başka ilahlar da mutlaka arşın sahibine ulaşmak için bir yol iptika ederlerdi, ararlardı. O Allah, onların söylediklerinden sübhandır, münezzehtir ve üstündür, yücedir, büyüktür. 7 kat gökler ve yeryüzü ve onlarda bulunanlar, onu, Allah'ı tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen bir şey yoktur. Ve fakat onların tesbihlerini siz fıkıh edemezsiniz, anlayamazsınız, idrak edemezsiniz. Muhakkak ki o hakimdir, gafurdur, mağfiret edendir. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, okuduğun zaman seninle ahirete ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar arasına hicabı mesture kıldık. Gözlerinin üzerine seni peygamber olarak görmelerini engelleyen bir perde koyduk. Onu Kur'an'ı fıkıh idrak etmelerine karşı fıkıh edemesinler diye kalplerinin üzerine ekinnet ve onların kulaklarında vakra, işitme engeli kıldık. Ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarına döndüler. Onların dinledikleri şeyi ve seni dinliyorlarken zalimlerin büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz diyerek fısıldaştıklarını biz çok iyi biliyoruz. Bak, senin için nasıl misaller getirdiler. Sana büyülenmiş, mecnun, deli, şair dediler ve böylece dalalette kaldılar. Artık yola, sırat-ı mustakime ulaşmaya güçleri yetmez. Ve biz kemik ve kırıntı, ufalanmış toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten biz mutlaka yeni bir yaratılışla mı beyaz edileceğiz, diriltileceğiz dediler. De ki, taş veya demir olun, olsanız bile. Veya gönlünüzde büyüyen, daha büyük ve çok kuvvetli, güçlü olarak hayal ettiğiniz başka bir yaratılış olsun. O zaman da bizi kim hayata geri çevirecek diyecekler. Sizi ilk defa yaratan de. Bunun üzerine sana başlarını alaylı bir tarzda sallayarak o ne zaman diyecekler. De ki, onun yakın olması muhtemeldir. Allah'ın sizi çağıracağı gün hemen onun hamdi ile ona hamd ile icabet edeceksiniz. Ve ancak kabirde pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Ve kullarıma de ki, en güzeli sözü söylesinler. Muhakkak ki şeytan onların aralarını bozar, fesat çıkarır. Muhakkak ki o insana apaçık düşmandır. Rabbiniz sizi iyi bilir. Dilerse size rahmet eder, rahim esması ile tecelli eder veya dilerse size azap eder. Ve seni onlara vekil olarak göndermedik. Ve Rabbin semalarda 7 kat göklerde ve yeryüzünde olan kimseleri iyi bilir. Andolsun ki bir kısım nebileri diğerlerine üstün kıldık. Ve Davud aleyhisselama zeburu verdik. Onlara de ki, ondan Allah'tan başka ilah edinerek zanda bulunduklarınızı çağırın. Oysa onlar, sizden bir darlığı giderme ve onu değiştirme gücüne malik, sahip değillerdir. İşte o çağırdıkları da kendi Rablerine, onların hangisi daha yakındır diye ona en yakın vesileyi ararlar ve onun rahmetini ümit ederler. Onun azabından korkarlar. Muhakkak ki Rabbinin azabı hazır edilendir, korkulandır.
Eğer bir şehir helak olacaksa, kıyamet gününden önce onun helak edicisi ancak biziz. Veya onun şehir halkının şiddetli azap edicisi biziz. İşte bu kitapta yazılıdır. Bizim ayet, mucize göndermemize mani olan şey, ancak evvelkilerin onu, mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Semud kavmine gözle görünen bir mucize olarak dişi deve verdik. Sonra ona zulmettiler. Ve biz ayetleri, mucizeleri korkutmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Rabbinin insanları muhakkak rahmeti ve ilmiyle ihata ettiğini, kapladığını sana söylemiştik. Sana kalp gözüyle gösterdiğimiz o rüyeti ve Kur'an-ı Kerim'deki lanetlenmiş ağacı, zakkum ağacı, insanlara sadece fitne, imtihan kıldık ve biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onların büyük azgınlıklarından, büyük günahlarından başka bir şeyi arttırmıyor. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dediğimiz zaman, iblis hariç hemen secde ettiler. İblis, ben senin topraktan yarattığın kimseye mi secde edeyim dedi. İblis dedi ki, senin görüşüne göre benim üzerime benden daha mükerrem ikram edilmiş, şerefli kıldığın kimse bu mu? Eğer beni kıyamet gününe kadar tehir edersen, ertelersen, onun zürriyetinden, neslinden pek azı hariç mutlaka bana, kendime tabi kılacağım. Allahü Teala şöyle buyurdu. Git, artık onlardan kim sana tabi olursa, o zaman muhakkak ki sizin cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennemdir. Ve onlardan güç yitirdiklerini sesinle aldat. Atlıların ve yayalarınla onları bağırarak yönlendir, cehenneme sevk et. Evlatlarında ve mallarında onlara ortak ol ve onlara yalan şeyler vaat et. Şeytanın vaat ettikleri gururdan, aldatmadan başka bir şey değildir. Muhakkak ki benim kullarımın üzerinde senin bir sultanlığın, yaptırım gücün yoktur. Ve senin Rabbin vekil olarak kafidir, yeter. Sizin Rabbiniz ki o, onun fazlından nasip arayasanız diye denizde gemileri sizin için sevk eder, yüzdürür. Çünkü o size rahmet edicidir. Ve size denizde bir darlık, tehlike dokunduğu zaman sadece o hariç dua ettikleriniz sapıp gider. Fakat sizi karaya çıkarınca, kurtarınca yüz çevirirsiniz. Ve insan çok nankördür. Öyleyse sizi kara tarafında yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya sizin üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra sizin için bir vekil, koruyucu bulamazsınız. Başka bir sefer sizi oraya geri döndürmesinden, böylece sizin üzerinize kasif, şiddetli, deviren bir fırtına gönderip, inkârlarınızdan dolayı sizi denizde boğmasından emin mi oldunuz? Sonra bize karşı boğulmamanız için sizi koruyacak bir yardımcı bulamazsınız. Ve andolsun ki, Ademoğlunu kerem sahibi şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Ve onları helal şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan, fazilet açısından üstün kıldık. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarıyla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimseler, işte onlar böylece kitaplarını okurlar. Ve onlara zerre kadar zulmedilmez, haksızlığa uğratılmaz. Ve burada, bu dünyada kim kör ise artık o, ahirette de kördür. Ve yoldan daha çok sapmıştır. Ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkasıyla bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. Ve o takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. Ve seni sebat ettirmeseydik, andolsun ki sen onlara biraz meylederdin. O takdirde elbette hayatın ve ölümün difasını, sıkıntılarını, üzüntülerini, acılarını kat kat sana tattırırdık.
sonra senin için kendine bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Neredeyse gerçekten seni dünyada bulunduğun yerden çıkarmak için tedirgin ediyorlardı, edeceklerdi. Ve eğer öyle olsaydı, onlar da senden sonra sadece az bir süre kalabilirlerdi. Senden önce de gönderdiğimiz Resullerimizin sünneti, sünnetullah, Allah'ın kanunu budur. Ve sünnetimizde, kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın. Güneşin dönmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Fecrin Kur'an'ını, fecr vakti okunan Kur'an'ı ikame et, yerine getir. Çünkü fecrin Kur'an'ı şahitlidir. Gecenin bir kısmında uyan ve sana özel, nafile, ilave olarak onunla, Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbinin seni makamı Mahmud'a beaz etmesi, ulaştırması yakındır. Ve de ki, Rabbim, beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Ve bana senin katından, gizli ilminden bir yardımcı sultan kıl. Ve de ki, hak geldi, batıl zail oldu, yok oldu. Muhakkak ki batıl yok olacaktır, yok olmaya mahkumdur. Ve Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler, müminler için şifadır ve rahmettir. Ve zalimlerin sadece hüsranını, kaybettiği dereceleri arttırır. Ve insanı nimetlendirdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizerek uzaklaşır. Ve ona bir şer dokunduğu zaman yeise düşer. De ki, herkes kendi şekline, hüviyetine, karakterine göre amel eder. Öyleyse kimin daha çok hidayet yolunda olduğunu en iyi Rabbiniz bilir. Ve sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Ve size ruha ait ilimden sadece az bir şey verildi. Ve eğer biz dileseydik, sana vahyettiklerimizi mutlaka giderirdik, silip yok ederdik. Sonra onu yok etmememiz için bize karşı sana seni müdafaa edecek bir vekil bulamazsın. Bu sadece Rabbinden bir rahmettir. Muhakkak ki onun Rabbinin senin üzerindeki fazlı büyüktür. De ki, eğer ins ve cin, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için içtima etseler, bir araya gelseler, onların bir kısmı bir kısmına yardımcı olsa bile onun bir benzerini getiremezler. Ve andolsun ki biz bu Kur'an'da bütün meselelerden, misallerden açıklama yaptık. Buna rağmen insanların çoğu sadece inkar ederek direndi. Ve dediler ki, sen bize yerden bir menba, pınar çıkarmadıkça, fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Veya senin hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olsun. Öyle ki onun aralarından fışkırarak akan nehirler akıt çıkar. Veya iddia ettiğin gibi semayı parça parça üzerimize düşürürsün. Veya Allah'ı ve melekleri açıkça karşımıza getirirsin. Veya senin altından bir evin olsun veya semaya yüksel. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine, miracına asla inanmayız. De ki, benim Rabbim Sübhan'dır. O noksan sıfatlardan münezzehtir. Ben insan Resul'den başka bir şey miyim? Ve onlara hidayet geldiği zaman insanların inanmalarına Allah insan Resul mü gönderdi demelerinden başka bir şey mani olmadı. De ki, eğer yeryüzünde mutmain olarak yürüyenler melekler olsaydı elbette onlara semadan melek Resul indirirdik. De ki, benimle sizin aranızda Allah şahit olarak yeter. Muhakkak ki o kullarından haberdar olandır, onları görendir. Ve Allah kimi kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o takdirde onlar için ondan, Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Ve kıyamet günü onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzüstü sürünerek haşrederiz. Onların mevası kalacakları yer cehennemdir. Ve biz
onlara ateşin her sönmeye yüz tutuşunda alevli ateşi arttırdık, arttırırız. İşte bu, onların ahitlerimizi inkar etmelerinden ve biz kemik ve toz haline gelmiş toprak olduğumuz zaman mı, biz mi gerçekten yeni bir yaratılışla mutlaka beyaz edileceğiz, diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır. Ve onlar Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını ve onların bir mislini daha yaratmaya kadir, muktedir olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için onda hakkında şüphe olmayan bir ecel kıldı, belli bir süre takdir etti. Buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik sahip olsaydınız, o zaman infak, harcanıp tükenecek korkusu ile onu mutlaka elinizde tutardınız. İnsan çok cimridir. Andolsun biz Musa aleyhisselama apaçık 9 ayet mucize verdik. Bunları Beni İsrail'e, İsrailoğullarına sor. Onlara Musa aleyhisselam gelmişti. O zaman Firavun ona şöyle demişti. Ey Musa, ben sana mutlaka sihir yapıldığına kesin şekilde inanıyorum. Andolsun bunları 9 mucizeyi görünür bir şekilde semaların ve arzın Rabbinden başkasının indirmediğini sen biliyordun. Ve ey Firavun, muhakkak ki ben senin helak olacağına kesin şekilde inanıyorum dedi. Bundan sonra onları arzdan, bulundukları yerden çıkarmak istedi. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekilerin hepsini boğduk. Ondan sonra Beni İsrail'e arzda orada iskan olun, yerleşin dedik. Ahiretin vadesi vadi gelince sizi bir araya getireceğiz. Ve Hakk'ı, Kur'an'ı, onu biz indirdik. Ve Hak ile indi. Seni müjdeleyici ve uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Ve Kur'an-ı Kerim, onu kısımlara, sure sure ve ayet ayet ayırdık. İnsanlara onu muksin olarak, uzun sürede okuman için tenzilen kısımlara ayırıp uzun sürede okunabilecek şekilde bir indirişle indirdik. De ki, ona inanılsın veya inanılmasın, ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler, onlara Kur'an'ın secde ayetleri okunduğu zaman secde ederek çeneleri alınları üstüne kapanırlar. Ve derler ki, Rabbimiz Sübhandır, her şeyden münezzehtir. Eğer Rabbimiz vaat ettiyse, o mutlaka ifa edilmiştir. Ve çeneleri alınları üstüne kapanırlar. Ve huşuları artarak ağlarlar. De ki, Allah diye çağırın veya Rahman diye çağırın. Nasıl çağırırsanız, hepsi onun Esmaül Hüsnasıdır. Allah'ın en güzel isimleridir. Ve namazında sesini yükseltme ve onu sesini alçaltma. Bu ikisi arasında bir yol tut. Ve de ki, hamd çocuk edinmeyen Allah'a mahsustur ve onun mülkte ortağı olmamıştır, yoktur. Ve o zillete düşmez. Onun kendisini zilletten kurtaracak bir dosta ihtiyacı yoktur. Onu tekbirle üstün kılarak yücelt, büyüklüğünü ifade et. Kehf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 110 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun ki o kuluna kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirdi ve onda bir eğrilik kılmadı. Kur'an-ı Kerim kayyum, kıyamete kadar devam edecek olarak katından şiddetli azapla uyarmak ve salih amel yapan müminlere en güzel ecrin onların olduğunu müjdelemek için indirildi. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar, kalacaklardır. Ve Kur'an-ı Kerim, Allah bir çocuk edindi diyenleri uyarır. Onların ve babalarının, atalarının ona Allah'ın evlat edineceğine dair bir ilimleri yoktur.
onların ağızlarından çıkan kelimeler, sözler çok büyük. Onlar söylerlerse ancak yalan söylüyorlar. Bu durumda eğer onlar Kur'an-ı Kerim'deki bu sözlere inanmazlarsa, onların arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Muhakkak ki biz, yeryüzünde olan şeyleri, onların hangisi daha güzel amel edecek diye imtihan etmemiz için, ona arza zinet kıldık. Ve muhakkak ki onun, arzın üzerinde olan şeyleri, kuru toprak yapacak olan elbette biziz. Yoksa sen, Ashab-el Kehf ve Rakim'in bizim acayip ayetlerimizden biri olduğunu mu sandın? Gençler mağaraya sığındıkları zaman şöyle dediler: Rabbimiz, bize senin katından bir rahmet ver ve bize emrimizden, bizim içimizden, senin emirlerinden bize ait olan rahmet ve salavatı ulaştıracak kişiyi, mürşidi tayin et. Böylece mağarada kulakları üzerine kalplerinin zikrini duyabilmeleri için yan üstü senelerce yatırdık, uyuttuk. Sonra ne kadar süre kaldıklarını, iki topluluktan hangisinin daha iyi hesap edeceğini bilmemiz, belirtmemiz için onları beyaz ettik, dirilttik, uyandırdık. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak kıssa ediyoruz. Muhakkak ki onlar Rablerine amenu olmuş gençlerdi. Ve onlara hidayeti artırdık. Onların kalpleri üzerine rabıta kurduk, kalplerini bize bağladık. Ayağa kalktıkları zaman kalkınca şöyle dediler: Bizim Rabbimiz semaların ve arzın Rabbidir. Ondan başkasına ilah olarak asla dua etmeyiz. Öyle yaparsak andolsun ki haddi aşarak yanlış söylemiş olurduk. İşte bu bizim kavmimizdir. Onlara açıkça bir delil, sultan gelmemesine rağmen Allah'tan başkasını ilahlar edindiler. Öyleyse Allah'a yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Ve siz Allah'tan başkasına kul olmayarak onlardan ayrıldığınız zaman artık bir mağaraya sığının. Rabbiniz size rahmetini neşretsin, ulaştırsın. Ve size refik, destek olarak işlerinizi kolaylaştırsın. Ve güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanlarından geçtiğini görürsün. Ve onlar onun mağaranın geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerinden, mucizelerindendir. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, artık onun için veli mürşid, irşad eden evliya bulamazsın. Ve onlar uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Ve onları sağa ve sola doğru çeviririz. Onların köpeği ön ayaklarını mağaranın giriş kısmına uzatmış vaziyettedir. Eğer sen onlara muttali olsaydın, yakından görseydin, mutlaka onlardan kaçarak geri dönerdin. Ve mutlaka sen onlardan korkuyla dolardın, çok korkardın. Ve böylece aralarında sorsunlar diye onları dirilttik, uyandırdık. Onlardan konuşan biri şöyle dedi: Ne kadar kaldınız? Günün bir kısmı veya bir gün kadar, dediler. Diğerleri de, ''Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir.'' dediler. ''Artık sizden birisini sizin bu gümüş paranızla şehre gönderin. Böylece en temiz yiyecek hangisi baksın da ondan size bir rızık getirsin. Ve tedbirli, dikkatli olsun. Sakın sizi bir kimseye sezdirmesin, varlığınızı hiç kimseye hissettirmesin.'' Muhakkak ki onlar, eğer size karşı galip gelirlerse sizi taşlarlar veya sizi kendi dinlerine döndürürler. O zaman asla ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Ve böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve o saat kıyamet hakkında şüphe olmadığını bilsinler diye onları şehir halkına bildirdik. Aralarında onların durumu hakkında nizâ ediyorlardı, çekişiyorlardı.
onların üzerine binalar inşa edin dediler. Onların Rabbi onları en iyi bilir. Onların işlerinde galip olanlar, sözü geçenler, onların üzerine mutlaka mescit yapacağız dedi. Ve gaybı taşlayarak, bilmeden tahminde bulunarak diyecekler ki, onların sayısı üçtür, dördüncü onların köpeğidir. Beştir, altıncı onların köpeğidir diyecekler. Ve yedidir, sekizinci onların köpeğidir diyecekler. De ki, onların adedini en iyi Allah bilir. Pek azı hariç onlar bilmezler. Onlar hakkında zahir olandan bilinenden başka tartışma, mücadele etme. Onlar hakkında onlardan birisine soru sorma, açıklama isteme. Bir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah'ın dilemesiyle yapacağım de. Ve unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, Rabbimin beni Allah'a bundan daha yakın, daha üstün bir irşat seviyesine ulaştırmasını umarım. Onlar mağaralarında 9 fazlasıyla 300 yıl kaldılar. De ki, ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. Semaların ve arzın gaybı ona, Allah'a aittir. Onu, gaybı en iyi işitir, en iyi görür. Onların ondan başka dostları yoktur. Hükmüne kimseyi ortak etmez. Sana Rabbinin kitabından vahyolunanı oku. Onun kelimesini değiştirecek yoktur. Ve ondan Allah'tan başka yönelilecek bulamazsın, yönelilecek yoktur. Sabah akşam onun vecihini, zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının zinetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız ve hevasına, heveslerine tabi olan kimselere, isteyerek işinde haddi aşmış olanlara itaat etme. De ki, hak Rabbinizdendir. Bundan sonra artık dileyen inansın ve dileyen inkar etsin. Muhakkak ki biz, zalimler için kenarları, onları kafirleri ihata eden, saran, kaplayan bir ateş hazırladık. Ve eğer onlar yağmur isterlerse ateşe karşı, erimiş maden gibi koyu ve kaynar, yüzleri kavuran bir su yağdırılır. Ne kötü bir içecek ve ne kötü bir dost yardımcı. Muhakkak ki amenü olanlar, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, biz kesinlikle en güzel ameli işleyen kimselerin ecrini, karşılığını zayi etmeyiz. İşte onlara, onlar için adın cennetleri vardır. Onların altından nehirler akar. Orada altından bileziklerle süslenirler. İnce ipek ve atlastan yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine yaslanırlar. Ne güzel bir sevap ve ne güzel bir destek. Onlara iki adamın durumunu örnek ver. İkisinden birisine üzüm bağından iki bahçe kıldık, yaptık. Ve ikisini de hurmalıklarla kuşattık, çevirdik. Ve ikisinin arasında ekinler bitirdik. İki bahçenin ikisi de meyvelerini verdi. Ve ondan bir şey eksik kalmadı. İkisinin arasından bir nehir akıttık. Ve onun serveti de vardı. Bu sebeple arkadaşıyla konuşurken ona, benim senden daha çok malım var ve ailemdeki fertler bakımından senden daha üstünüm dedi. Ve o nefsine zulmederek bahçesine girdi. Şöyle dedi, bunun bu bağın ebediyen helak olacağını zannetmiyorum. Ve ben, kıyamet saatinin kaim olacağını, vuku bulacağını zannetmiyorum. Ve eğer Rabbime döndürülürsem, mutlaka ondan daha hayırlısına dönüşmüş olanı bulurum. Onunla konuşan, sohbet eden arkadaşı ona dedi ki, seni önce topraktan, sonra bir nutfeden, bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam hüviyetine sevva dizayn edeni Allah'ı, sen inkar mı ediyorsun?
Fakat o, Allah ki benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmam. Beni mal ve evlat bakımından daha az yetersiz görsen bile sen bahçene girdiğin zaman bu bağ Allah'ın dilediği bağdır. Allah'tan başka kuvvet yoktur deseydin olmaz mıydı? Belki Rabbim bana senin bahçenden daha hayırlısını verir. Ve onun senin bahçenin üzerine semadan husban felaketler gönderir. Böylece kaygan bir toprak haline gelir. Veya onun bahçenin suyu yerin içine çekilir. Artık onu elde etmeye asla gücün yetmez. Sen muktedir olamazsın. Onun o kimsenin ürünleri ihata edildi, mahvedildi. Ve çardakları bahçenin üzerine yıkılmış haldeydi. Orada sarf ettiği emek ve para için ellerini, avuçlarını ovuşturuyor ve keşke ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmasaydım diyordu. Ve Allah'tan başka ona yardım edecek kimseler yoktu. Ve o yardım alan, yardım edilen olmadı. İşte burada velayet, yardım, dostluk Allah'a ait bir haktır. O Allah sevap, mükafat açısından da akıbet, sonuç açısından da hayırlıdır. Onlara dünya hayatını örnek ver ki o semadan indirdiğimiz su gibidir. Yeryüzünün nebatları, bitkileri onunla karıştı, yeşerdi, büyüdü. Sonra da kuruyup ufalandı ki rüzgar onu savurur. Ve Allah her şeye muktedir olandır, gücü yetendir. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir, süsüdür. Baki, kalıcı olan salih ameller, nefsi ıslah edici ameller, sevap olarak ve emel, ümit olarak Rabbinin katında daha hayırlıdır. Ve o gün dağları yürüteceğiz. Ve o gün yeryüzünü bariz, açık ve net olarak görürsün. Ve onları huzurumuzda haşredip toplamak suretiyle insanlardan, onlardan hiçbirini bırakmayacağız. Saf saf Rabbine arz olundular, sunulacaklar. Andolsun ki siz bize ilk yarattığımız gibi geldiniz, geleceksiniz. Hayır, size vaat edileni yapmayacağımız zannında bulundunuz. Ve kitap hayat filmi ortaya kondu. O zaman mücrimleri görürsün. Onun kitabın içindekilerden korkarlar ve bize yazıklar olsun. Bu kitap nasıl ki, nasıl bir kitap ki, küçük ve büyük hiçbir şeyi sayıp hesap etmeden bırakmıyor derler. Ve yaptıkları şeyleri hayat filmlerinde hazır buldular. Ve senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ve meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerdendi. Böylece Rabbinin emrini yapmayarak fıska düştü. Hala onu ve onun zürriyetini, neslini, onlar sizin düşmanınız olduğu halde benim yerime dostlar mı ediniyorsunuz? Zalimler için ne kötü bir bedel cehennem. Ben onları iblis ve zürriyetini semaların ve arzın yaratılışına ve onların kendilerinin de yaratılışına şahit tutmadım. Ve ben dalalette bırakanları yardımcı edinmedim. O gün kıyamet günü Allahü Teala

Bu Kur'an-ı Kerim'de insanlara bütün meseleleri, misalleri açıkladık. Ve insan konuların çoğunda cidalleşen, kavga edendir. Ve insanları onlara hidayet geldiği, hidayete davet edildikleri zaman Rablerinin mağfiretini dilemekten ve mümin olmaktan men eden, alıkoyan şey, sadece evvelkilerin sünnetinin onların başına gelmemesi veya azapla karşı karşıya kalmamalarıdır. Biz Resulleri sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Kafirler ise hakkı batılla iptal etmek için mücadele ederler. Ayetlerime ve uyarıldıkları şeyleri alay konusu ederler. Rabbinin ayetleri zikredildiği, hatırlatıldığı zaman ondan yüz çeviren ve elleriyle takdim ettiklerini, günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz onların kalplerinin üzerine fıkıh etmeyi engelleyen ekinnet kıldık. Ve onların kulaklarında işitmeyi engelleyen vakra vardır. Sen onları hidayete davet etsen de bundan sonra onlar ebediyen asla hidayete eremezler. Senin Rabbin mağfiret ve rahmet sahibidir. Eğer onları muahize etseydi, sorgulasaydı, elbette onlara azap için acele ederdi. Hayır, onlara vaat edilmiş bir zaman vardır. Onlar ondan Allah'tan başka sığınacak bir yer asla bulamazlar. Ve işte o ülkeler halkı zulmettikleri zaman onları helak ettik. Ve onların helak edilmesi için bir zaman kıldık, tayin ettik. Ve Musa aleyhisselam genç arkadaşına, İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar yoluma devam edeceğim veya senelerce uzun süre gideceğim demişti. Böylece ikisinin iki denizin birleştiği yere ulaştıkları zaman ikisi de balığı unuttu. O zaman balık denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Buluşma yerini geçtikten sonra Musa aleyhisselam genç arkadaşına şöyle dedi: "Sabah kahvaltımızı getir. Andolsun ki bu yorgunluğa yolculuğumuz sebebiyle maruz kaldık." Genç şöyle dedi: "Gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben gerçekten balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. Ve o balık acayip bir şekilde denizin içine doğru kendi yolunu tuttu." Musa aleyhisselam, "Bizim aradığımız şey işte bu," dedi. Böylece kendi izlerini takip ederek geri döndüler. Böylece katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz ve ledun, gizli ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular. Musa aleyhisselam ona şöyle dedi: "Rüşde ulaşmak üzere sana öğretilenden ilmi ledundan bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim?" Hızır aleyhisselam, "Muhakkak ki sen benim mahiyetimdeyken vuku bulacak olaylara sabretmeye asla güç yetiremezsin," dedi. Ve haberdar edilmediğin cihetle ihate edemediğin şeye nasıl sabredeceksin? Musa aleyhisselam, "İnşallah Allah dilerse beni sabırlı bulacaksın ve sana emirlerde asi olmayacağım," dedi. Hızır aleyhisselam, "Bana tabi olduğun takdirde sana anlatmadığım konularda anlatmadıkça bana bir şey sorma," dedi. Böylece ikisi yola çıktılar. Gemiye bindikleri zaman onu deldi. Musa aleyhisselam, "Onun ehlini, gemide bulunanları boğmak için mi onu deldin? Andolsun ki sen vebali büyük bir iş yaptın," dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: "Muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin, demedim mi?" Musa aleyhisselam, "Unutmam sebebiyle beni muahize etme, azarlama. Bana verdiğin emirlerimde, işimde bana zorluk çıkarma," dedi. Böylece bir erkek çocuğa rastlayıncaya kadar gittiler. Hızır aleyhisselam onu, çocuğu öldürdü. Musa aleyhisselam, "Sen temiz, masum bir kişiyi başka bir nefse karşılık olmaksızın mı öldürdün? Andolsun ki sen kötü,
şeriate uymayan bir şey yaptım dedi.

Hızır aleyhisselam şöyle dedi: "Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi?"

Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, yedi safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah'ın hepiniz için hedef kıldığı, mutlaka ulaşmanızı istediği mutluluktan bahsetmek üzere. O istiyor ki hepiniz sonsuz bir dünya mutluluğunun sahibi olasınız. O istiyor ki hepiniz Allah'ın cennetinde, en üst cennetin, adın cennetinin sahibi olasınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a hayran olmamak onu tanıdıkça mutlak bir sonuç olarak çıkar ortaya. Evvela Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Daha sonra aşık olursunuz. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bir süre yol aldınız mı, iradenizi Allah'a teslim ettiniz mi, bundan sonrası Allah'a karşı duyuran hayranlıktır. Sevginin, aşkın çok daha ötesi sevgili kardeşlerim, hayranlık. İşte biz ona hayranız. Ah sevgili kardeşlerim, bir anlatabilsem onun yaşattığı güzellikleri, mutluluğu anlatılamaz ki, kelimelere sığmaz ki. Kelimeler hiçbir zaman duyguları tam olarak yansıtamaz. Yaşamak lazım. O güzellikleri yaşamak. İman müessesesi başlangıçta tahkiki iman değildir. Gaybi imandır. Herkes görmediği, bilmediği, kendisine hiçbir tesir olmadığı Allah'a inanır veya inanmaz. İnananlar gaybi imanın sahipleridir. Gaybde Allah'a huşu duyanlardır. Bu yolun başlangıcıdır. Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar veya henüz dilemiş olanlar gaybi imanın sahipleridir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'tan ilk cezbeyi aldığınız gün Allah Teala sizi şiddetli bir cezbeyle, bu tarzda bir cezbeyle titrettiği zaman bu titremenin adı cezbe. O zaman tahkiki imanın birinci noktasına ulaştınız. Sizin dışınızdan bir kudretin, sizin ihtiyarınız, sizin iradenizin haricinde sizi kullandığını ve vücudunuzu dilediği an titrettiğini yaşayacaksınız. Bu sizin için kesin bir ispattır. Allah-u Teala'nın varlığını size ispatıdır. Gaybi imandan tahkiki imana geçmenin ilk aşamasıdır. Peki sonrası da var mı? Elbette var. Sonra Allah-u Teala daimi zikre ulaştığınızda kalp gözünüzü açacak, kalp kulağınızı açacak. Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz.
Allah'ın gösterdiklerini görmeye başlayacaksınız. Kalp gözünüzle görecek, kalp kulağınızla işiteceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizin üzerinizde vücuda getirdiği bir tesir oluşacak. Gözleriniz kapalıyken de göreceksiniz, açıkken de göreceksiniz ve açıkken bu alemi gördüğünüz halde bu alemin ötesinde açıkken de Allah'ın gösterdiklerini göreceksiniz. Bu gözleriniz bu aleme baktığı halde kalbiniz başka bir şey görüyor. İkisini birbirine karıştırmayacaksınız. Gözlerinizi kapadığınız zaman da Allah'ın gösterdiklerini görüyor olacaksınız. O zaman ne oldu? Sizin elinizde olmayan bir imkana kavuştunuz. Allah Teala size önce yer katlarını gösterir. 7 tane yer katı. 7 kat cehennem. Sonra zemin katı gösterir. Zemin kattaki devrin imamının dergahı. O dergâhtaki işlevler. Nasıl altın kapının çevresinde nasıl secde edilir? Sonra nasıl sağ kanat velisinden başlayan bir altın kapıdan çıkış nasıl gerçekleştirilir? Saflar, yani rahlelere göre saflar, rahle-i tedrisin yapıldığı saflar nasıl onarlık sıralardan teşekkür eder? Cinler dergahın neresinde yer alırlar? Bir kocaman, yaklaşık bir metre yüksekliğinde bir altın paralardan oluşan küme nerededir?